oluşturduğumuz. Böylece dikkat dağınıklığını engelleyerek holde yer alan ve geçmişe ait görünümü veren nostaljik ürünümüz olan dresuarımızı vurgulamak istedik. Evin genelinde her ne kadar nötr tonlar kullanmışsak da burada canlı mavi tonu ve maviyle birlikte maviye tezat renk olarak turuncu, kapitoneli dokuda turuncu pufu bir arada görebilirsiniz. Bunu yine aynı şekilde nostaljik ifadeyi veren objelerle birlikte bu etkiyi arttırmak istedik. Hol geçiş mekanı olduğundan ve bu geçişe eşlik eden tavanda adeta bir obje olarak ele aldığımız aydınlatmalara yer verdik. Bunlar keten dokuda ve oluşturduğumuz maviyle kontrast olarak oluşturduğumuz turuncu rengin ifadesini arttırır özellikle. İki renkli. Bunlar, bu aydınlatmalar farklı yükseklikte, farklı hacimlerde, kimi iki katlı, kimi tek katlı. Böylece aslında vurguyu burada oluşturarak dikkati buradaki yüksekliğe, hacme vermeyi amaçlamıştık. Karşılama mekanı bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz birlikte evin oturma odasına geçebiliriz.

Bu mekanda ise misafirlerin kalması için üçlü koltuğumuz yer alıyor. Son derece baskın renklerde. Bunu arkada yer alan ve vizon tonlara uyum sağlayan ama biraz da öne çıkan yeşil arka fonla vurgulamak istedik. Yumuşak geçişlere olan bir tonumuz mevcut. Diğer yandan bu üçlü koltuğu kuşatan, tekli sallanan koltuğumuz var. Ahşap detayları olan kol kısmında. Diğer yandan orta sehpada da yine ahşap detaylara yer verdik. Ama bu sefer odayı daha ferah ve aydınlık ifade etmek adına rengi geri planda tutarak siyah renk aslında ama dokulara yoğunlaşmak istedik. Ve bu yoğunlaşma sayesinde yine nostaljik esintileri olan bir takım objelerle burada zenginlik sağlamak istedik. Orta sehpa üzerinde yer alan aydınlatma ile hem objelere aydınlık vermiş oluyoruz hem de tavana güzel bir şekilde noktasal ışık veriyor ve tavana baktığınızda gölgeli, ışıklı, güzel böyle ışık oyunlarının yer aldığı durum elde etmiş oluyoruz. Kullandığımız parkelerde açık tonlar kullandık. Diğer yandan hafif, çok bariz olmayan ama ahşap olduğunu da ifade etmesi bakımından budaklara yer verdik. Yanımda gördüğünüz mermer sehpa üzerinde yer alan eskitme boyalarıyla ve keten kumaşıyla tasarladığımız abajur de bu ortamın genel stiline uyum sağlayacak özelliktedir.

Şu anda evimizin yatak odasındayız. Yatak odası İzmir Körfezi'ne bakan bir konumda ön tarafta yer alıyor. Hem ön cepheden hem de yan cepheden manzarayı izleyebilmemiz için doğramaları geniş tuttuk ve köşeyi bu şekilde güzel değerlendirmiş olduk. Diğer yandan kolonun geldiği kısımda, kör kısımda manzarayı görmeyen makyaj ünitesi değerlendirdik hanımlar için. Burada aynayı üç taraflı olarak kullandığımızdan ötürü sonsuz ayna yakalamış olduk. Baktığınız zaman hem kendinizi farklı şekilde hem de geriye doğru uzanmış olarak da görebiliyorsunuz. Bu detayları görmek açısından da hanımlar için oldukça avantaj sağlayacak şekilde tasarlandı. Diğer yandan evin genelinde hakim olan özellikle bu mekanda yumuşak bir yeşil tonumuz var. Hem duvarlarda kullandığımız hem ufak perde detaylarında hem pufta hem sehpalar üzerinde yer alan yeşilin güzel bir tonu var. Güzel bir mermer. Dolayısıyla bu şekilde de bütünlük sağlamış olduk. Özellikle vurgulamak istediğimiz objelerde yeşile sıklıkla yer verdik.

verdik. Ahşapla birlikte ve ahşabın güzel kahverengisiyle birlikte güzel bir ambiyans elde etmiş olduk. Burada siyah beyaz kumaşlı sade düz hatlardan oluşan zarif metal aksamlı abartısız iki tane sandalye konumlandırdık. Bunun yanı sıra orta sehpada ise mermerin desenini, damarlarını ve ortamın ambiyansıyla uyacak şekilde kullandığımız yeşil rengi baskın bir şekilde görmeyi amaçladık. Soyunma dolabı kısmını karşılıklı olarak ele aldık. Özellikle hanımlar için burayı kendi sevdiği objeleri, ayakkabılarını, çantaları, fular veya kemer kendince özel bulduğu, anlamlandırdığı objelerini görebilmesi adına ve onlara anımsatmak bakımından vitrin olarak ele aldık. Adeta dükkanların teşhir vitrini gibi burada sergilemek istedikleri objeleri kendisi için sergileyebilmekte. Bu ortama güzel bir ambiyans ve derinlik de katmış oldu. Bu vitrinlerin gövdelerini keten görünümlü malzemeyle ele aldık. Gizli mini spotla konumlandırdık objeleri karşısından bunları vurgulayabilmek adına. Diğer yandan cam kısımlarını ince alüminyum çerçeveler tercih ettik. Yatak arkasında ve dolap kenarlarında gördüğünüz ahşap desenli çıtalarla da buradaki ritmi vurgulamak istedik tekrarlayarak. Yatak arkasını zenginleştirmeyi amaçladık. Yatak başlığını kapitoneli ve deri malzemeden elde ettik. Yatağı yerden yükselterek burada yatağı ve buradaki hacme vurgu yapmak istedik. Çarşaf ve yastıklarda yeşille sıklıkla yer verdik. Yine bu mekanda uyum sağlamak adına yastık renklerinde hem farklı doku ve desenlere yer verdik hem de yeşilin baskın tonlarına sıklıkla vurgu yapmayı amaçladık. Objelerde genel olarak modern soyut olmasına bir o kadar da özellikle bazı objelerde geçmişe vurgu yapan, geçmiş hissini anımsatan objeleri kullandık birlikte. Aydınlatmalarda aplik ve orta aydınlatmayı takım olarak almayı amaçladık. Diğer yandan soyunma dolaplarının yer aldığı alanı aydınlatabilmek adına özel butik spot ışıklara yer verdik. Mekanın hacmini ve ferahlığını vurgulamak adına tavanda kiremit rengine yer verdik. Ahşaplarla güzel uyum sağlayan ve sıcaklık veren özel bir tonu var. Diğer yandan burada taşıyıcılarla birlikte kullandığımız yine takım olacak şekilde ahşap kaplamalarla hem bütünlük sağlamış olduk hem de akustik bir mekan elde etmiş olduk. Evin bütününde odalarda ahşap zemin kaplamasına yer vermiştik. Yine diğer kullandığımız ahşap malzemelerle ton olarak da desen olarak da uyum sağlıyor ve sıcaklık veriyor. Yatak odasında İzmir Körfezi'ne uzanan güzel bir balkonumuz var. Balkonda cam korkuluk tercih ettik. Manzarayla görsel iletişimi sağlamak adına ve eşlerin birlikte oturup manzaranın keyfini sürebilmesi adına raftan malzemeden tercih ettiğimiz iki kişilik güzel bir oturma grubu konumlandırdık. Ebeveyn banyosunda da retro stiline uyumlu olması bakımından modern hatlı seramiklerle ve modern dokulu çizgili, parlak, özel, yumuşak desenli malzemelerle geleneksel tarzdaki eski seramikleri andıran ve geleneksel formlara sahip ve geometrileri bu anlamda çiçekli, girintili veya oymalı gözüken seramiklerle birlikte kullandık. Bu şekilde bir zıtlık elde etmek istedik. Dolapları aynalı olarak ve gizli el tutma yerli olacak şekilde tasarladık. Gereksiz detayları gizlemek adına yine. Lavabo kısmını nitelendirmek adına da seramiklerle uyumlu olacak şekilde canlı tonlara yer vererek cesur hamlelerde bulunduk.

Şu anda evimizin çocuk odasındayız. Yine çatı hacmimizi iyi bir şekilde yansıttığımız yüksek bir çatımız var. Taşıyıcıları ahşap kaplamalarla bütünleştirdiğimiz ve akustik özellik sağlayan, sıcaklık veren güzel bir yapıda.

Diğer yandan yine gördüğünüz gibi dolaplarımızı gizli olarak ele aldık. Derzlerle ritmik bir desenimiz var. Lake kaplamaları tercih ettiğimiz, biraz daha geri planda duran ve yatak başına vurgu yapan özellikle. Yatak başında çok daha cesur davrandık. Burada canlı renklere çok fazla yer verdik. Birbirine zıt olan turuncu, mavi, sarı, bu tonları görebilmektesiniz. Diğer yandan tavandan gelen sarkıtlarımızı yüksek kurguladık. Bu aydınlatmalar metal aksamlı ve odayı daha insan ölçeğine uyumlu hale getiriyor. Yatak arkasında canlı tablolara yer verdik. Bu renklerle ortamda kullandığımız, öne çıkarmak istediğimiz objelerin renkleriyle bütünlük sağlamayı amaçladık. Odanın genel kısmı daha çok arka plan özelliğini yansıtıyor. Evin genelinde de kurguladığımız şekilde. Özellikle soyut objelere sıklıkla yer verdik. Bunlar da aynı şekilde canlı renklerden oluşuyor ve figüratif objeler. Çalışma masasında ve yatak başlığında yine aynı şekilde tezat oluşturan ve birbirinden aykırı formlarda ama bir araya geldiğinde yine de bütünsel bir algı oluşturan aydınlatmalara yer verdik. Diğer yandan çatı hacmini vurgulayan çatı arasından gelen endirek aydınlatmamız da mevcut. Işık kaynağından uzaklaştıkça ışığın giderek azaldığı ve dramatik bir etki yarattığı özelliğe sahip. Soyunma dolabının uzantısı olarak raflı oluşturduğumuz bölmede kullanıcının oyuncaklarını, kitaplarını teşhir edebileceği güzel raflı bir bölme oluşturduk. Yatak başını, aydınlatmalar, canlı tablomuz ve yastıklarla bütünleştirmiştik. Bunun yanı sıra kullandığımız 2 adet pufla da yine yatak kısmına vurgu yapmayı amaçladık. Yine bu kısımlarda da canlı tonları, ahşap gövdeli aksamları kullanmayı amaçladık. Çocuk odasında yer alan banyoda da oda atmosferine uyacak şekilde canlı tonlara yer verdik. Diğer banyolardan farklı olarak turuncu, yeşil tonları bir arada bulmak mümkün. Bunu gri ve vizon alt tonlarla birlikte kuvvetlendirdik. Lavaboda açık turuncu tona yer verdik. Metal tavandan gelen spotlarla birlikte kullanıcının banyoyu kullanmasını amaçladık. Diğer çocuk odamızda köşeden İzmir manzarasını aldığımızdan ötürü mimari olarak da köşe cam penceresi konumlandırmıştık. Ve bu pencereyle birlikte çalışma masasını yer verdik. Çalışma masasının uzantısı olarak da boy dolaplara yer verdik. Ve girişe doğru uzanan kısmında ise kullanıcının objelerini, oyuncaklarını vurgulayabileceği güzel bir niş köşesi yaptık. Böylece odaya girer girmez buradaki objeler direkt olarak görülebilmekte. Yatak arkasında yer alan figüratif tablolarla pufları, yastık ve nevresimi canlı, tek düzelikten uzak ve eğlenceli bir şekilde ele aldık. Burada da farklı bir takım aplik ve sarkıt aydınlatmalara yer verdik. Vurgulamak istediğimiz kısmı ifade etmesi bakımından yanı sıra gizli olarak ve endirekt olarak yine spot ve LED armatürlerimiz de bulunmaktadır. Farklı malzeme ve dokuları bir arada kullandığımız odada çocuklar için eğlenceli, keyifli ve aynı zamanda da İzmir Körfezi'nin engin algılanabildiği mekanlar yaratmayı amaçladık. Mimari çözümlemeden gelen ve iç mekan kurgusuna yansıyan oda geçişlerinde uzun bir koridorumuz yer alıyor. Biz bunu daha eğlenceli ve tavan hacmini de içine alan, barındıran bir şekilde ele almayı amaçladık. Diğer yandan merdiven çekirdeği arasında devam eden, süregelen düşey kısımlarda gizli dolaplar, çamaşır dolapları gibi veya temizlik malzemelerinin de yer alabildiği gizli kısımlar elde ettik. Evin genelinde özellikle dokuları

çok fazla önem vermiştik. Bunu koridor kısmında da vurguladık. Bunu farklı aydınlatmalarla, ışık gölge oyunlarıyla daha ilginç ve sıra dışı bir halde sunmayı amaçlamıştık. Koridordaki uzunluğu bölmek adına da yer yer düşey ahşap dikmelerin yanı sıra apliklere yer verdik. Bu aplikler ritmik olarak yine tasarlandı. Böylece koridor uzunluğunun daha kısa olması, daha kısa algılanması amaçlanmıştı.

İzmir Güzelbahçe'de melez villalarda yer alan 4+1 dubleks dairemiz de bu şekildeydi. Metrekare ekibine geldiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir başka programda, bir başka ev tasarımımızla yeniden görüşmek ümidiyle.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleiye olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya, doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

0: şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk onun ki. Henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı. Ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namım diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum. Nazar değmesin sana maşallah, sana maşallah. Silivri'de Büyükçavuşu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
1: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

0: 25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışta olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili bir iş yapmak istiyoruz, burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık. Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber. Biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız, bu kadar borç harç? Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

0: Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar.
1: Ondan sonracığıma anne için de buzağ sağlığı için de çok önemli bir şey.
0: O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler bir sürü, oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp işte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat Covid ile beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımızda birçok farklı yerden biliyorsunuz çok kolay ürün alabilmeye başladılar. Ve orada maliyetlerimiz bizim çok yükselmeye başladı. O dönem 400 başlık bir sürümüz var iken yavaş yavaş küçülmeye başladık. Şu ana geldiğimizde yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım, önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yem yiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu otta organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece. Organik süt etiketimiz olacak.

burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada 3 tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde 2 defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimizi düşünüyorum.

0: bizim 100 sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok. Soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var, yulaf otu var, ot silajı var. Kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
3: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var. 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü günde 8 saat buraya gelip çalışımla biliniyor. Vallahi 2011'de başladık. Bilinci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani 1000'in üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden farklı kültürlerle. Yani neticede yaptığınız iş, yani köpek de olsa, tavuk da olsa temiz su veriyorsunuz, yem veriyorsunuz. Kuru bir barınak onlara sunuyorsunuz. Yani bir de adına sevgi de diyebilirsiniz, takip de diyebilirsiniz. Sağlıklarını, konforlarını gözetiyorsunuz. O yüzden hani dil çok önemli değil. Dünyanın neresinden gelir?

0: gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var. Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahamlara giriyorlar, köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
1: E questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı töleler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

0: Evet, yeni bir gelecek geliyor programında beraberiz. Yine geleceği konuşacağız. Bu bölümde sağlık konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Doktor Ayşegül Çoruhlu, hoş geldiniz. Alpan Manas. Merhaba. Tanıyorsunuz, daha önce program yapmıştık kendisiyle. Beni bu işlere bulaştıran insandır. Bir konferansına katılmıştım. Ondan sonra gelecek sunucusu oldu. Dur bakalım daha neler olacak. Hoş geldin Üstad. Ve herkesin sevdiği, gülmesini bilmeyen dükkan açmasın diyen ünlü filozof Gani Müjde.
1: Gelecek filozofu.
0: Beni her şeye bulaştıran insan. Şimdi Alpan Manas gelecek işlerine bulaştırdı beni ama Gani Müjde...
1: Pişman mısın? Değil.
0: Onu da konuşalım ayrı bir program. Peki çok teşekkür ediyorum herkese vakit ayırdınız. Şimdi bizim programımızda AR teknolojisi kullanıyoruz. Hala uygulamayı indirebilirsiniz ücretsiz. Konuklarımızla ilgili daha fazla detayı AR'da bulabilirsiniz. Kitaplığımız da var orada. Ve bugün konuşacağımız konularla ilgili de oraya bazı bilgiler yükleyeceğiz. Ben biraz da tesadüf oldu ya da tevafuk oldu diyelim. Gani Müjde'nin programında bir açıklama yapmak istiyorum. O da şu, inşallah Gani Müjde'yi de bu işin içine karıştırırız. Bir stand-up yarışması yapmak istiyoruz hocam bu programda.
1: Çok güzel.
0: Ama konumuz gelecek. Sadece gelecek konusunda anlatacak komik hikayesi olan arkadaşları bu yarışmaya davet ediyoruz. Gelecekgeliyor.net adresinde şu anda KJ'de yazıyordur büyük ihtimalle. Oraya videolarınızı gönderin. Ama videolar 10 dakikayı geçmesin. Yaş sınırı yok. Hiçbir sınır yok. Herkes katılabilir. Tek bir sınır var. Konumuz. Konumuz bir şekilde gelecek olmak zorunda. Ama geçmişten gelecek, retro bir şey de anlatabilirsiniz. Bir ön jüri kuracağız. Belki Gani Müjde olur. Ön jüride.
1: Olur inşallah.
0: Belki jüride de olur Gani Müjde.
1: O niye olmasın?
0: Neden olmasın?
1: Gelecek mi? Belli olmaz.
0: Gelecekle ilgili.
1: Gelecekte ne olacağı bilmiyoruz.
0: Cem Yılmaz'ı da çağırırız.
1: Tabii.
0: Neden olmasın?
1: Niye olmasın?
0: Peki 1 Şubat 2020 tarihine kadar videolarınızı gönderin. Biz onları değerlendirelim. Finale kalan arkadaşları da buradan kamuoyuna takdim edelim. Burada şovlarını yapacaklar. Ve belki de yeni stand-upçılar kazanacağız. Yeni oyuncular, yeni sinemacılar. Kısmet. Bu duyuruyu
1: İnşallah.
0: Yaptıktan sonra konumuza dönelim. Şimdi şöyle bir şey, bu programı biraz anlatayım. Uzmanlarımız bir şeyler anlatıyor. Konuğumuz dinliyor. Bir süre böyle gidiyoruz. Mesela ilk yarım saati böyle yapıyoruz. Sonra ikinci yarım saat konuğumuz biraz bu işlere bulaşmaya çalışıyor. Yani konu benim de bir fikrim var diyor geleceğe. Ve günün programın sonunda biz konuğumuza, yani Gani Müjde'ye bir gelecek farkındalığı diploması veriyoruz.
1: Çok güzelmiş.
0: Şimdi diplomayı alacağın kesin, burada sorun yok. Ama merak konusu şu, kaç puan alacaksın? Gani Müjde... İki çocuk, bir kız, bir oğlan babası Gani Müjde geleceğe ne kadar hazır? Ama sağlık perspektifinden yapacağız programımızı.
1: Çok güzel.
0: Başka konulara da gireriz. Alpan Manas olunca özellikle nereye gideceği belli olmaz konunun. Ama programın sonunda son 5 dakikasında sizler Gani Müjde'ye bir gelecek puanı vereceksiniz.
1: Lütfen, lütfen. İhtiyacım var o 90 ortalamaya diye.
0: Sorular anlattığı yerden çıkacak.
1: Hadi
0: o yüzden
1: ya, o
0: çok dikkatli
1: dinlemekte. Telefonuma bakmayayım anlatırken.
0: Tamam. Yok, kopya serbest. Peki, hocam ne diyorsunuz? Nasıl başlayalım? Gani Müjde kaç yıl yaşar? Böyle bakınca
2: evet.
0: Ne diyorsunuz?
2: Şimdi aslında gelecek geldi oluyor her seferinde. Bir önceki yılla kıyaslarsan bu yıl... Geçmişin geleceği olduğuna göre katlanarak artan bir teknoloji, bilgi ve bilginin paylaşılması var. Siz Gani Bey hiçbir şeyle ilgilenmemiş olsanız bile ufacık bir gerekçeyle gittiğiniz hekimleriniz size eskisine göre daha yüksek teknolojilerle tedavi imkanları sunacaklar. Yani her şekilde şu anda ne yaşınızdaysanız onun bir belki o yani 30 falan değil, belki 50 yıl var. Çünkü bir 10 sene sonra öyle teknolojiler, şu anda kokusu alınan teknolojiler gelecek ki, yeni bir karaciğeriniz, yeni bir böbreğiniz, yeni bir cildiniz, yükseltilmiş beyin düşünme kapasiteniz, düzenlenmiş hafızanız,
0: hocam,
2: bir sürü şey olacak. Yani demek istediğim, eğer Gani Bey ilgilenmese de, mecburen ilgilenmek zorunda, çünkü uzun yaşayacak ister istemez kendi hatalarına rağmen. O yüzden aslında uzun zamanda ne yapacağınızı planlamak açısından bile konuyu
1: prostatla ilgili bir gelişme var mı? Ben onu merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle...
1: Orada bir teknolojik bir hamle bekliyoruz yani. Olmuyor
0: şöyle
1: öyle.
0: Diyelim,

0: Yani tabii ki Allah bilir ama yani kişisel olarak konuşamayız ama genel olarak bir istatistiksel olarak insanların ömrü uzayacak kesin diyor bilim
1: Evet, tabii
0: insanları.
1: ki.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Neden?
1: Zaten
0: Neden uzayacak?
1: şimdi bir kere zaten teşhis çok güçlendiği için

0: biyolojik birliğini, bütünlüğünü nasıl üst model yaparsın? Daha yüksek hafıza, daha keskin refleksler, ne bileyim daha iyi bir karar alma mekanizması, daha iyi bir cilt, daha iyi eklemler, her şey.
1: Güncelleneceğiz mi?
0: Evet, aynen. Her seferinde aslında telefonlar gibi hep plus modellerimiz çıkıyor oluyor. Biz fark etmesek bile kullandığımız, şu andaki sıradan ulaştığımız tedavilerde veya önleyici tıpta bile onlar varken bunları birazcık daha katlandırdığımızda çok şeye ulaşacağız. Yani biz şu anda ulaşamıyoruz ama biz kendimizi alıp buradan arkada gözüktüğü üzere bir teknoloji ve tıbbın evliliği olan kentlere götürsek, işte Kaliforniya, San Diego gibi, oradaki bir sürü teknoloji aslında zaten var. Orada rahatlıkla yeni bir karaciğer yapabilirler. Orada rahatlıkla size nanoteknolojiyle endoskopi yapmayıp bir ne denir, görüntüleyiciyi yutturarak size kolonoskopi yapabilirler, endoskopi yapabilirler. Orada rahatlıkla işte bir takım dışarıdan yapılacak uygulamalarla migreninizi ilaçsız mesela ya da nörolojik hastalıklarınızı ya da depresyonunuzu giderme yönünde çalışabilirler.
1: Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani oradakiler uzun yaşayacak da biz yaşamayacak
0: aynen,
1: mıyız?
0: Aynen.
1: San Diego'ya mı yerleştirelim?
0: Evet, söyleyeyim. Bence buradaki konunun altında, bu benim alanım şöyle değil. Yani ben sağlığı anlatmaya çalışıyorum ve korumayı, ama sağlıkla ilgili benim kokusunu aldığım en rahatsız edici şey health elite, yani sağlıkla ilgili bir elit grubu olacak, bir de
1: dur,
0: ortalamalar olacak.
1: Bu çok
0: olacak.
1: Güzel bir konu.
0: O yüzden de şu anda bile varken bu durum, o uç iyice açılacak.
1: Parası olan uzun yaşayacak. Parası olan uzun yaşayacak. Gani hocam, para var mı?
2: Para var.
1: Huzur?
2: Teyze huzur yok. Yani bu çok aslında çok güzel bir konu. İlaç endüstrisi derken demek ki hani ilaç endüstrisinden kurtulmaya çalışıyor insanlar. Bir süre sonra da bu biyolojik endüstri bizi teslim
0: tabii
2: alacak.
0: Tabii şu anda da var.
2: Bu bir nüfus planlaması olarak da düşünülüyor dünyada zaten. Geri kalanlar ölsün. Yani lazım olanlar bize zaten bu kadarlar. Parası olanlar kalsın.
1: Şöyle ilerleyelim mi? Mesela bu programı hem Gani Müjde Hoca, hı, hem ben, hem de sevgili seyircilerimiz. Yani hepimiz daha uzun yaşamak istiyoruz. Evet. Sağlık, daha uzun değil de sağlıklı yaşamak
0: tamam,
1: istiyoruz.
0: Tamam, ben de orada devreye
1: peki
0: girip.
1: Peki biz ne yapacağız? Tamam. Pratik, yani 2019 yılının Kasım sonunda, Aralık başındaki insanlara ne öneriyorsunuz? Biz nasıl, ne yapacağız Türkiye'de?
0: Okay. Şimdi zaten benim kendimi pozisyonlandırmam, söylediğim gibi o sınıf ayrımı gibi olacak olan, herkese yetişmeyecek teknolojide biz kendi üstümüze düşeni nasıl doğru yapalım, en azından hani Gani Bey'in de yüksek not alma sebebi olsun. Bu konuya kulağımızı verelim ki kendi paçamızı kurtarırken en azından biyolojik doğruları bir öğrenelim. Yani bunu salamayız.
1: Tamam, bu durumu. Mesela?
0: Ama bu gerçekten böyle çok genel başlıklar olarak, işte bütün sağlıklı yaşam matematiği içinde konuşulabilir. Bu yiyecekten başlar, işte günlük yaşama kadar devam eder, stres management'ı kullanacağın vitaminlerin, bir sürü cümle kullanılabilir ama hani burası teknolojik bir platform olsun ve geleceği anlatıyoruz diye belki burada yiyeceğin yeni teknolojilerle yiyecekleri konuşabiliriz.
1: Biz teknoloji anlatmıyoruz hocam. Hı-hı. Biz yaşam stili. Yani gelecekte yaşam stili
0: tamam,
1: anlatıyoruz.
0: O zaman ona da şöyle gidelim. Yine değişik bir konu olmaya çalışsın, buraya uysun diye. Şimdi mesela orada drone'ları gösteriyor. Belki bizim şu anda var. Tuvalete yaptığınız idrarınızdan, dişinizi fırçalarken tükürdüğünüz tükürünüzden bile lavabolara aplike edilmiş data toplayıcılar zaten sizin. İşte şu anda da var. Şöyle bir makineyle şekerinizi ölçebiliyorsunuz temas bile ettirmeden. O zaman artık DNA'nıza kadar ölçüyor olacaklar ve hastaneyle kontak kuracak. Mesela robo doktorlar olacak ve sizin bütün anamneziniz, bütün hikayeniz ona gittiği için teşhisi o daha hızlı yapacak. Yani belki biz devreden kalkıyor olacağız gibi.
1: Yani doktorluk mesleği ölüyor mu?
0: Değil ama biraz daha oradaki karar verme noktalarında belki daha farklı bir hekimler noktaya gelecek. Yani aşamaları değişecek. İlk basic teşhisleri bence data toplayarak yapacaklar. Çünkü o bilgisayarların topladıkları veriler, işte kan testi, yüz mimiği, verdiğim bilgilerle kıyaslanan data o kadar büyük ki hani ilk etaptaki hani aile hekimi ya da o seviyedekileri belki bypass ederek hani direkt spesifik uzmanına gidecek şekilde data toplanacak. Başladığım yere döneyim, konuyu toplayayım. Şöyle yapabiliriz. Şimdi modern hayat dediğimiz şey ne? Burada oturuyoruz, bilgisayarlarımızın başındayız ve içeride yaşıyoruz. İçeride yaşıyor olmak ve bu sahte hayat modelinin bir iz düşümü var sağlıkta. Hiçbirimiz bundan 30 sene önce evinin bahçesinde ayaklarını uzatıp radyo dinleyenler gibi değil, değil mi? İçerideyiz, sahte ışıklarla ve elektroniklerle muhatabız. Siz bahsettiniz jet

0: jetlag hikayesi gibi uçaktan geldim diye. Bunlar günlük jetlagler işte. Bizim biyoritmimize uymayan şeyler. Teknolojinin şu anda olması gereken yerde bizim insan olma halimizi teknolojiyle hatalandırdığımız yerler. Yani bina içinde günlük ritme uymayan, gün ışığına uymayan bu yaşam şeklini hemen doğalının fake'iyle yapmak. Yani buradaki ışıkların mesela gün ışığı olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya da uyanıklık saatimizin normalde biyolojimize uygun şekilde ayarlanmış olması lazım. Sadece onları yaparak bile çok yol yürüyebiliriz. Yani sadece yeme içme değil. Anlatabiliyor muyum? Sizin uçaktan inerken yaşadığınız o jet lag'i birkaç gün gidip gelmekle biz kronik olarak sürekli yaşıyoruz. Her gece yattığımızda, her gece ışığın altında durduğumuzda, her işlenmiş yiyecek yediğimizde. Çünkü biyolojik uyumluluğun dışına çıktığımız için bunların iz düşümleri yaşamın kendisi.
1: Peki bize şöyle bir şey söylesenize. Sağlıklı bir 24 saatimiz nasıl olmalı bizim bugün?
0: Bu perspektiften bakacaksak eğer, yani hani bu şeyle ritimle ilgili olarak yiyeceğin dışındakilerden bahsediyorum. Şimdi bir kere zaten biyolojik beinglik milyonlarca yıldır güneşe ayarlı ve ışığa ayarlı. Bütün canlılar öyle ayarlı. Ben kalktığım zaman güneşle kalkmış olmam gerekiyor. Yani yatay değil dikey olmam gerekiyor. Çünkü hormonların güneşle uyanan ve üretilen kısımları yatarken bu sabaha karşı kalp krizi yapıyor cümleleri vardır ya, en çok o zaman olur diye. Yani sabah aslında güneşli ayakta olman gerekiyor biyolojik olarak. Çünkü ona göre hormonlar vücudunda üretiliyor. Ve kalktığında da yine cep telefonuna veya evdeki ışığa, tuvaletin ışığına falan yakarak bakmayacaksın. Camı da açıp dışarıya çıkıp o canlıcık olarak, yani doğanın parçası olan canlıcık olarak koca ana saatin güneşle kendini kurman gerekiyor. Yani güneşle temas etmen gerekiyor.
1: Hocam şimdi güneşle uyandım da kabul olabilir. Güneşle nasıl yatacağız? 4.30'da hava kararıyor.
0: Yok, 5'te. Oradaki cevaplarda şöyle. Şimdi önce güneşe göre bir saat kurdurduk. Sabah kalktık. Demek ki aslında geç yatıp geç kalkmakta bir marifet yok. Dünyanın bu uykuyla ilgili sorunları ve bütün bir sürü nörolojik hikayesi yaşlılıktan kansere kadar bağlanır. Hep yanlış zamanda yatmak, yanlış zamanda kalkmakla. Bir kere bunu, hani ben sabahçıyım, öbürü akşamcı, böyle bir mantık yok. Herkesin güneşle kalkıp yatması gereken saat de şöyle. Normalde hepimizin yaklaşık 11'de uyuması lazım. Çünkü 11, işte o melatonin, sizin bu jetlag'de kaybettiğiniz için ritminizi üretemediğiniz hormonun üretildiği saat. Ama o melatoninin gece 11'de üretilmesi için gene biyolojik, yani biyolojik dokudan olan bu vücudumuzdaki ayarlar şöyle yapıyor. Gün ışığı sönmeye başladığı zaman öğleden sonra sabahki o parlak beyaz ve mavi ışık, blue sky, o geçiyor, azalıyor, turuncu, kırmızıya doğru öğle, akşamüstü ve güneş batıyor. Biyolojik varlık o ışık dalga boyunu da alıp dataya işaretlemeye müsait. Ama biz o saatten sonra eve girdiğimizde sabahın ışığını anlatan bu renklere baktığımız anda veya bu şekilde olduğumuz zaman televizyon vesaire, saat gene sabahmış gibi kuruluyor. Sürekli üstüne charge ediyoruz biyolojik dinlenme hatasını. Demek ki bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Ya da işte teknolojinin bize bunları bloklaması
1: gerekiyor.
0: Bu çok zor.
1: Artık çok zor.
0: Ama işte teknoloji onlara izin verecek.
1: Benim için sorun değil. Ben gerçekten makina gibiyimdir. Yani 12'den önce mutlaka uyuyorum. Sabah da sende durum
2: ben
1: ne
2: de oluyor? 7'de kalkıp 12 gibi uyuyorum ben. Yani ortalama.
1: O zaman biz bitirelim programı.
2: Güneş uyanıyor ve ben de aynı anda beraber bakışarak uyanıyoruz. Hele şimdi. Bayağı
1: ama sabah. Mesela şimdi çocukları düşünüyorum, gençler. Hani
2: benim oğlum sabah yattı ama.
1: Evet.
2: Saat 5'te ayaktaydı.
0: İşte yemek onlar yiyorum. Çok kötü ve zaten o, hani onlar zaten sürekli sahte ortamdalar ya, sahte ışık, elektronik falan.
1: Sürekli jet lag durumu.
0: Çok çok sürekli jet lag durumundalar. İşte onun için böyle teknolojiler çıkıyor. Ben yani şey değil, Türkiye'de olmadığı için çok da mesele değil yani. Şöyle örnekler getirdim. Herkes takabilir. Mesela bunu taksanız ya da şöyle bir şeyler olabilir.
2: Erkekler için olan.
0: Ondan sonra bunlar şey blok ediyor şeyi. Bu mavi ya sonuç olarak. Bunlar tam opoziti, yani kırmızı blok etmiş oluyor. Sarı da olabilir ya da şöyle renksizleri de var.
1: Ama bende astigmatı var mesela. Bir tane alabilir miyim ben sarıyı?
0: Yani demek istediğim şey çok değil, marifet değil bunları aldık almadık ama.
2: Beyaz ışık tehlikeli diyorsunuz gündüz ve akşam saatlerinde özellikle.
0: Çünkü aynı böyle ağaç çiçeğine, ağaç çiçeğinin güneşe dönmesi gibi en zavallı, en ilkel ya da en üstün diyelim yaratılış halimiz ışık ayarlı. Ve
1: hocam,
0: o da gün ışığı.
1: Biz ne taktık şimdi? Bu ne oldu? Gün...
0: Bu sizin gelen dalga boyunu kırdığı için beyaz parlak ışığı. Şu anda siz bunu öğleden sonra saatinde takmaya başladığınız anda veya evinizdeki ışıkları da kırmızı veya turuncu yapabilirsiniz. Yani eski o parlak ışıklar, ledler falan bitti. Vücut o sinyali alarak ha şimdi güneş battığına göre ben şimdi uyku hormonumu üretmeye başlayayım. Sistemi reset moduna sokayım. 11'de de pik yapsın. Bu insan da gece uykusunda rejenere olsun diyor.
1: Vücudu kandırıyoruz.
0: Ama
1: kandırıyoruz.
0: Mecburuz. Öbür türlü de kandırıyoruz.
1: Ama ben vücuduma düz
2: olmak istiyorum. Peki bir sorun var benim. Evet. Bu ışık dalga boyu kelvinle alakalı gün ışığı diyorlar buna. Bir de hani oda ışığı dediğimiz daha düşük kelvinli 3200'lerde olan bir renk var.
0: Evet.
2: Hani sarı ampul dediğimiz.
0: O doğru olan.
2: Doğru olan o değil mi? Evet. Evlerde. Bu çok önemli bak. Bizim eve mesela asla beyaz ışık giremez. Bu ışık girmez mesela.
0: Siz konuyu bir şekilde duyarlı.
1: Beyaz ışık giren eve doktor mu girer?
2: Doktor girer.
1: Peki evet. Üstad.
3: Hocam puan arttı yalnız.
1: Evet evet. Ama yönetmen o ya. Bu ışıkları bilir zaten.
3: Çok iyi biliyorum.
1: Bildiği yerden sordunuz abi.
0: Bildiği yerden geldi doğru.
1: Ne diyorsun abi sen bu olup bitene?
3: Yani ben de sabah 7 yani 7'de kalkan 6.30'da kalkan 11'de yatan bir insan olarak aslında bu şeylere şartlara uyan bir insanım. Yani teknolojiden kaçamıyoruz. Teknolojiden kaçma şansımız yok. Dolayısıyla görüldüğü kadarıyla teknoloji yani aslında yeni çıkacak teknolojilerle bu teknolojileri bastıran ve yeni çıkacak teknolojilerle yaşamımızı bu şekilde sürdürmek zorundayız. Yani bu bir gerçek. Benim tabii ki tek çekincem çocuklarımızla ilgili. Yani evet. Çocuklarımız ne yazık ki istediğimiz saatlerde yatıp kalkmadıkları için biyoritimleri sürekli bozuk. Bu biyoritim bozukluğu aynı zamanda beslenmeye de yansıyor.
2: Tabii.
0: Beslenme yani, de
2: yiyorlar.
0: Evet, tabii. O da peki, o biyoritim
1: bir şey
0: bozuyor.
1: Hocam bir şey sorabilir miyim? Sürekli bozuk olması bir düzen değil midir? Sürekli aynı saatte yatıp kalkması.
0: Söylediğinizi anladım. Diyorsunuz ki her gece 2'de yattığıma göre sorun yok ama...
2: Vücut öyle
0: coding
2: çalışıyor.
0: Coding olarak milyonlarca yıldır mağaralardan biri bütün evolüsyonda ana saat olan gün ışığına, güneşin ışığına ve mevsimlere ayarlısın.
1: Elektrikleri yoktu abi o zaman.
0: Ama ne kadar zamandır elektrik var
1: İnternetleri
0: şimdi?
1: Yoktu.
0: Kaç senedir var? Kaç senedir var? Yani bu böyle hani bir sürü yeme içmeyi konuşuruz, sağlığı konuşuruz bu akla gelmez ya. Bu bir sorun olduğu için şimdi şu bina şeklindeki yaşam şeklimiz bizim ileride. Gün ışığını istediğimiz dalga boyunda gerçek veya benzerini içeri sokacak. Ona göre uyanıp ona göre uyanacağız. O bina belki bizim ormandaymışız gibi oksijeni üreten makinalarda olacak. O binadaki yiyeceklerimiz belki duvarlarda topraksız üreyecek ama aynı içerisinde gerekli doğru yiyecekleri verecek ve keseceğiz onları salata yapacağız. Şimdi var mesela bizim Türk şeylerinde var. Ne denir? Firmalarında var. Kocaman buzdolabı. İçine tohumcukları koyuyorsunuz. Yukarıdan apla onları suluyorsunuz. Büyüyorlar. Kesip kesip sonra salatanıza koyuyorsunuz.
1: Daha satışa sunulmadı galiba. Evde tarım
0: gibi şeyler var yani. Güzel. Öyle makineler var. Yani teknoloji bize ne kadar zarar verdiyse talebe göre hop diye tekrardan cevap da verecek. Zaten şu anda bile veriyor. Dediğim gibi.
1: Yani bizim yine bizim biyolojimize bu teknoloji bizi uyduracak
0: evet,
1: öyle mi?
0: Evet tabii teknoloji bize yarayacak.
1: Akıllı evler.
0: Tabii ki. Peki, çözüm orada.
1: Soru şu ben hani Türkiye'de belki de dünyada gelecek farkındalığı olan en yüksek insanlardan biri Alpan Manas. 2019 yılındayız. Nasıl yaşıyor Alpan Manas daha uzun yaşamak için? Gelecek farkındalığı var hani uzun yaş ama bugün bir şey yapmak lazım. Hani ben şunu anlamıyorum. Hani 2040'ta bu robotlar işte doktorlar gelecek, robotlar falan daha uzun yaşayacağız ama şu anda bir şey yapmak lazım değil mi bunun için?
0: Yapıyoruz. Yani
3: bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Ben psikolojinin aslında yaşamda en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne kadar bir şey yaparsak psikolojimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Çünkü o beyin yani o salınan hormonlar bizim aslında yaşlanmamızı hızlandıran şeyler. Dolayısıyla ben psikolojimi güçlü tutup yapılması gereken her şeyi yapıyorum. Yani eksik olan neyse proteinimse veya eksik olan ne gerekiyorsa magnezyumsa, çinkoysa, oysa, buysa bütün bunları dışarıdan vitaminse bunları dışarıdan alıyorum. Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum ama yani benim de yapabileceklerim ancak bu kadar. Ama bence psikolojinin bu konuda en önemli etken olduğunu düşünüyorum.
1: Sen yiyeceklerle ilgili de bir çalışma yapıyor. Bu printerlarla basacağımız etlerle mi yaşayacağız bundan sonra?
3: Yani ben bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu söyleyeyim.
0: Şu anda var zaten.
3: Var. Var, bir de işin enteresan

0: tarafı şu. Şimdi şöyle anlatayım. Bir hayvanın kasından 9000 ton civarında et üretebilecek, yani bu burger üretebilecek bir firma var ortalıkta. Yani birden fazla var. Halka açıldı, paralar kazandı vesaire. Şimdi şöyle bakıyorsun. Bugün bir hayvanın yetişmesi için harcanan su miktarına bakıyorsun. Yani bir hayvanın yetişmesi için o hayvan bizim masamıza gelinceye kadar harcadığı su kilogram başına 9 ton civarında. Yani yediği, çevreye verdiği metan, saldığı metana baktığınızda inanılmaz derecede yüksek. Dolayısıyla ben bunu kaçınılmaz olduğunu, fiyatsal olarak Amerika-Türkiye fiyatlarına bakıyorum. Yani burger fiyatlarına bakıyorsun. Kilogramı Amerika'da 150 lira, Türkiye'de 85 lira. Yani neredeyse hani şeye baktığın zaman, satın alma gücü paritesine baktığımız zaman neredeyse Amerika'daki şu anda yapay et veya kültür et diyoruz biz ona. Kültür etin fiyatı normal et fiyatını yakalamış durumda. O yüzden ben kültür etin yaşamımızda kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, dünya nüfusunun bu şekilde büyümesine bağlı olarak hayvancılığın yetişemeyeceğini düşünüyorum. Yani
1: evet.
0: Yetişemeyeceğim.
1: Su da yetişmez. Hiçbir şey yetmez.
0: Ve o kadar çok, yani Türkiye'de başladı firmalar bu konuda çalışmaya. Dolayısıyla ben çok kısa zamanda...
1: Tabii 9 milyara ulaşacağı öngörülüyor dünya nüfusunda.
0: Ama ben 10-11'lere çıkacağımızı düşünmüyorum. Yani öyle
2: orada bir doyma noktası
0: bir
2: var.
0: Çünkü şöyle bakın, Birleşmiş Milletler son dönem nüfus büyümesini revize etme kararı aldı. Revize ettiler, yani düşürdüler nüfusu. Bizim korkulu rüyalarımız Afrika ülkeleri. Onlar kontrolsüz büyüyor. Zaten Avrupa küçülüyor baktığımızda. Uzak Doğu'da sıkıntılı ülkeler var. Çin bir şekilde kontrol altına alır. Çünkü kontrollü yönetilen bir ülke. Dolayısıyla Afrika ülkelerini kontrol altına aldığımız sürece ben dünya nüfusunun hani onlardan geri döneceğini, hızlı döneceğini düşünüyorum. Zaten yaşlanan bir dünyadayız. Yani evet. Yani 2050'ye geldiğimizde 60 yaşın üstünde 2 milyar insan olacağı.
2: Evet, Great Tsunami diyorlar ona.
0: Evet.
1: Ne diyorlar?
2: Great Tsunami, Tsunami. Yani saçlardan dolayı Great Tsunami bir mesele.
1: Tabii yaşamın uzaması demek aslında yaşlılığın uzaması demek, değil mi? Yani ben hani 20 ile 30 yaş arasını uzatamayacağımıza göre herkes yaşlı olacak dünyada.
0: Yani 400 milyar dolarlık bir pazar şu anda sadece Amerika'da.
2: Yaşlı kavramı da değişti.
1: Yani hele Japonya, Kore. Peki buradan hemen bu konuya döneriz gerekirse de, bu dünya nüfusundan falan bahsetmişken, bilimin nihai makro hedefi ölümsüzlüğü bulmak mıdır?
2: Şimdi,
1: bu ölümsüzlüğü de doğrudur, konuşalım mı?
2: Doğrudur.
1: Ben olacağını hiç zannetmiyorum ama.
2: Şöyle söyleyeyim hani size. Biyolojik olarak maksimum extend edilse bile fortifiye olunmuş teknolojiyle beraber olduğunda olabilir. Şimdi benim duruşum ve bu konuda dünyada...
1: Olabilir mi diyorsunuz?
2: Evet. Dünyada da bir sürü insanla hem takipteyim hem birebir kontaktayım. Bizler gibi hekimlerin duruşu aslında yaşlılığın bir hastalık olduğu. Yaşlanma sürecinin sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu ve aslında durdurulabileceği, üstelik de biyolojik olarak geri çevrilmenin mümkün olduğu. Çünkü biyolojik yaş ya da biyolojik yaşlanma teknik olarak ölçülebilecek bir şey ve onu yavaşlatmak ya da neyse sebep çözerek geriye döndürmek de mümkün. Bu longevity, yani uzun yaşamla ilgili meselelerde Alpan Bey söyleyebilir, çok büyük fonlar var, çok büyük biyotekler var. Biz mesela kendi içimizden olduğu için gururla söyleyebiliriz. Samumed şirketi, San Diego'da bir şirket ve Osman Kibar isminde bir Türk onun başında. Ve onların şeyleri ne denir? Kıymetleri çok yüksek maddi olarak o şirketin. Henüz hiçbir şey çıkarıp da bunu buldum demediler. Sadece research aşamasındalar. Buna rağmen o kadar büyük bir dikkat çekiyorlar ki, çünkü buldukları
3: buldular
2: tabii, o aşamaları geçemediler, çalışma aşamalarını. Cildi çözüyor, eklem eklemi çözüyor, kemik kemiği çözüyor. Yani bütün bu, yani ve diğer firmaların da genelde gittiği yer şöyle bir durum değil. Mesela işte şimdi biz kalple ilgili sorunu şu ameliyatla yeni yaptık gibi bir şeyin birazcık daha farklı, yani kalp veya beyin veya cilt veya eklem. Hepsi seller düzeye, yani hücresel düzeye dönüyor ve moleküler boyutta işin kimyasını, biyolojisini çözmeye çalışıyor. Ve çözümü daha tek bir hücrenin hastalanmamış olduğu hale ve onun 20 yaş hücresine döndürülmeye çeviriyor. Stem cell aynı şey. Yani kök hücre dediğin senin D0 hücrelerin. D0 hücresini nereye koyarsan 0. gün hücresini orayı yeniler zaten. Yani o bile bir örnek. Yani bizim artık benim bulunduğum dünyada hastalanmak demode bir kavram. Yaşlanmak demode bir kavram. Hızlı yaşlanmak
1: neresi
2: çok demode
1: hocam
2: bir kavram.
1: Burası?
2: Benim size anlatmaya çalıştığım şöyle bir...
1: Nüfusumuzu oraya aldırabiliyor muyuz?
2: Keşke aldırsak. Ama burada şunların altlarını doğru dinlemek gerekiyor. Şimdi biz az önce basitçe uykudan, uyanıklıktan bahsettik. Kulağımızın ucuyla dinledik. Tamam anladık yani 11'de uyumak da önemli bir şeymiş dedi biri dinleyenlerden. Ama o insanı alıp karşıma oturttuğum zaman ya da benim pozisyonda bir hekim o uyku anında selüler hücresel düzeyde tam olarak işte kaç bin tane tümör hücresi, kaç bin tane eskimiş hücre bulunuyor, yakalanıyor, öldürülüyor. Hatta onu daha da arttırmak için ne yapılması lazım gibi ayrıntılı detay verdiğinizde o insan ayılıyor ve onu yapıyor.
1: Siz ne doktorusunuz?
2: Şimdi benim ben biyokimya uzmanıyım, tıp fakültesi mezunuyum ama Boğaziçi'nde biyomedikal master yaptım. Biyomedikal biyotekler demek olduğu için biraz daha mühendis olarak ve teknoloji olarak da bakabiliyorum. Bir de bu işte bu longevity, anti-aging, bu society'ler Amerika'da, İngiltere'de çok güçlü. Bize yeni yeni geldi ama bizde böyle hani sanki anti-aging, oje, işte krem falan gibi anlaşılıyor. Halbuki biyolojik age hackleme yani. Biohack yapmış oluyoruz biz. Yani sizin modelinizi aynen cep telefonu gibi üstte.
1: Bunu Türkçe söylesenize.
0: Aslında biohack. Yani hacking yani hackleme.
1: Reklemenin Türkçesi
2: mesela,
1: yok mu?
2: Mesela burada benim bir küçük bir aparatım var. Çok güçlü bir şey değil ama buradan yayılan manyetik sinyal buradaki diğer telefonları ve elektronikleri hackliyor, geri itiyor. Mesela onun benzerini yapalım.
3: Ölümsüzlüğü bir örnek vereyim mi?
1: Ben şimdi zaten sana dönecektim hocam. Ölümsüzlük
3: konusu. Ben buldum diye. Şöyle aslında demin hocamın anlattıklarına yakın şeyler söyleyeceğim. Ben çocukların fotoğraflarını topluyordum bilgisayarda. Çok hard disk teknolojileri gelişmemişken işte USB'den bile takmıyordum. Böyle daha kalın kalın şeylerle bir takım diskleri aktarıyordum. Sonra sistem değişti. Ben o hard diskteki fotoğrafları USB Type-C'ye aktardım. Sonra işte mini USB'li bir hard diske terabaytlar yükseldi. Ben sürekli olarak o datayı yeni teknolojilere aktararak şu anda çok daha gelişmiş bir teknolojide saklıyorum. Eğer ilkinde saklasaydım ölürdü o datalar.
2: Gibi.
3: Ama şu anda benim elimde şu andaki teknolojiye göre en az bir 100 yıl daha yaşayacak bir saklamaya ulaştım.
1: Gani Müjde ölmedi, datalarda yaşıyoruz.
3: Evet, aynen öyle.
1: Hayır ama şimdi bu başka bir şey hocam.
3: Seni alacağız, başka benzer bir beyne koyacağız.
2: Aynı şeyi biyolojik yapmış
3: oluyor.
1: Buna ölümsüzlük mü diyorsunuz?
3: Tabii.
0: Yani hayır. Ben teorik olarak bir yaşam sınırının olabileceğini düşünüyorum. Yani insan...
2: Biyolojik yıpranmaya bağlı olarak evet, diyorsun. Yani... Entropi kazanırsa demek.
3: Biyolojiyi bypass eder tek hocam.
2: Ben de aynen. İşte,
3: biyolojiyi bypass edeceğim.
2: Madem yani. Biyoloji entropiyle dağılmaya müsait bir şey, bütün entropik şeyleri anti-entropik yaparsan değil mi?
1: Hocam,
2: ne seni şey yapıyorsa...
1: Konuştuklarınızı anlamak için hazırlık okumak lazım. Şimdi bunu şey gerçekten ben de anlamadım da bu son cümleleri. Nasıl anlatacağız bunu? Yani
2: bu şey,
1: bunu...
2: her canlı bozuşur ya. Bozuşur, çürür. Çok basit şöyle bir örnek vereceğim. Mesela benim elimde bir tane havuç var. Havuç bırakacağım, çürüyecek. Dolaba koydum, soğukta biraz uzun yaşıyor değil mi? Ama onu mesela oksijensiz vakuma koyuyorsun. Veya içindeki suyunu alıyorsun, kurutuyorsun, böyle toz yapıyorsun. 25 yıl raf ömrü olmuyor mu? Şimdi oradaki biyolojik canlılığın uzunluğunu ne sağlamış? Bir soğuk sağlamış. Şu anda kriyo kabinler var, hatta kriyo dondurma var. Yani soğukta...
1: Ama siz buna yaşamak mı diyorsunuz?
2: Şimdi bu...
3: Ben derim.
1: Ben buna yaşamak demem. Ya benim müjdeyi şey aldık, ki. Bir yere koyduk,
3: Boston, doldurduk. Boston Robotics'in içine koydular
2: Boston
3: beni.
2: Boston Robotics. Şimdi bu bir...
3: Ben girdim Boston Robotics'e, mutluyum. Bana aynen. Ne? Yaşıyorum,
2: şimdi
3: görüyorum.
2: Aynı benim müjdeyi. Hemen geri geliyoruz. Günlük hayatta ne yapabiliriz? Bir sürü sporcu, performans artisti, normal aktrisler küvetinizi buzla doldurun, içine girin. 1,5 dakika kalabiliyorsanız. Sadece o 1,5 dakikanın soğukla düğmeyi kapatarak sizi reset etmesi ve gene o uzun yaşamaya bağlı düzenlemelerinizi çalıştırması bile mümkün. Yani siz şeyin içine giremezsiniz belki o kabinin içine hani ölünce bir sonraki nesilde iyileşirim diye ama günlük hayatınızda bunu kullanabilirsiniz.

0: Gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların düşümleri var. Evet.
1: İşe yarıyor mu gerçekten?
0: Çok yarıyor. Küvet. Çok yarıyor.
1: Soğuk duş.
0: Soğuk duş da yarar, buzlu küvet de yarar. Çünkü şöyle düşünelim. Biyolojik metabolizmayı soğuk azaltmıyor mu? Kış uykusuna yatmıyor mu hayvanlar soğukta?
2: Sebze meyvenin yaşamını uzatan da o.
0: Aynı biyolojik
3: şey. Ben hocam geçen
0: hafta... Enzimler yavaşlıyor ve bütün biyolojik bozulma, entropi dediğim şey askıya alınıyor. Yani soğuğun anlamı zaten
1: ama bir dakika, bu. Bir dakika bile işe yarıyor mu?
0: Bir dakika bile işe yarıyor.
3: Bir dakika daha fazla yaşıyorsun.
0: Hayır öyle değil. Onun matematiği daha geniş. O bir dakika içerisinde ki askıya alınmış zaman içerisinde bir sürü şey düğmeye basılarak hayatta kalma moduyla... Yani nasıl diyeyim? Tekrardan bir vücudun içerisinde rejenerasyon şeyi oluyor.
3: Bir şey sorabilir miyim? Ben geçen hafta New York'taydım ve çok soğuktu. Ömrüm uzadı mı?
0: Muhtemelen.
3: Ciddi mi?
0: Sizin buzdolabında uyumaya tahayyül.
1: Ama karlarda yuvarlanman lazım onun için.
3: Kutuplardakiler daha mı uzun yaşıyor? Şimdi saçma bir soru mu soruyorum?
0: Yok, bunlar lojik şeyler de tabii böyle ona da şöyle de oluyor mesela diyorum ki ben akşam yemeğin ama bütün İspanya akşam yiyor bir de içiyor onlar da kilo almıyor. Hı. Yani böyle matematikler olunca bilimsel verdiğin alan cevap başkayken sosyal hayat başka türlü oluyor. Valla Eskimoların yaşam datalarını bilmiyorum hani ne kadar uzun yaşıyorlar ne kadar yaşamıyorlar diye ama uzun yaşayan işte bu Blue Zone denen bölgelere baktığın zaman zaten bitki yediklerini dışarıda yaşadıklarını sakin yaşadıklarını erken yatıp erken kalktıklarını güneşle uyandıklarını hani Okinawa vesaire var ya bu Sicilya adası evet. Onların matematikleri aşağı yukarı aynı yani kendi toprağında yetiştirdiğini yiyor. Günle uyanıyor minimum stres ve komünite hayatı yani bakarsan zaten bütün hekimlerin şunlar bunlar sağlıklıları dediklerini yiyorlar yani onlar orada hamburger pizza alkol takılmıyorlar sonuç olarak yani en azından o izdüşüm bile
3: ben
0: yeterli.
3: Ben yazmıştım zaten bunu Mandıra filozofu böyle yaşıyordu.
0: Evet evet aynen Mandıra filozofu.
3: Ya Mandıra filozofu gibi mi yaşamamız gerekiyor?
0: Biraz şu an için evet.
3: Ben yazıyorum ama yaşamıyorum.
0: Sonra teknolojiyi
3: kullanacağız. Bir faydası
0: olur
3: mu?
2: Çok iyi.
3: Peki bir şey söyleyeceğim. Biz kent yaşamı içinde bu gündelik hayatımızda pratik olarak yapabileceğimiz şeyler yok mu?
0: İşte şeyle ilgili olarak dediğim gibi bir
3: ben seksusları... uzun yaşamak deyince olduğum gibi daha uzun yaşamak anlıyorum. Hiçbir şey yapmadan.
0: Ha. Ama olur mu? Tamam. Çünkü
3: yani normal düzenimi değiştirmeden.
0: Şimdi
3: uyku şu
0: anladım uykudan bahsediyorsunuz
3: ama. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Şimdi, normal ben düzenimi, rutinimi bozmadan uzun yaşayamaz mıyım?
0: Şöyle, normalde ideal rutinde veya ideal beslenme ve yaşamda olsanız daha da uzarsınız. Ama bütün yanlışlarınıza rağmen her gün bir sürü yanlış yapıyorum. Fakat bunun yanında öyle şeyler bana söyle ki bu yanlışların bir kısmını silsin mesela. Bu nedir? Diyelim ki ben işte geç yatarım, alkol severim, kiloma da bakmıyorum. Canım onu yemek ister, bunu yemek ister. O zaman... bu tip bir hekimden datanızı tarattırıp nereleriniz zayıf, hangi suplementlerle kendinizi fortifiye edebilirsiniz, hangi destekleri alarak yaptığınızın iz düşümünü silebilirsiniz, öğrenebilirsiniz ve o size yol yürütür.
3: Peki o zaman biraz ilaç konuşalım.
2: Evet.
3: Şimdi birileri ilaçları üretiyor bir yerde, sonra bütün insanlar aynı ilaçları kullanıyor. Bu sıkıntılı bir durum.
0: Ama başka...
3: Bir de bunu öyle değil mi? Yani kişiye özel yani ilaçlardan... Zaten... Bahsedelim mi? Biraz anlatalım mı?
2: Yani kişiye özel ilaçlar başladı zaten. Dünyanın en büyük ticaret sitesi adını da verebiliriz.
3: Sen, vermeyelim. Ticaret işin içinde ticaret var diye vermeyelim.
2: E-ticaret sitesi dağıtım başladı. Yani aslında Türkiye'de dağıtım, şu anda Türkiye'de dağıtım aslında Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. Yani Sağlık Bakanlığı gittiğiniz zaman SGK'lısınız veya işte ilacınızı aldığınız elektronik reçetenizi alabiliyorsunuz. Elektronik reçete numaranızla beraber herhangi bir eczaneden ilacınızı alabiliyorsunuz. Yani eğer eczaneyi tanıyorsanız eczaneye telefon ediyorsunuz, reçete numaranızı veriyorsunuz, çocuk size getiriyor. Yani zaten bir elektronize ve otomatize olmuş bir yapı var zaten. Ama bu yapı eczaneyi ortadan kaldırmıyor şu anda. Eczane dediğim gibi tabu. Ama geleceğin dünyasında eczane yok gözüküyor. Yani istemeden bunu söylemek durumundayım. Ben geleceğin dünyasında Türkiye'de belki 20'ne yakın eczane var. Ama geleceğin dünyasında eczanenin olma şansı yok yani. Ha belki iki nesil atlayacağız ama ben eczane görmüyorum. İlaç şirketleri de yani bir ilacın başarılı başarısız toplam maliyeti, Ar-Ge maliyeti 5 milyar dolar civarında. Yani bu paraları bu şirketlerin kaldırmalı şansları yok. Sürekli satın alma bir birleşmeler.

0: ile büyümeye çalışıyorlar. Pardon, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Stil değiştirmemeye çalışıyorlar. Yani direniyorlar, mecburen direniyorlar. Ama günün sonunda kişisel ilaç olmak zorunda yani.
1: Ama kişisel ilaç üretmek çok daha pahalı değil mi?
0: Çok daha pahalı.
1: Çünkü adam bir ilaç üretiyor, bütün dünyaya satıyor. Tabii. Şimdi bir ilaç üretecek, bir tek bana satacak.
0: Evet.
1: Bu nasıl olacak?
0: Çok kolay değil aslında. E-ticaret sitesinden örnek vereyim. Bu şeye benziyor. E-book'la dijital kitapla şimdi bunlar yapmaya başladılar. Sipariş veriyorsun. Kitabı basıp sana yolluyor. Yani kitabı daha önceden basılmış kitap değil. Kitabı o anda sana hazırlıyor, basıyor. Print on demand deniyor buna. Ha. Sana basıp yollayabiliyor. Bu onun gibi bir şey. Yani ama proses...
1: Onlar da dönüşecek o zaman.
0: Yani nasıl kitap şirketleri dönüşüyorsa bunlar da dönüşecekler. Yani raftan değil, o anda üretecek, o anda gönderecek.
2: Tabii senin
0: yani,
2: ihtiyaçlarına göre
0: senin ihtiyaçlarına göre gönderecek. Yani mass yapmayacak, tek tek yapacak. Şimdi diyeceksin ki ya bu acayip bir iş gücü. Yani inanılmaz bir iş gücü yaratıyor. Ama proses o kadar hızlanıyor ki ve teknoloji o kadar...
1: Tabii algoritmalar onu...
0: Algoritmalar onu yaratıyor zaten. Yani insansız bir üretime doğru gidiyor zaten tamamıyla.
1: Belki gelecekte gani müjde tuvalete gidecek. İdrar tahlili otomatik yapılacak. O bir yere bildirilecek. İlacı drone'la eve gelecek.
0: Ya, bu şu anda bile yani...
1: Evet bence
0: bölüm pörçük olarak var zaten.
1: Peki, şimdi programımızın formatına yönelik son herhalde 20 dakikamız falan. Hocam, bir değerlendir durumu. Ne diyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun
2: bütün
1: anlatılanlar
2: konuşmalardan
1: doğrultusunda?
2: Bütün bu konuşmaları dinledikten sonra notlar aldım bir iki tane. Aldığım notların başında şu geliyor. Okullara mutlaka antropoloji dersi konmalı. Hatta çok ciddi olarak yani antropoloji. Çünkü bütün davranışlarımızın ve biyoritmimizin reçeteleri orada aslında.
1: Biyolojik antropoloji.
2: Biyolojik antropoloji. Yani şunun için söylüyorum. Az önceki hocamın verdiği örnekten yola çıkarak söyleyeceğim. Ben oğluma erken yat dediğimde o ona hiçbir şey ifade etmiyor. Ama antropolojik olarak niye erken yatması gerektiğini okulda öğrenirse benim işim daha kolay olur. Veya beslenme ritimlerinin, insanların beslenme milyon sene... Bütün insanlığın hatası şu, geleceğe o yüzden hazırlanamıyoruz doğru dürüst. Herkes sanıyor ki doğduğu yaştan itibaren başladı her şey. Halbuki bunun milyon senelik geçmişi var. Hem dünyanın hem kendi biyolojik ritmimizin. Dolayısıyla antropolojide bir kere şunu bir öğrenelim. Evrimimiz neler değişmiş, niye değişmiş, hangi ihtiyaçlardan dolayı neler oluşmuş. Bundan sonra nereye gideceğimizin reçetesi de orada var. O yüzden söylediğim yani... Bana kalırsa çok yakında bir tane şey yutacağız hepimiz.
3: Evet.
2: Küçük tabletler, Google yapıyor galiba.
3: Evet.
2: Google Pill diye bir şey ilaç yapıyor. Yutacağız, o içimizde gezinecek.
1: O yutulabilir teknoloji diyorlar ona zaten. O şu anda
2: o gezecek.
1: Var.
2: Evet, o
1: robot
2: gezecek.
1: Yutacağız.
2: Evet, o bizi küçük sürekli bir robot değerlendirecek. Yutacağız. Ve ona göre tedaviler, doktorlar tabii ki olacak yine. Bunu değerlendiren insanlar doktor olacak.
1: Doktorlar belki. Bu veriyi değerlendiremeyecek. Yapay zeka değerlendirecek kesinlikle. Onu. Çünkü çok trilyonlarca veri üretecek o vücudumuzdaki. Ama doktorların mesela yardımcısı yapay zekalar olacak.
0: Bilgisayarlar. Belki bu da biz kendimizi aldatma gibi geliyor. Yani hani biz ya bu meslekler ortadan kalkmayacak. Hani mutlaka işte bir doktor yanında bir yardımcı olacak. Veya bir pilot ya yanında da bir yardımcı yapay zeka mutlaka.
1: Turistler böyle konuşuyor.
2: Yani, doğru ama.
0: Ama kendimizi yani şey yapmaya
1: böyle olmayacak diyorsun.
0: Yani geleceği geciktirmeye çalışmak.
2: Yani şey gibi aslında. Bir şey var. İnsansız araba yaptım ama yine de bir şoför koydum tedbir olarak.
1: Hibrit bir dönem yaşıyoruz aslında. Biz, böyle bir dönem yaşayacağız.
0: Yaşayacağız.
1: Hibrit. Ama ondan sonra doktor olmayacak.
0: Evet.
1: Pilot olmayacak.
0: Ya, doğru. Ben mümkün...
1: Sürücü olmayacak.
2: Ya İlk radyoların içinde insan varsayan bir kuşak vardı çünkü. Yani, bunun içinde bir
0: itiraz
2: insan
0: dönemindeyiz. Televizyonda da. Hani evet. Biz gerçeğe itiraz dönemindeyiz. Dolayısıyla itiraz döneminde biz kendimize sahte gelecekler yaratıyoruz. Yani
1: alıştırıyoruz kendimizi. Sen de hemen yani, doktorlar olmayacak diyorsun.
0: Diyemezsiniz
1: çocuk
0: yani.
1: Çocuk doktor olmak istiyor. Evet, nasıl anlatacağız? Yani,
3: olabilir yine 5G gelince oturduğu yerden
1: evet.
3: Okyanus ötesinde şey gibi robotik oyun oynar cerrah. Gibi cerrahisini yapacak.
2: Ama cerrahi onu da robotlar yapacak. Belki
1: robotların
2: yapacak.
1: Yapması gereken işleri insanlar yapıyor şu anda. Bunlar yakında değişecek, devredecek.
0: Alttan başlıyor yani. Üçgenin altından yavaş yavaş bu işler başlıyor.
3: Az önce söylediğin neydi, kendimizi kandırmak?

0: maç önündeyiz.
1: Yani denial dediğimiz, yani biz önemli. Gelecekle ilgili kendimizi kandırma çağındayız. Yani diyoruz ki biz bir doktor mutlaka olacak. Niye olacak? Yani olmak zorunda olduğunu hissediyoruz veya ya insanları küstürmeyelim, doktorlukla ilgili de şey devam etsin. Hayır, yani biz şunu denemeliyiz.
2: Sen de hasta olup gidebilirsin, böyle konuşma doktor.
1: Hayır. Ya üç nesil sonra, özür dilerim, üç nesil sonra doktorluk olmayacak demeliyiz yani. Hani ben
0: evet, bence
1: spesifik
0: üç
1: olarak...
0: Üç nesil sonra anne baba bile olmayacak, programlanmış, genetiği ayarlanmış.
3: Ya biz olmayacağız zaten evet. yani. Muhtemelen insan olmayacak.
2: Ama üç nesil sonra mesela bence hemşirelik olacak.
3: Niye?
2: O bakımı halledemeyecekler. Vallahi. Neyse, senin sözünü almayayım.
3: Boston Robotics onu da yapar. Yani inşaat işçileri yaptı en son işte.
1: Evet.
3: Bayağı inşaatlarda çalışan robotlar yaptı. Taş taşıyorlar. Üçüncü kata düşse bir şey olmuyor.
0: Takla atıyor.
3: Tazminat yani. Yok, bir şey yok.
2: Zaten o işi robotlar yapsın zaten. Yani evet, insan yani, niye yapsın
3: ama
2: ki?
3: Her
2: i̇nsan
3: şeye girecek
2: niye...
3: diye.
2: İtfaiyeci olsun ki bir insan.
3: Mesela ben az önce konuşurken artık insanın vücudu gelecekteki gelişmeleri kaldırmayacak. Bana kalırsa biyolojik olarak vücutlar devreden çıkıyor.
0: Evet.
3: Çünkü bu vücutlar 30-40 seneye göre planlanmış.
0: Bravo.
3: Herkes 100 sene yaşayacak. Kalan 70 senede eklemler çürüyor, kırdaklar bitiyor.
0: Hepsi yenileniyor.
3: Takviye olsa bile şimdi, o yani yapılan çalışmaların bir kısmını biliyorum. Takviye olsa bile vücut artık olmayacak. Bana kalırsa o yüzden bir tane bir rol üreteceğiz. Bir rolün beynini alacağız, oraya koyacağız, o bir rol devam edecek.
2: Singularity'den mi bahsediyorsun?
1: Yok, singularity şey. Yani singularity insan beyni hızının, yani bilgisayar hızının insan beyninin hızını geçmesi.
3: Ben kopyalamaktan süreci. Bahsediyorum. Evet. Yani seni başka bir bedene.
1: Bilinci alıp, tabii bunun için beyni çözmek gerekiyor. Yani beyni tamamıyla
2: buna
1: çözmeden
2: yaşamak mı diyor, diyeceğiz?
3: Senin için de değişecek. Gene gideceksin, yemeğini yiyeceksin. İstediğin gibi biyolojik olarak varsın.
1: Bilincim var.
0: Ama
1: bilincim
0: var. Ekleminizde bir prostetik ekleminiz olsa o sizi gene bir ekleminizdir. Lens taksanız gene o bir fortifikasyondur. Yani bunları katlandırarak şu anda...
3: Karın da var, çocuğun da var. Herkes gibi, ya var etrafında.
2: Ölümsüzlük dediğiniz şeyi de böyle mi tarif ediyorsunuz?
0: Yani biyolojinizi bir şeyle, teknolojiyle, sentetik biyolojiyle üstten, yani ciltte farklı olacak. Yani yaşlı 70 yaşındaki de koşabilir olacak o teknolojiyle. Ya da gözünüzle kendiniz zoom yapıp geri çekebilir olacaksınız lenslerle. Zaten kulak duymanız belki bir köpek kadar hassas olabilecek eğer istiyorsanız. Şu anda Kimera diye bir teknolojiyle domuzun karnındaki domuz yavrusunda kendi karaciğerinizin hücrelerini üretip tekrar geri alabilirsiniz onu. O Ada filmindeki gibi. Yani zaten bunlar... Şu anda varlar. Yani o işte Health Elite oradan gelir. Çünkü o kadar yüksek, sadece şuurunuz kalarak bütün her şeyinizi yenileyebilirsiniz ki bütün o biyolojik yıpranmayı bypass edersiniz. Yani
2: ya bu böyle, böyle bir ölümsüz olacaksın. Düşünsene kaç tane cenazeye katılırsın. Bu çok sıkıcı.
3: Teşekkür ederim. Git gel, git gel.
2: Yani ölümü çok hayırlı gördüğüm için.
1: Robotları çok metalize ediyoruz. Yani illa gelecekteki robotların metal kaynaklı tabii olması canım, gerekmiyor.
3: İnsan görünümlü
1: yani,
3: de olabilir.
1: Yani şu anda kaslar yani normal insan kasına benzer sentetik kaslar çıkmaya tabii. başladı. Yani her şey farklılaşıyor. İlla Terminator tipi bir veya Boston Dynamics robotu gibi robottan
3: yok, insansı. Ben bunun filmini çekeceğim bu sene işte. İnsansı görünümlü. Bir tane çocuğun hikayesini yapıyorum, Aleyna diye. Bayağı bildiğim bizim gibi 13-14 yaşlarında.
0: Vardı öyle bir filmi, evlat alıyorlardı.
3: O, onun değişiği, ben daha farklı, daha Türk tipi bir şey.
1: Ya olacak. İşte Türk, üstad yapıyor yani değişiyor. Ya, o yüzden de...
2: Şimdi ya film, onu... o film ya. Hollywood neler yapıyor abi?
1: Hollywood'un yaptığı filmlerin gerçekleşmeyeni var mı yani şu
3: hiç
1: ana
3: yok.
1: Kadar? Ya yani uzay yolundaki ışınlanma dışında...
2: Işınlanma gerçekleşti mi abi? Zaten bir tek o var.
1: Ama ışınlanma için adamcağız 2240'ı koymuştu. Yani 2240'ı ya, şey yapıyor.
2: Hayır, ben ışınlanmayı da öğrendim. Paradan kaçtıkları için ışınlanmayı bulmuşlar prodüksiyonla ilgili. Yani onu uçurmak falan çok pahalıymış. Buradan yok edelim, burada var olsun diye yapmışlar
3: çok
2: filmde zaten.
3: Belki
2: o yüzden de hala
1: yapıyor. O olabilir ama
0: aynı işte gerekçeyle devam
1: ediyor. Warp speed dediğimiz veya komünikatör dediğimiz orada to be cihazlar vesaire. Gene Roddenberry'i küçümsemeyin yani. İnanılmaz bir adam yani. Adam hepimizden futurist. Ya yani o cep telefonu yaptığı dönemde yani komünikatörü çıkardığı dönemde telefonlar çevirmeliydi abi. Çevirmeli telefonun, sabit telefonun olduğu dönemde adam bir tane komünikatör yaptı yani. Ufacık cep taşınan evet. telefon yaptı yani.
3: Uzay yolunda vardı değil mi?
1: Evet, uzay yolunda
3: evet, bak çok ilginç.
1: Dolayısıyla ben çünkü yani sen konuya daha hakimsin abi. Adamlar.
2: Yok, ben şu anda şey yangına körükle gitmeye çalışıyorum.
1: Tamam. Evet. Ama yani Amerika'da.
2: Bir olan Gadi Müjde'ye yani küçük puan verdirtmek.
1: O bizden yüksek alacak. Şu film sanayi Amerika'da nasıl çalıştığını biliyorsun. Yani film sanayi film yaparken mutlaka futurist kullanıyor. Gidiyor NASA'daki direkt diyaloglarla veya indirekt diyaloglarla. Yani Amerika'da yapılan bütün çalışmaları öğreniyor. Ve buna bağlı olarak da bir gelecek kurgusuyla.
2: Filmler mi bilim insanlarına yol gösteriyor yoksa bilim insanları mı filmlere yol gösteriyor?
1: Bilim insanları filmlere yol gösteriyor.
3: Evet, mesela ben bir roman yazacağım yine başka bir benzer temada. Yetersiz kaldığımı düşünüyorum teknoloji konusunda. Şimdi o yüzden hocamla mutlaka görüşeceğim sonra.
2: Tabii. Yetersiz.
3: Yetersizim çünkü yani şey olarak. Ama ne olur insan...
2: O duygu şöyle öğrendikçe daha yetersiz olduğunu anlıyor. Hiç bulaşmamak lazım bence.
3: Ama çok güzel bir konu ya. Bayıldım
2: çok
3: konu.
2: Çok güzel bir konu.
1: Yani müthiş.
3: Yani hazırlıyorum şu anda. Müthiş bir şey olacak. Filmden bahsetmiyorum. Başka bir şey daha tasarlıyorum. Hı. Onun için mesela destek almam lazım.
2: Peki bir şey söyleyeceğim. Gani Müjde çocuklarıyla arasında bir iletişim kopukluğu hissediyor mu?
3: Hayır.
2: Yani çocuklara diyor musun nerede o eski bayramlar? Hayır. Biz zamanda yolda top oynuyorduk falan filan. Öyle bir iletişim problemi var mı?
3: Yok.
2: Bak haftaya çocukları konuk edeceğiz burada.
3: Ya aynı şeyleri izliyoruz onlarla neredeyse. Onlar bugün artık evde televizyon kablo dışında bir şey kalmadı zaten. Hani kablo derken kablolu yayın bile yok her şey. İşte Netflix'ler bilmem neler diğerleri. Streamingler geldi. Dolayısıyla o ne seyrediyorsa ben ne seyrediyorsam o. İletişim aynı teknolojiyi kullanıyoruz. O da wireless printer kullanıyor. Ben de kullanıyorum. 3D printer aldı. Ben de arada bir gidip bir şeyler basmaya çalışıyorum 3D printerle. Dolayısıyla ben yaşamıyorum ama belki ya benim çocuğum bana yakın ya ben ona yakınım. Onu bilemiyorum. Ama en azından ben bir çaba harcıyorum. Şey olmak istemiyorum yani. Evladım şu bankamatikten paramı çekemiyorum. Gel şu kartımı bir şey yap diyen biri. Ha kaç yaşında olursam olayım bunu yapmak istemiyorum. Bu dünyayı ıskalamak bence.
2: Şimdi sorular sormamız gerekiyor Gani Müjde'ye. Son zaten 5-6 dakikamız kaldı. Onu bir test etmemiz. Nasıl buldunuz şu ana kadar Gani Müjde'yi hocam?
0: Benim açımdan yok, meraklı ve ilgili.
2: Gelecek farkındalığı açısından.
0: Bence Gani Bey gayet meraklı, ilgili. Bilgi seviyesini bilmiyorum ama doğru yerden duyuyor.
2: Peki sağlık konusunda ne sorarsınız size gelse? Özel ikiniz baş başa konuşuyor olsanız ne sorarsınız? Böyle saçma bir soru sordum.
0: Güzel. Yani şu ana kadar tespit edilmiş bir
2: mesele... Biz kameraları kapatırız, sorun siz.
0: Yani normalde tabii ki şu ana kadar tespit edilmiş bir meselesi varsa önce ondan başlamak lazım ama... Diyelim ki hiçbir sağlık sorunu ve tespit edilmiş meselesi yok. Bir kere yeterince aranmış mı? Bir aramada yani tespitte eksiklik var mı ona bakmak lazım. Tespitte eksiklik yok zaten bir şeyiniz yok. O zaman işte sizi nasıl daha yukarıya çekelim diye basit önerilerden başlayarak sizin kaldırabileceğiniz şeye kadar ilerletebiliriz konuyu. Yani önemli olan burada özür dilerim. Gerçeği reddetme hikayesi vardı ya. İşte bu sağlıkta da her yaptığım sağlık bankama bugün koyduğum kötü çektiğim parayla yatırdığım para gibi düşünürsek sağlık bankasını oradaki hesabın günlük hareketlerle biriktiğini kavraması. Yani ben onu bir seneye düşünürüm ya da bakarız falansa olmuyor. Yani sağlık dediğin iş günlük ve her günkü küçük çabaların uzun dönemde birikmiş hali olduğu için yani eğer orada bir red yoksa o zaman her kişi...
2: Spor yapmak gerekiyor herhalde.
0: Her kişi durumu idare edebiliyor. İşte spor yapmak dediğinde ben sporu seneye yaparım deyip hiçbir şey yapmamak yerine her gün birazcık hareket etmek işte iki merdiven asansörlerine biraz yürümek o
2: kaplumbağa bankaya... neden çok uzun yaşıyor hocam? Hiç
0: ama zaten çok spor iyi değille bağlarım oradan.
3: Ha, tamam. Ben de aynı
2: fikirdeyim. Kaplumbağa ben de aynı fikirdeyim. İki hayvanı örnek alıyorum. Biri kaplumbağa hiç hareket etmiyor. Ben de öyle yaşamaya çalışıyorum. Bir de leylekler yüzecek yerlere gidiyor.
3: Ben ağır sporları ben de doğru bulmuyorum. Ben
2: bir dakika yanlış bir mesaj vermeyelim.
0: Ağır sporlar zaten herkesin yani şöyle söyleyeyim çok yüksek seviyedeki o work yani ağır spor yapmanın iz düşümü kongrelerde konuşulmaz sağlığa yarıyor diye genelde yüzme, yoga, yürüyüş vesaire yazar ama meditasyonla ilgili yani durma ve sakinleşme ile ilgili sağlığa yaraması çok konu başlığıdır mesela. Yani o uyku, meditasyon, işte stressiz olma falan filan onlar daha çok yansır. Çok spor yapmayı çok hızlı tekerlek dönen makine gibi düşünürsek her makinenin ortalama performansının üstündeki zorlanmış hali kısa süreler için anlamlıdır. Çünkü onun hayatta kalmasını
3: işte,
0: boost eder ama uzun sürede onu yaşlandıran bir şey.
3: Kesinlikle. Ben bunu söyledim diye biri dedi ki YouTube kanalımda seni takipten çıkartıyorum dedi. Bu aynı bunu söyledim. Bu doğru.
0: Ama biyolojisi aynıdır yani. Açıklanabilir işte, bir biyolojisi var.
2: Montaigne söylemiş bunu zaten ya. Çiçeğe fazla su verirsen de ölüyor. Az su verirsen de ölüyor.
0: Sanki. İşte
2: ben Alpan Manas'ın söylediği bir cümleye geri dönmek istiyorum. Psikolojimi güçlü tutmaya çalışıyorum gibi bir cümle kurdun. Ne demek? Nasıl tutulur psikoloji güçlü? Ben niye, yani ne yapmam lazım? Yani bunun psikolojimi güçlü tutmak istiyorum. Yani sabah kalktın,
1: meditasyonlar vesaireler, gene hafif sporlar, düşünce tarzı, düşünme şekli. Yani ben tabii şey değilim, yani psikolog veya psikiyatr olmadığım için söyleyeceğim şeyler çok
2: ama ya bence kullanıcısın
1: yani
2: abi.
1: Ben olarak, kullanıcı olarak psikolojimi güçlü tutacak her türlü şeyi, enstrümanı kullanıyorum. Ben bir şey soracaktım üstada. Kendi cevap verdi. Yani ben olsam ne sorardım ona? Derdim ki çocuklarla olan jenerasyon farkınız var mı? Şimdi siz aslında çocuklarla jenerasyon farkını yaşamadığınız için aslında yani bizim gözümüzde tam bir fütüristsiniz yani.
3: İnşallah öyle. Yani,
2: gelecek endişesi olan bir insan fütürist midir?
3: Peki ben bir soru sorayım.
1: Gelecek endişesi.
2: Burada soruları biz sorarız hocam.
0: Gelecek hevesi olan fütüristtir.
1: Gelecek hevesi olan fütüristtir. Gelecek ama fütüristler ama fütürizm aslında yani fütüristlerde anksiyete vardır yani. Çünkü devamlı geleceği düşündüğün için yani
2: evet ya gelecek.
1: Ben sürekli geleceği düşünüyorum ve gelecekle ilgili de ve geleceğe de gidemediğimi düşünüyorum. Mesela
0: yetişemiyorum diyorsun.
1: Yetişemiyorum. Teknolojik olarak da yetişemiyorum. Şimdi o, dedik o robotlar tur atlıyor, batlıyor bilmem ne. Pilleri 55 dakika dayanıyor.
2: Yani gelecek gelmeden değişiyor. Bir ilk başladığımızda senin anlattığın şeyler bile değişiyor abi şimdi. 3 yıl oldu değil mi?
1: Evet aynen öyle. Yani.
2: Peki bu arada çok önemli bir şey. Biz programımızın sonuna geldik. Sen sorabilirsin ama
3: sorum şu aslında. Çok hızlı soru. Çok temel bir soru. Basit ve sade yaşam fütürizmle çatışan bir şey midir? Yani doğal yaşam.
1: Yok değil. Bence değil. Yani illa fütüristik bir yaşam, yani fütürizm düşünmekle fütüristik bir yaşam birbiriyle çok paralel olması gerekmiyor
2: bence,
1: ki.
2: Bence bu mesela bu da bir farkındalık ya. Geleceğin farkına varıp tüm bu olup biteni bunu reddedebilirsin.
3: Biraz Bandra filozofundan
2: evet yani ama bilinçli reddediyorsan sorun değil. Hani bu program özelinde söylüyorum. Ama Pınaraltı öyleydi. Pınaraltı geldi buraya her şeye ben ona karşıyım buna karşıyım ama bilinçli bilerek hem biliyor hem karşı çıkıyor. O bir tercihtir tabii. O bir tercihtir. Doğal yaşam da bir tercihtir.
1: Fakat tabii şöyle bir sorun var. Gelecekçiyseniz yani fütüristseniz geleceği de deneyimlemeniz gerekiyor.
3: Evet.
1: Şimdi deneyimlemek yani, için de
3: köyde yaşarken olmuyor.
1: Yani köyde yaşarak da yani köyde demeyelim de yani çok köyde sade bir yaşamla köyde. Geleceği deneyimlemeden farkı oluşturamıyorsunuz kafanızda.
3: Onun için sordum. Çok güzel.
1: Yani söylediğimizle de aslında ben size demin söylediğimle çeliştiğimi de biliyorum ama geleceği deneyimlemeden.
2: Peki gelecekçilik, fütürizm, fütürist bir meslek midir?
1: Yani bunu meslek olarak edinenler
2: damat
1: çok.
2: Damat ne iş yapıyor desek fütürist olur mu?
1: Para kazanıyorsa eyvallah. Yani
2: kız istemeye gidince.
1: Ben yani bu işten para kazanmıyorum. Yani sadece konferanslara gidiyorum. Öyle
3: fütürizmi anladım. Komünizm olarak algılarla son vermezlerdi.
2: Ben anti-fütüristim.
1: Birol şimdi tabii şöyle bir gerçek var. Amerika'da fütüristler yönetim kurullarına giriyor. Tabii. Yani bizde mesela stratejik planlama gibi bir şey var aslında. Ama baktığınızda gelecek gelecek planlamaları yani fütürizm dediğimiz şey aslında üfürmek değil yani. Geleceği planlıyorsun, strateji üretiyorsun, senaryo üretiyorsun, öngörüyorsun vesaire. Yani şirketlerde aslında en önemli konumlarda fakat Türkiye gibi ortamlarda tabii finans ağırlıklı yönetim kurulları oluyor. Çünkü sorunlar finansal hep algılanıyor. Tabii, hiç gelecek Ar-Ge, Mar-Ge falan şu anda düşünecek hali yok insanların.
3: Hocam güzel işmiş ama. 200 yıl sonra böyle olacak diyorsa hiçbir sorun yok. Yani.
1: Tabii çünkü kimse arkandan gelip atıp tutamayacak.
3: Senin dediğin yani. Olmaz.
2: Ya 2050'den sonrasını konuşan yok aslında. 2050'den sonrası çok.
1: Ya, ama Türkiye olmuyor. Bir de yani şeye bakın, bilim kurgu filmlerine bakın. Bilim kurgu filmlerine geldiğimiz noktada eskiden gerçekleşme süreleri böyle 10 yıllar, 20 yıllardı. Şimdi çok günlere döndü, yani aylara döndü vesaire döndü. Ve
2: evet.
1: Ve de bütçeleme açısından da baktığında, süremiz de dolduk ama toparlayayım ben. Bütçeleme açısından baktığınızda yani o Black Mirror olsun, o dizilerde de hep şeyler var. Yani gelecekle çelişen basit teknolojiler ve şeyler var. Yani böyle her şey tam gelecek, her şey bu binalarda değil. Yani ben geçenlerde bir gelecek dizisi seyrettim. Ayakkabı bağcığı vardı hala. Vallahi kapadım yani. Yani artık hani, 2100 yılında hala bağcık varsak yani bitsin o iş.
2: Peki retrodur hocam.
1: Yani
2: peki.
1: Problem işte bütçeden dolayı retro takılıyor.
2: Retro bütçe.
1: Bütçeden dolayı.
2: Peki programımızın sonuna geldik. Şimdi Gani Müjde'ye bir puan vereceksiniz 100 üzerinden. Ama böyle bunu Survivor gibi yapacağız. Böyle dıp dıp.
3: Allah'ım. Sonra da beni göndereceksiniz odada.
2: Ben Acun gibi konuşacağım falan. Böyle rating yapacağız. Şimdi yazın puanınızı lütfen. Ama göstermeyin Gani Müjde'ye. Sonra kameraya böyle çok yavaş açacağız böyle.
0: Konuyu kavraması üstünden vereceğiz.
2: Gelecek farkındalığı. Gani Müjde geleceğe ne kadar hazır? Hazır mı yoksa bir haber mi? Bu konuşmaları konuştu, ele verdi kendisini. Yani
1: insansı robotlu bir film yapacak bir insanla ilgili biz puan vereceğiz abi şimdi. Gelecek puan.
2: Abi filmi görmedik ama daha ya.
3: Belki ayakkabı bağları yani. Var. Film robot ayakkabısını bağlıyor.
2: Filmden sonra çağırır, bir daha puan veririz.
1: Abi, bağcık kullanmayacağına söz verdim.
3: Söz veriyorum.
2: Evet, puanları yazın lütfen. Sonra ben size işaret edince kameraya göstereceğiz ve programımızı sona erdireceğiz. Önce Ayşegül Hanım'la başlıyoruz. Şu an çok heyecan dorukta, açmıyorsunuz ve yavaşça kameranıza gösteriyorsunuz. Kameranız karşınızda. Evet. Ve 89.
0: Ay, puanı nereden kıstığımı çizmeye çalıştım ama.
2: Kilodan mı?
3: Kilodan.
2: Aa, çok güzel. Kilo.
3: O konuda da cevabım var ama neyse söylerim.
2: Aslında kilosunu içine çekebiliyor. Evet Alpan Manas, lütfen siz de yavaşça açın. Ben, 98.
0: O da benzer reklamları.
1: Ben de kırmak zorunda olduğum için kırdım. Yoksa kesin yüz veririm yani. Ben
2: Ben izninizle kanaat kullanıyorum ve 100 ortalama alırız. Çünkü süper. Gerçekten bence şu ana kadar programımıza katılan gelecek farkındalığı en yüksek
3: teşekkür
2: insan.
3: Ederim.
2: Evet. Diyebilirim
3: çok
2: ben.
3: Çok naziksiniz şahsen. Gerçekten.
2: Rica ederiz
3: ben
2: hocam.
3: Ben bunu oğluma göstereyim.
2: Helalleşiriz.
3: Bak ulan beğenmiyorsun bir de beni diye.
2: Sizden hemen bir imza rica ediyoruz şu kalemle.
3: Çok iyisiniz.
2: Diplomamızı teslim edip paydos ediyoruz.
3: Paydos
2: çok teşekkür ederiz hocam.
3: Ne demek, çok keyifliydi.
2: Alpan hakikaten. Bey size de çok teşekkür ederiz. Ayşegül Hanım.
0: Çok
2: teşekkür ederiz. Çok güzel bir program oldu.
3: Alpan
2: İnşallah hayırlara vesile olsun. Şöyle hocam bir şöyle. Kameranıza bir fotoğrafınızı alalım. Ve sevgili seyircilerimize de çok teşekkür edelim. Programımızı burada kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
3: Çok güzel.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani bir günde meslek öğrenmiyorum ama yardımcı oluyorum. Bu iş nasıl yapılıyor ona bakıyorum. Ben nasıl yapıyorum bu işi. Önemli olan aslında bu.
1: Yorgancı mı orası?
0: Evet, yorgancıya geldik. Büyükçekmece'deyiz. Çok ponçik, çok tatlı bir yorgancıdayız. Biliyorsunuz ki unutulmayı tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Neden unutulsun ki?
1: Bence de unutmamalı. Hele havalar soğukken.
0: Evet, bugün çok soğuk. Belki yün yorgan alırız kendimize. Biraz bir şeyler öğreneyim de belki sana da yaparım. İster misin?
1: İsterim elbette Tuğba.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden, Yusuf Usta'yı da bekletmeden buyurun başlayalım. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ ol, hoş geldin.
0: Hoş buldum, ayakkabılarımı çıkarıyorum.
2: Tamam.
0: Buraya mı oturacağım?
2: Otur.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol,
0: nasıl gidiyor
2: işler?
0: İyiyim.
2: Nasıl bu işi öğrenebilecek misin?

0: bilmiyorum. Bilmiyorum ya. İyi de güzelmiş burası. Cem, tamam, şöyle tamam. Ayağımı da şöyle tamam, koyayım
1: sana
0: da.
1: Bir, sana bir iğne vereyim ben.
0: Tamam. Ya sıcak bulduğum yerde hemen bir kendimi ısıtmaya çalışırım. Ben bu ara çok üşüyorum ustam ya. Aha. Hiç böyle elim ayağım bir türlü ısınmıyor.
1: O zaman sen yün yorgan öğreteceğim seni. Dikeceksin öyle ısınacaksın.
0: Tamam. Ustam sen 55 yıldır yapıyorsun
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet 55 yıldır yapıyorum.
0: Vay be. Unutuluyor mu bu yorgancılık mesleği?
1: Değerini bilenler unutmuyor da gençlik pek o kadar fazla haberi yok bu işten.
0: Evet.
1: Ama yine de gençler hani suç bulmuyorum. Ya, öğrenseler iyi olur.
0: Hah. Rezil olmadım. İki kat mı yapıyorsun ustam bunu?
1: Tek kat yapıyorsun.
0: Tek kat?
1: Tek kat.
0: Ha, zaten koparmışsın sen bana.
1: Sana yüksük de vereyim parmağına tak.
0: Aa.
1: Bak şuraya takıyorsun.
0: Bunu böyle mi yapacağım?
1: Ha tamam park. Önemli şöyle. Değil. Tamam sen yeni öğreneceksin ya düğüm yapmasan daha iyi olur.
2: İğne, iplik, yüksük. Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ben de bir potansiyel gördün mü? Yapabilir miyim sence?
1: İnşallah.
0: İyi de ben şimdi nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sen şimdi buradan başla.
0: Bir de ben solo'm biliyor musun? Şimdi tersten giderim. Seni bir seyredeyim ben ustam önce.
1: Evet. Bak şu üstten parmak nasıl gidiyorsa alttaki bak bu da aynen gidiyor.
0: Ha, aynen. Eszamanlı.
1: Eszamanlı tabii aynı makine gibi.
2: Biraz karmaşık gibi Tuğba. Dikkat et eline iğne batmasın.
0: Batmaz canım merak etme. Bak yüksük değil mi bunun adı? Yüksük verdi ustamız. Yusuf ustam. Güzeldi ben ısındım bayağı. Öyle sıcacık.
2: Yine işten önce konforun peşindesin Tuğba.
0: Şuradan mı başlayayım şöyle?
1: Önemli değil sen başla. Yeni öğreniyorsun ya önemli değil.
0: Başla. Böyle.
1: Böyle mi? Elinden alttan in. Bak. Bak buraya bak. Şu bak şu alttan bak. Şu eşi nasılsa şu parmak altta itiyor yine.
0: Ha şöyle gideceğim.
1: Tamam.
0: Ustam var ya bugün seni zor bir gün bekliyor ya.
1: Aha.
0: Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bugün yorgancılığa soyunan Tuğba acaba başarılı olabilecek mi? Ha.
2: Kolay mı sandın? Ben söyleyeyim tabii ki hayır. Tuğba'nın bu tembellikle başarılı olması mümkün değil.
0: Yusuf abi bayağı bir şey ya bu olay. Korkuyorum tabii. Bir de elime batıracağım diye. Bata çıka artık.
1: Bata çıka iğne tanıyacak.
0: Evet.
2: Öğrenmek istiyorsan bir taraftan da Yusuf Usta'yı izlemelisin Tuğba. Püf noktaları kavramalısın iyice.
1: Şimdiki gençlik geliyorlar bazen. Fermuarlı şey arıyorlar. Ya diyorum iğneyi al, yolmasa fermuarsız al da iğne tutmasını öğrenirsin evde.
0: Fermuarlı? Nasıl?
1: Yastık kılıf istiyorlar misal.
0: He.
1: Ben de diyorum git şey al, dikişli al da evde iğne tutmasını öğrenirsin en azından. Hani şimdi gençlik istemiyor yani böyle dikiş tamam mı?
0: Evet. Heh. İşte gençlik nereye gidiyor bilmiyorum. Ben çünkü 136 yaşındayım. Yusuf abi yani bir şey ışık görebiliyor musun bende? Yakıştı mı bana bu iş?
1: Yakışıyor.
0: Böyle kendimi öldürmeyi de seviyorum.
2: Soru mu bu şimdi Tuğba?
0: Ne oldu rahatsız mı oldun?
2: Rahatsız olmadım Tuğba. Ama Yusuf abinin iyiliğinden, samimiyetinden istifade edip kendini övdürtme lütfen.
0: Şey mi bu? Gül?
1: Kızılcık.
0: Ha kızılcık ne alaka gül? Bu güzel yün döver böyle değil mi abi?
1: Tabii.
2: Seni gören de daha önce yün yıkadın, yün dövdün zannedecek Tuğba.
0: Tamam sana da getireceğim yani. Sana da getireceğim yorgan. Yusuf ustam izin verirse.
1: İnşallah.
0: Şöyle. Artık olduğu kadar yani değil mi usta? Bir başlangıç için.
1: Tamam.
0: Şimdi günümüz kızları iğne iplik bile tutamazken ha. Tuğba gelmiş burada yorgancılık yapıyor. Ayaklarımı da uzattım şöyle kusura bakma usta.
1: Uzat öyle uzat.
0: Ayaklarım bir süre sonra ağrımaya başladı.
1: Zaten ayaklar bu mesleği öğrenirken ayaklar böyle yatacak.
0: Evet bak ben de öyle yaptım zaten.
2: Yusuf Usta meslek sırlarını paylaşıyor Tuğba'yla.
1: İleriden çek ileriden. Düğüm yapmadın değil mi?
0: Ama şey yapmadım.
1: Tamam, çek. Çek çıksın. Hah. Bir dakika çevireyim ben yorganı.
0: Tamam. Ayağımı yorganıma göre uzattı. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bu arada ben çok iyiyim. Kameraman arkadaşlarım nasıl bilmiyorum ama ben şu an gayet rahatım.

0: Bir de kalmış gibi hissediyorum kendimi. Şu an çok iyiyim yani. Her işim böyle olsa keşke.
1: Her işin böyle olamaz Tuba, emin ol.
2: Yavaş yavaş.
0: Şimdi şöyle yanına, göstereyim de.
2: Yanına alışıyor değil mi yavaş yavaş?
0: Evet evet, elim alışıyor.
2: Şu anda sen şimdi talim ediyorsun yorganla beraber. Öğreniyorsun yani.
0: Evet, öğreniyorum.
2: Bu oluyor senin için bir talim yorganı.
0: Talim yorganı.
2: Evet.
1: Ustacığım Tuğba'nın elinden çok dili çalışıyor. Hala başladığı yerde.
0: Yani çözdüm biraz biraz, doğru, haklısın. Evet. Bu yorgan sahibi kim olacak acaba? Çok meraklardayım yani. Yine bir ünlü ettik yani yorganını. Yine bir ünlü olma şeyi var.
2: Evet.
0: Geçenlerde halı yıkadım çünkü ustam.
2: Halı.
0: Halı falan yıkıyorum ben yani. Araba yıkıyorum, halı yıkıyorum.
2: Çok güzel.
0: Lastik değiştiriyorum. Var mı senin tavsiyen? Tuğba şu işi de yapar mısın sen acaba dediğin?
2: Sen her işi yapıyorsunuz maşallah.
0: Yani... Bir de ipleri karıştırmasan bir saniye.
2: O kadar karışırsa ki zaten öğrendiğin belli olsun.
0: Heh, tamam çözdüm. Olayı çözdüm ben. Ay kaçırdım yanlışlıkla, bir dakika. Tamam oldu. Şimdi hatta o kadar iyiye doğru gidiyorum ki burayı yaptım şöyle, köşe yaptım. Böyle köşeden devam ediyorum.
2: Köşe. Hemen köşeye döndün yani.
0: Köşeye döndüm ben ya bir şekilde. Kendi imkanlarımla köşeyi döndüm. Yine çıkardım ben ipte. Allah'tan gözlerim iyidir yani. Hiçbir göz problemim yok. 30 yaşındayım Yusuf Usta. Hiçbir göz problemim falan yok yani.
2: Olmayacak tabii, dur bakalım, daha çocuksun sen.
0: Çocuk muyum? Küçük mü gösteriyorum?
2: Herhalde yani.
0: 30 gösteriyor muyum?
2: Yok, 27, 28.
0: Bu da güzel.
2: Sen normal demesen belki 30 da göstermiyorsun yani.
0: Daha böyle işte 25 falan. Gitgide küçültüyorum kendimi. Ben şimdi normal hayatımda çok gülerim, çok eğlenirim. Programda da öyle davranıyorum. Yani olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü insanlar artık gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Ben de çok gülüyorum diye bazı sevgili seyircilerimiz eleştiriyor. Tuğba çok gülüyorsun diye. Sence ne diyorsun bu konuda?
2: Ama senin elinde değil ki, senin doğal yaşantın o.
0: Evet, doğal.
2: Doğal yaşantın o.
0: Yani neden sıkıcı olalım tabii, değil mi? Gülelim, tabii, kahkaha atalım hep.
2: Evet, tabii.
0: Neden üzülelim, neden ağlayalım, tabii, neden somurtalım?
1: Gülüşlerine hayranız Tuğba. Hem biz seni böyle seviyoruz.
0: Böyle oldu.
2: Tamam.
0: Nasıl gidiyor?
2: Hep köşeden köşeye gidiyorsun.
0: Hep köşeden köşeye, bir türlü köşeye dönemedim.
2: Evet.
0: Az önce döndüm ama ustam engelledi. Evet. Ama atışlarım nasıl?
2: Evet, iyi, güzel.
0: Çorabım çıktı. Ben nasılsa yorgandan gözükmüyor diye gayet rahat oturuyorum. Çorabım falan çıktı. Evet. Yusuf Usta yorganı bir çevirdi. Allah, sen görmediniz yani.
1: Tuğba, çalışmıyorsun ki. Keyif yapıyorsun, eğleniyorsun.
0: Yani yapmaya çalışıyorum işte elimden geldiğince.
2: Şunun şurasında ne kadar var ya? Uğraşacak biraz.
0: Ya dış sesimle biraz tartışır mısın Yusuf Usta? Dış sesim sürekli bana sataşıyor. Ve sürekli benim moralimi bozmaya çalışıyor. Sen de bir şeyler söyler misin?
2: Onlara aldırış etmeyeceksin sen şimdi. Sen kendi işini yap.
0: Herkes kendi işini yapsın.
1: Yusuf ustacığım, size saygım sonsuz. Ama bu da benim işim.
2: Tuğba, sen çalışabilir misin? Ben biraz işim var.
0: Olur. Bana bırakıyorsan tamam, yorganı gidebilirsin.
2: Tamam, güzel.
0: Eminsin değil mi?
2: Tabii.
0: Demek ki güven veriyorum ben ustalara bir yerden sonra.
1: Gitme Yusuf Usta. Bu arada güven vermek mi?
0: Yani tabii olduğu kadar yapıyorum ama... Ay! Ay! Of! Vallahi billahi elime battı. Sevindin mi? Olacak o kadar ya. Mızmızlanmayı bırakalım da şu sırayı usta gelmeden yapmaya çalışayım.
1: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına Tuğba. Mızmızlanma diyeceğim ama kıyamıyorum.
0: İyi böyle.

0: Gayet iyi yani, bu şekilde böyle takılıyorum.
1: Klasik Tuğba geri döndü.
0: Usta bilmiyorum, gelebilir her an. Ya da biraz kestirsem iyi olur.
1: Bari sopaları sakla Tuğba.
0: Sopaları mı? Vallahi gelince şöyle arkama saklayayım da bir kaza çıkmasın. Yok ya, bir şey yapmaz bana Yusuf Usta. Geldiğinde şu sırayı yapmıştım derim. Fark etmez yani bence. Neyse, ben biraz uyuyayım. Siz beni uyandırırsınız usta gelince.
1: Ben de masal anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde beceriksiz bir Tuğba varmış. Tuğba'nın bütün işi her işten kaçmakmış.
2: Tuğba, ne güzellik bu ya.
0: Ay usta, valla içim geçmiş.
2: Böyle mi öğreneceğim? Kusura... Uyu diye bıraktım ben seni buraya.
0: Kusura bakma, vallahi içim geçmiş ya, sıcacık. Şöyle müsaade edeyim sana da vallahi. İçim geçmiş ya. Bir de böyle dedim ya sıcacık diye. Ben sıcağı çok severim, kedi gibi. Öyle olunca birazcık böyle kestireyim dedim hani.
2: İyi tamam, bu seferlik olsun öyle. Tamam, önemli değil.
0: Sen gelene kadar da şöyle yine ben köşeyi döndüm.
2: İyi tamam, güzel.
0: Olmuş mu?
2: Uyurken mi döndün, uyanıkken mi?
0: Uyurken dönmüşüm gibi gözüküyor değil mi?
2: Öyle görünüyor.
0: Vallahi dizlerimden çatır çatır ses geliyor benim. Niye acaba? Hani daha gençtim ya ben güya. Hiçbir sorunum yoktu ya.
1: Uyuklama Tuğba, işinle ilgilen.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün bana göstermiş olduğun sabra, ilgiye, şefkate karşı.
2: Çok çok güzel, seni tebrik ederim ben böyle bir şey düşündüğün için.
0: Ben çok teşekkür ederim sana. Yusuf Bekar Ustam Büyükçekmece'de yorgancılık yapıyor. Büyükçekmece çarşısına geldiğinizde görebilirsiniz efendim.
2: İnşallah. Çok güzel, gene başarılısın. Güzel. Tuğba diye bir kız çocuğumuz bugün geldi buraya. Ve başlangıcı başladı, çok güzel gitti. Güzel gitti. Başka çocukların da aynı şekilde gelmesini, şey yapmasını tavsiye ederim yani.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah tekrardan birlikte bir şeyler yaparız diye düşünüyorum
2: İnşallah.
0: Ben.
2: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın deyip yorgancılığa soyundum. Bir şeyler yapabildiysem ne âlâ. Biraz böyle dikiş atmayı falan öğrendim burada. Yine de oldu herhalde bir şeyler diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Nermin Hanım'ı istiyorum.
1: Evet, kim arıyor?
0: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... ...servetinin bir kısmını bana vereceksin.
1: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım!
2: Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
3: Hiç değişmemiş.
1: Sen de öyle.
3: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
4: Anneanne, sen misin?
1: Nasılsın Ömer'im?
4: Çok iyiyim anneanne.
3: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
5: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
6: Yoruldun mu damat bey?
7: Yoruldum baba.
3: Öğrendiniz mi evlatlarım?
8: Öğrendik baba.
2: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorum.
4: Kim bu amca baba?
5: Senin deden oğlum.
3: Merhaba delikanlı.
4: Dede.
9: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.

Dünyanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmüş gibi hissedersiniz. Yeşilin binbir tonuna sarılmış tepelerin arasında sakince akan deresiyle doğayla tarihi

tarihin el ele verdiği ender yerleşimlerden biri. Burası Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük. Yüzyıllardır bozulmamış Osmanlı mimarisiyle bezenmiş evleri, çarpıcı çatı dokusuyla havadan bakıldığında sanki bir zaman makinesinin kapısını aralar. 700 yıllık tarihiyle Anadolu'nun geleneksel şehir dokusunu yaşatan ender kasabalardan biri olma özelliğini taşır. Taş temelli, ahşap çatılı evleriyle Göynük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almayı hak edecek nitelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen Zafer Kulesi adeta bu tarihi dokuya tanıklık eden bir nişanedir. 1923 yılında inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı'nın anısını yaşatır ve ilçeye hakim tepede bakur bir bekçi gibi durur. Kuleden manzaraysa nefes kesicidir.

Döyne'nin dar sokakları, kırmızı kiremitli çatıları ve yeşil dokusu gökyüzünden bir tablo gibi görünür. Döyne sadece mimarisiyle değil, ruhani yönüyle de derin izler taşır. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi bu kasabada yer alır. Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan bu büyük alim, Göynü'ye manevi bir derinlik katar. Her yıl düzenlenen Akşemseddin şenlikleri binlerce kişiyi bu küçük kasabaya çeker. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için de Göynük bir cennettir. Gökyüzünden süzülen her kare, Göynük'ün ne kadar özel ve korunmaya değer bir yer olduğunu fısıldar. Zamana direnen bu sessiz kasaba, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, izleyenlere de sade bir güzelliğin ihtişamını sunar.

Yüzyılların gölgesinde saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle

genellikle 2 ya da 3 katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, taş kemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren ince kaya su kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

TV4'ten ve Bil Bile Bilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün şanslı yarışmacılarımızla birlikte Üsküdar sahilinde yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Hazırsanız efendim, Bil Bile Bilirsen başlıyor.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, ben Maya Karagöz. 3 çocuk annesiyim. İstanbul'da, Üsküdar'da, Çengelköy'de yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz Maya Hanım. Sefalar getirdiniz diyelim. Rakibinizi tanıyor musunuz?
1: Tanıyorum.
0: Tanıyorsun. Nereden tanıyorsun?
1: Okul arkadaşı.
0: Okul arkadaşı.
1: Evet.
0: Okul arkadaşı. Çocuklarınız aynı okulda
1: evet, o zaman. Aynı okulda okuyor. Bugün de okuldan kaytardık birazcık. Kaçtık. Öğretmenimiz de görürse selamlar ona da.
0: Öğretmenimize buradan bol bol selamlar göndermiş
1: olalım. Selamlar gönderiyoruz. Evet.
0: Eskiden çocuklar kaçardı. Şimdi anneleriyle birlikte mi kaçıyorlar?
1: Anneleriyle beraber kaçıyorlar, evet.
0: Süper. Yeni nesil çok mükemmel bir aile geldi. Efendim, rakibinize geçelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Fatma Kılıçarslan. Bir çocuk annesiyim ben de. Üsküdar'da yaşıyorum.

0: kadar.
1: Yani. Bu kadar. Nerelisiniz?
0: Giresun Göreli'liyim.
1: Giresun Göreli, siz nereli?
0: Giresun Çamoluk.
1: Oo, iki Giresunlu. Evet. Çok güzel. Bakalım hangi Giresunlu kazanacak bu etabımızda? Sevgili izleyenler, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etabımıza geçeceğiz. Efendim, sizce kim kazanır?
0: Bilemiyorum. İkimiz de yani, kazanalım diye.
1: Bir dağılacak olursak.
0: Ben kazanayım.
1: Siz kazanırsınız. Rakibinize şans bile dilemiyorum.
0: Diliyorum. Şans diliyorum. Hadi diliyorum. Rakibinize.
1: Efendim, Maya Hanım, sizce kim kazanır?
0: Ben kazanırım diyorum. İddialıyım.
1: Rakibin şansı var mı? Çok yok
0: gibi. Yok gibi. Evet.
1: Hadi bakalım. Bence yok. Turun geliyor. Dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi.
0: Hala.
1: Hala yanlış cevap.
0: Teyze.
1: Teyze yanlış cevap. Dayınızın tek kız kardeşi. Anne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı göndermiş. Oğlanım, evet, dayımızın tek kız kardeşi halamız da olmaz, teyzemiz de olmaz. Evet, annemiz olur. Efendim, bir sıfırlık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölüme ne ad verilir? Stadyumlarda. Hatta onların liderleri de vardır böyle. Amigoları vardır.
2: Aklıma geliyor da.
1: Ama butona basmadan sakın cevap vermeyin.
2: Tamam. Süremiz var değil mi?
1: Süremiz... Tabii ki de. Her zaman olduğu gibi şu anda da süremiz geçmekte.
2: Ne acaba?
1: Eşleriniz maç izler mi?
2: Eşim maçı izlemez mi her akşam?
1: Her akşam. Herhalde sen biraz bu konudan rahatsızsın. Çok maç izler.
2: Evet.
1: Hangi takım?
2: Beşiktaş'ta.
1: Sizin eşiniz Galatasaray'da. Ezeli rekabet şu anda.
2: Bilemezsek yandık.
1: Demezseniz eşiniz nasıl bilemediniz diyecek. Oturduğumuz yere
2: derlendi.
1: Tribün. Doğru cevap mı? Ama kim önce butona basacak? Çift ses geldi.
2: Tribün.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olalım. Birebirlik bir puan tablomuz var. Butona basmadan cevap alamıyorum. O yüzden butonlara basmak çok önemli efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Şifalı bitkiler ve baharatlar satan dükkanlara verilen isimler. Çift ses geldi.
2: Aktar.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Maya Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim artık dördüncü sorumuza. Genellikle altına gömlek ya da bluz giyilen kolsuz örtülü kazak nedir?
2: Body.
1: Efendim?
2: Body.
1: Değildir. Gelelim
2: size. Bu soruyu bir daha alabilir miyim?
1: Genellikle altına gömlek ya da bluz giyilen kolsuz örgü kazak nedir?
2: Süveter.
1: Doğru cevap. Çok cevapsızdı. Maya Hanım'a göndermiş olduk. 3 birlik bir puan tablomuz var ve maalesef efendim sizler bu etapta eğlenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
2: Bol şans diliyorum arkadaşıma.
1: Efendim, bizler Maya Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Maya Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Maya Hanım, rakibinizi elemiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
2: İddialıyım diye söylemiştim. İddiamı da inşallah sürdürmeye devam edeceğim.
1: İnşallah diyelim.
2: İnşallah.
1: Efendim, bu etapta sizleri toplamda 3 sorumuz bekliyor. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, bilmecelerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzu toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Gelsin.
1: İlk sorumuz bir bilmece. Gökte açık pencere, kalaylı bir pencere.
2: Ay.
1: Efendim?
2: Ay.
1: Ay. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olalım efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldular. Gelelim ikinci sorumuza. Cambaz ipte nokta nokta dipte gerek.
2: Cambaz
1: ipte nokta nokta dipte gerek. Ne dipte olur? Denizlerde olur. Nedir dipte olan şey? Süremiz...
2: Balık.
1: Efendim, balık. Son saniye cevap geldi. Cambaz ipte balık. Gerek demişler.
2: Evet.
1: İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim artık ikinci etabımızın üçüncü ve son sorusuna. Sorum geliyor, bir şarkı sözüm geliyor. Şarkılarla aranız nasıl?
2: İyidir.
1: Ne kadar iyidir?
2: Yani arabesk çok severim. Karadeniz havaları çok severim.

0: Ben gelirse bilirim diye düşünüyorum.
1: Hadi
0: evet.
1: Bakalım. Efendim sorum geliyor. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı dilerdin? Nokta nokta söyle ne denirdi?
0: Yanmayana söyle ne denir ki?
1: Yok. Değiştirelim.
0: Aşkın ateşi yanarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmaya değer ki? Pişmeyene söyle ne denir ki?
1: Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Pişmeyene söyle ne denirdi? Doğru cevap 3'te 3 yaptık. Bu etabımızdaki bütün ödülleri kazanmış oldunuz ve hemen sizlere takdim etmek istiyorum.
0: Güle güle. Teşekkür ederim.
1: Güzel günlerde harcamanız dileğiyle
0: teşekkür
1: efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba daha fazla kazanmak için geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam mı?
0: Devam diyorum.
1: O zaman bizler efendim 3. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Maya Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Maya Hanım. Bütün etapları başarılı bir şekilde geçtiniz ve artık 3. etaba geldik ve büyük ödül için bu etapta yarışacağız.
0: Evet.
1: Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
0: Evet.
1: Size bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Ya soralım.
0: Gastronomi olsun.
1: Gastronomi. Evet. İyi midir gastronomi?
0: Evet.
1: Haydi bakalım. O zaman gastronomi zarfımı açıyorum.
0: Biraz da sorularınıza bağlı bakalım.
1: Ve bakalım içerisinde Maya Hanım'ı nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Sorularım geldi. Çok güzel sorularım var. Tam sizlere göre efendim. Çok lezzetli sorularım bulunmakta şu anda elimde. Efendim bu etabımızda bizden bir joker hakkı kazandınız.
0: Tamam.
1: İsterseniz takıldınız ve cevaplayamadığınız bir soruda bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz, sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Sorularımızın tek cevap hakkı var. Yani
0: peki.
1: Cevabı verdikten sonra eminim demeniz bizler için tamamen yeterli olacak.
0: Tamam.
1: Hazırsanız ben başlamak
0: hazırım,
1: istiyorum.
0: Hazırım evet.
1: İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. 3. etapımız başlıyor. Tahin, pekmez ve cevizli hazırlanan şerbetli Kayseri tatlısının adı nedir? Tahin, pekmez ve cevizli hazırlanan Kayseri'nin şerbetli tatlısı.
0: Nevzine.
1: Nevzine cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Peki efendim. Tahin, pekmez ve cevizli hazırlanan şerbetli Kayseri tatlısının adı nedir diye sorduk. Nevzine cevabı geldi efendim. Nevzine acaba doğru cevap mı? Doğru cevapsa ikinci sorumuza da geçmiş olacağız. Efendim Nevzine doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olduk. Efendim gelelim ikinci sorumuza.
0: Gelelim.
1: Profiterol hangi ülkenin popüler tatlısıdır?
0: Sürem yok herhalde değil mi? Süreniz düşünebilirim.
1: Yok. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
0: Tamam.
1: Sizce hangi ülke olabilir mesela? Profiterol böyle düşündüğünüz zaman. Tabii joker hakkınız da bu etapta devam ediyor. Son iki sorumuz kaldı bununla birlikte.
0: Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
1: Kime sormak istiyorsunuz efendim?
0: Kardeşimi aramak istiyorum.
1: Peki o zaman kardeşinizi arayın.
0: Tamam. Hemen arayalım.
1: Aradıktan sonra hoparlörünü de açabilirsiniz.
0: Tabii.
1: Bizler de doymuş olalım.
0: Aslında tatlılarda falan çok iyiyimdir de hiç ülkesini de araştırmadım. O ya. Şimdi bir yarışmada yarışıyorum da sana bir soru soracağım. Soru soracağım, siz mi soracaksınız?
1: Siz de sorabilirsiniz.
0: Siz sorun.
1: Peki. Oya Hanım merhabalar.
2: Merhaba.
1: TV4'ten arıyoruz sizleri. Maya Hanım bir soruda takıldı ve sizlere sormak istedi. Hemen sorumu soruyorum. Profiterol hangi ülkenin popüler tatlısıdır?
2: Profiterol hangi ülkenin tatlısı?
1: Hangi ülkenin tatlısı efendim?
2: Fransa.
1: Fransa. Emin misiniz?
2: Fransa evet. Olması lazım.
1: Peki.
0: Tamam teşekkür ediyorum. Hadi bay bay.
1: Evet.
0: Kardeşime joker güveniyorum.
1: Joker hakkımızı kullandık. Fransa cevabı geldi. Emin misiniz Fransa cevabını?
0: Eminim. Son kararım.
1: Peki. Efendim profiterol hangi ülkenin popüler tatlısıdır diye sorduk. Fransa cevabı geldi. Fransa acaba doğru cevap mı?
0: Doğru diye düşünüyorum.
1: Doğru cevap kocaman alkışlarımızı.
0: Kardeşime sevgiler gönderiyorum buradan.
1: Maya Hanım'ın kardeşine göndermiş
0: evet,
1: olalım diyelim.
0: Ederim.
1: Efendim 2'de 2 gidiyoruz. Artık 3. etabımızın 3. ve son sorusundayız.
0: Joker'in var mı daha?
1: Joker'iniz maalesef
0: daha yok.
1: Kalmadı.
0: Peki.
1: Fakat bu soruya vereceğiniz doğru cevap sizi büyük ödüle götürecek diyelim. Sorum geliyor. Kabuğune pilavı hangi ilimize ait bir yemektir? Kabuğune.
0: Kabuğune pilavı.
1: Hangi ilimize ait bir yemektir?
0: Kabuğune pilavı.
1: hangi ilimize ait bir yemektir?
0: Hatay falan mı acaba?
1: Efendim?
0: Hatay falan mı acaba? Kabuğu ne?
1: Bilmiyorum. Hatay olabilir. Başka ne mesela? Of.
0: İşte gittiğim illerde de hiç pilav yemedim, inanın. Yani birçok ili gezdim ama hiç de pilav yemedim onun için.
1: Hani siz pilav yapar mısınız?
0: Ben çok güzel yaparım.
1: Normal pirinç
0: pilavı. Benim oğlum zaten spora gittiği için devamlı pilav yani. Bizim evde her gün pilav olduğu için.
1: Pilavsız günümüz olmaz
0: yok
1: diyorsunuz.
0: Yani pilavsız günümüz yok. Isparta diyorum.
1: Isparta diyorsunuz. Nereden geldi Isparta?
0: Attım kafadan yani. Isparta ya da Hatay ya da Isparta.
1: Isparta'da. Emin misiniz Isparta'da? Hatay'da olabilir.
0: Eminim.
1: Peki. Efendim kabuğuna pilavı hangi ilimize ait bir yemektir diye sorduk. Isparta cevabı geldi. Doğru mudur?
0: Ahmet abi diye bir abim var da onun memleketi. Ondan pilav falan duymuştum. Doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Peki efendim. Isparta doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok güzel bir şekilde geçmiş olduk. Rakiplerimizi eledik ve büyük ödülümüzü kazanmış olduk. Ben hemen ödülümü takdim etmek istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız
0: teşekkür
1: dileğiyle.
0: Ediyorum.
1: Fakat ödülü sizlere vermeden önce.
0: Tamam.
1: Dilerseniz bu ödülü 2'ye katlayabilirsiniz.
0: Ben de kalıyor ama, değil mi?
1: Sizde kalmıyor. Risk alacaksınız efendim. Hmm. Bir risk etabımız var. Dilerseniz tek bir soruyla bu ödülümüzü 2'ye katlayabilirsiniz. Ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Çok güzel bir teklif ve tabii ki de çok büyük bir risk de
0: evet,
1: diyebiliriz
0: var.
1: Buna. Ne diyorsunuz Maya Hanım? Tamam mı? Riske devam mı?
0: Yok, ben tamam diyorum.
1: Maya Hanım, ben de tam sizden risk alabilecek bir potansiyel görmüştüm. Tamam mı? Emin misiniz? Son kararınız mı?
0: Yok, tamam diyorum.
1: O zaman şöyle takdim edeyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Yine güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışmaydı. Teşekkür ederiz. İnşallah yine buralarda olursak yine katılmak isterim. Çok mersi. Sağ olun.
1: Sağ olun. Hoşça kalın efendim.
0: İyi günler. Sağ olun.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
4: İsmim Beyza, 22 yaşındayım. Öyle.
1: Okuyor musun, çalışıyor
4: okuyorum,
1: musun?
4: Okuyorum, öğrenciyim.
1: Ne okuyorsun Beyza?
4: Hukuk okuyorum.
1: Hukuk okuyorsun, kaçın sırtasın?
4: 2.
1: 2, ne kadar kaldı bitmesine?
4: 2 senem kaldı.
1: Peki 2 senede bitebilecek mi?
4: İnşallah.
1: İnşallah diyorsun. Peki o zaman Beyza, nerelisin?
4: Ben Yozgatlıyım.
1: Yozgat.
4: Ama Kırşehir'de yaşıyorum.
1: Kırşehir'de yaşıyorsun. İstanbul'da gezmeye mi geldin?
4: Yok, okumaya geldim.
1: Ha, Yozgatlısın. Kırşehir'de yaşıyorsun. İstanbul'da okumaya geldin. Güzel bir üçgen olmuş senin için. Gelelim rakibimize. Efendim sizleri tanıyalım.
3: Ben Nurullah. Mardinliyim.
1: Mardinlisiniz.
3: İnşaat mühendisliği okuyorum. Hı-hı. Son sınıfım. İstanbul'a gezmeye geldim.
1: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz nerede okuyorsunuz?
3: Adıyaman'da okuyorum, Adıyaman Üniversitesi.
1: Mardin Adıyaman Üniversitesi'nde, süper. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak. Bu etapta birbirinizi elemek için yarışacaksınız. O yüzden Beyza, sence kim kazanır? Söyle bakalım.
4: Bence ben kazanırım.
1: Sen kazanırsın.
4: Evet.
1: Rakibin şansı var mı?
4: Bence yok.
1: Haydi bakalım. Beyza bayağı iddialı bir şekilde ilerliyor sevgili izleyenler. Peki Nurullah Bey'e soralım. Nurullah. Sence kim kazanır?
3: Bence ben kazanırım.
1: Sen kazanırsın. Rakibin şansı var mı?
3: Hiç yok.
1: Hiç yok değil mi? Yok gibi duruyor.
3: Yok.
1: Hadi bakalım. Evet efendim. Çok iyi şeyler söyledi senin hakkında. Efendim iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle...
5: Karpuz.
1: Doğru cevap hangisidir olacaktı? Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle hangisidir? Karpuz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyza'ya göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anlık gelelim ikinci sorumuza. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir? Tek ses geldi.
3: Eşek mi?
1: Eşek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Nurullah'a göndermiş olduk. 1-1'lik bir beraberliğimiz var şu anda sevgili izleyenler. Geldik üçüncü sorumuza. Trakya Üniversitesi hangi ilimizdedir? Tek ses.
3: Edirne.
1: Edirne. Doğru cevap. Nurullah bayağı üzüller diyorsun. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Beyza, biraz daha bastırman gerekiyor çünkü Nurullah gerçekten.
4: Soruyu dinlememiz gerekiyor mu yoksa direkt
1: basabiliriz? Az önce dediğim gibi dinlemeden de basabilirsiniz ama risk

0: tamamen size ait. Efendim gelelim artık dördüncü sorumuza. Bir deste kaç adetten meydana dedim, soru geldi. 10. Cevap geldi. Efendim 10 doğru cevap. Bir deste kaç adetten meydana gelir? 10 doğru cevap olacaktı. Kaça kaçız şu anda? 3'e 1'iz. Beyza, maalesef elenmiş oldun. Neler söylemek istersin?
1: Yani biraz hızlı, biraz hızlı çalışıyormuş. Yapacak bir şey yok.
0: Olsun Beyza, üzülme. Başka yarışmalarda değilim. İnşallah. Başka seferlere değilim. Kendine çok dikkat et.
1: Teşekkür
0: efendim
1: ederim.
0: Bizler Nurullah'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nurullah'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nurullah rakibin Beyza'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Rakibim bayağı iyiydi. Benim şansım yaver gitti. Hı hı. Öyle diyebilirim.
0: Yoksa beni yener miydi diyorsun? İtiraf mı yoksa?
2: Yok, ben her halükarda yenirdim de.
0: Peki, Nurullah. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etabımızda, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Nasıldır aran şarkılarla mesela bilmecelerle, iyi midir?
2: Şarkılarla çok kötü.
0: Çok kötü.
2: Bilmece bilebilirim. Hı hı.
0: Umarım bildiğin yerden gelir hepsi diyelim.
2: Umarım.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum bir bilmece. Sorum geliyor. Hiç gülmez bazen ağlar, ağlarsa yağmur yağar.
2: Bulut mu?
0: Bulut doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurullah'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Nurullah bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Ununu elemiş, nokta nokta asmış. Bunu genelde artık bir şeyleri başarmış ve bitirmiş kişiler için söylerler. Çok basit bir deyimdir. Süremiz doldu. Ununu elemiş, eleğini asmış.
2: Aa.
0: Aslında sana kopya verdim. Yardımcı olmaya çalıştım. Fakat herhalde yarışmanın heyecanından dolayı aklına gelmedi. Aynen. Olsun, sağlık olsun. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben sana takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günler daha harcaman dileğiyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. O kadar.
0: Bizler teşekkür ederiz. Nurullah, hoşça kal.

0: Evet, arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Adım Mehmet, 19 yaşındayım. Gemici olarak çalışıyorum.
0: Öyle. Gemide ne iş yapıyorsun?
2: Gemide gemiciyim.
0: Gemide gemicisin. Aynen. Yani ne iş yapar gemici?
2: Bir gemici halatları bağlar. Yani rutin işler.
0: Genelde halatları bağlar.
2: Aynen, genelde halatları bağlar.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Mehmet nerelisin?
2: Burdurluyum.
0: Burdurlusun. Burdur'a buradan selam olsun efendim. Gelelim senin rakibini tanıyalım. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhabalar. Ben Ahmet Arda Beğen. 18 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum. Evet, 3 sene tiyatro oyunculuğu yaptım. Şu anda kamera önü oyunculuğu için hazırlanıyorum. Aynı zamanda radyo televizyon okuyorum. Radyo televizyon ve sinema okuyorum. Öyle.
0: Aslında oyunculuğu seviyorsun. Küçük yaştan beri yapıyorsun.
1: Evet, evet, evet. Bayağı bir süredir olan bir hayatımda olan bir şey. Bayağı hani...
0: Oyuncu olarak doğmuşum diyebilirim.
1: Diyebilirim. Hani sanatın çoğu yönüyle bir şeyim var. Şarkı olsun, ondan sonra müzikler, şarkılar, oyuncu, sinema ve diziler falan. Bayağı o konularda haşır neşirim diyebilirim.
0: Umarım dilediğin gibi olur hayatında.
1: İnşallah.
0: Evet, sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia almam gerekiyor. Mehmet, sence kim kazanır? Yani... Arda çok iddialı duruyor.
2: Bilgime güveniyorum. Yani ben kazanacağımı düşünüyorum. İyi bir yarışma olsun.
0: Peki efendim, gelelim Arda'ya. Arda, Mehmet bilgisine çok güveniyor, kendisine çok güveniyor. Arda yapabilir mi bilemem dedi.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben de bilgilerime güvenirim. Umarım bildiğim yerlerden çıkar. Yapabileceğimi düşünüyorum, yapabileceğime eminim. Umarım güzel bir yarışma olur ikimiz için de. Kolaylıklar diliyorum.
0: İyi olan kazansın diyerek yarışmaya başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazırsanız efendim, bilebilirsenin ilk etabı başlıyor. Su altına dalmayı meslek edin.

0: sizlere ne ad verilir? Dalgıç. Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
1: Ben. Dalgıç.
0: Dalgıç. Doğru. Cevap hocanın alkışlarımızı Arda'ya göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anlık. Gelelim ikinci sorumuza. 59 plaka kodu hangi ilimize aittir? 59. Çok uzaktı değil aslında. İstanbul'a da çok yakın bir Sakarya. İlimiz. Efendim?
2: Sakarya.
0: Sakarya 59 değil. Yanlış cevap geldik sana. Daha batıya mı gitsek acaba? Var mı cevabın? Geçeceğim karşıya. Geçiyorum.
1: İzmit diyeceğim. Edirne.
0: Efendim?
1: Edirne.
0: Edirne. Edirne yanlış cevap.
1: Çıkmaz. Erzincan.
0: Erzincan mı? Edirne'ye yakın. Gerçekten.
1: Yok, Bursa değil.
0: Edirne'ye yakın.
1: Yok.
0: Edirne'ye yakın.
2: Sen de.
0: Sen de diyor Arda Mehmet. Sana dedi, sen de.
2: Tekirdağ.
0: Tekirdağ. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olduk ama Mehmet o kadar isteksiz cevap ver. Tekirdağ ya abi. Hayır, öyle oldu. Niye böyle isteksizsin sen bugün? Zorla mı
2: yani...
0: yazıyorsun? Yoksa böyle senin mizacın mı bu?
2: İlk başta aklıma gelmedi. Hı-hı. Yani garip oldu benim için.
0: Peki. Ama sonuç olarak puanı sen kaptın diyelim. Mehmet sevinmen lazım. Gelelim üçüncü sorumuza. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen genellikle dedik soruyu kestik. Pişi doğru cevap ama soruyu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir olacaktı? Pişi doğru cevap. Cevaplara doyamadı Mehmet. Efendim 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olduk. Geldik 4. sorumuza. Yedigöller Milli Parkı hangi ilimizde yer almaktadır? Yedigöller Milli Parkı. Tek ses, tek ses.
2: Ankara.
0: Ankara yanlış cevap. Ankara'nın ağına bak.
1: Bursa.
0: Bursa. Yanlış cevap. Değil diyor Mehmet. Cevabı biliyor ama cevap veremiyordu şu anda çünkü beynini kurcalıyor.
2: Biliyorum. Biliyorum.
0: Biliyorsun. Hepimiz bunun farkındayız Mehmet. Ama cevap nedir?
2: Aklıma geldi.
0: Aklına gelecek senin.
1: Antalya diyeceğim.
2: Antalya.
0: Antalya çok uzaklaş. Yine İstanbul'a yaklaşık arabayla 3,5-4 saat uzaklıkta bir şehrimiz.
2: Trondon mu? Dert edebiliyor muyuz?
0: Bir soralım Mehmet.
2: Yani Edirne diyeceğim de değil.
0: Edirne
2: yani.
0: Yanlış cevap.
1: Bursa.
0: Az önce Bursa yanlış yaptık ya.
1: Doğru, pardon.
0: Arda.
1: Dur.
0: Sen bizde yok musun?
2: İstanbul'a 3 saat.
0: 3,5-4 saat vardır yoktur. Alfabemizin ikinci harfiyle de başlar. Daha ne diyeyim hadi hızlıca cevap verin.
1: Bilecik.
0: Efendim?
1: Bilecik uzak ya. Balıkesir, Balıkesir.
0: Balıkesir. Yanlış cevap. Arkadaşlar bilemiyorsanız pas. Artık pasa geçelim.
2: Bir saniye. Son.
0: Bir saniye. Evet dedi ki şu anda Bilecik gibi süpürüyor şu an sevgili izleyenler.
1: Bolu ya.
0: Bolu. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olduk ve 3 birlik bir puan tablomuz var. Maalesef Arda otomatik olarak elenmiş oldu seni Bilecik'e kadar.
1: Daha soru var mı?
0: Daha soru var ama.
1: Coğrafyadan geldi. En sevmediğim, en yapamadığım yerden geldi ama ya.
0: Yani iki soru sadece. Çok da coğrafya sayılmaz. Son soru.
1: Başka ne vardı?
0: 5 soru vardı. 3'ünü...
1: 4'ünü sordu sen.
0: 4'ünü sonra 3'ünü de Mehmet bildi.
1: Tamam.
0: Yani bir puanım tebrik var. Et, bir sorum ediyorum. Daha var.
1: Onu da sor, onu da sorum var.
0: Ama bilemezse, bilsen dahi kazanamıyorsun. Kaybetmiş oluyorsun.
1: Tamam eyvallah.
0: Sağlık olsun dedim. Arda bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Güzel yarışmaydı. Coğrafya hiç bilmediğim konudan geldi. Hani o kadar müzik var, film var, dizi var. Coğrafya hiç yok.
0: Son soruda tam sana göreymiş.
1: Ne? Ama onu da sorun bari.
0: Söylemeyeceğim.
1: Sorun da içimizde kalmasın.
0: İçimizde kalsın.
1: Hadi öyle
0: olsun. Şaka yapıyorum tabii ki de. Son sorumuz sana göre değil. Bunu o da bilemezdim. Sorayım mı? Sorayım mı?
1: Sorun ya.
0: Soruyorum arkadaşlar. Bir kuruluşun görevlilerine ücretsiz ya da az bir kira karşılığı oturmaları için sağladığı konuta ne ad verilir?
2: Kira.
0: Kira mı?
2: Ya sen de soruyu anlamadın.
0: Sorun cevaplamasanız da olur. Sen müdür. Arda çok ısrarlıydı. Arda bir Arda'dan alalım.
1: Soruyu ben anlamadım ki.
0: Bir kuruluşun
1: tamam.
0: Görevlileri çalışanlar oluyor ya.
1: Tamam.
0: Bunların oturmaları için kira ücretli veya ücretsiz oturdukları yani kira verdikleri veya vermedikleri konuta ne ad verilir?
1: Bende de yok. Otel falan demeyeyim. Böyle hiçbir şey diyemem.
0: Cevabımız lojmandı. Bilemedin. Bak ne oldu?
1: Gene yok.
0: Gene yok.
1: Onda da yokmuş ki.
2: Bende de yok.
3: yok.
0: Ama yani, adam bildi yani.
1: Tamam ben şey yaptım da kazandı, helal olsun tabii ki.
0: Sağlık olsun. Bizlere bir şeyler söylemişsen.
1: Tane çok keyif aldım. Yeter. Vallahi çok eğlendim.
0: Peki. O zaman Mehmet'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz dedim. Evet sevgili izleyenler, Mehmet'le birlikte artık ikinci etaptayız. Mehmet rakibin Arda'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani birazcık şanslıydım. Birazcık da yani kendime olan güvencim falan fistan.
0: Falan fistan. Evet. Kendime de güveniyorum abi.
2: Evet.
0: Ama rahat bir kişiliksin. Yani böyle öyle misin yoksa dışarıya mı
2: öyle yansıyorsun? Hep öyle.
0: Çok rahat mısın? Mesela yani orman yansa ya abi yansın, benim
2: umurumda
0: ormanım
2: olmaz.
0: Değil, umurumda olmaz.
2: Umurumda olmaz.
0: Gibi. Hiçbir biraz gamsızlık var sende.
2: Gamsızlık
0: da. Allah Allah. Allah sana yardım etsin. Amin. Çevrendekilere. Biraz zor. Var mı çok arkadaşın?
2: Var.
0: Ne kadar çok mesela? Bir elin parmağına geçer mi?
2: Geçer gibi.
1: Biliyorsunuz ama böyle.
0: Şaka yaptım. Yalnız Mehmet, şakaya da gelmiyorsun be abi. Şimdi Mehmet, şaka bir yana. Seni de kızdırdığımıza göre biraz daha hırslanmış olman gerekiyor.
2: Yani kızmadım.
0: Kızdıramadık Mehmet'e. Şimdi Mehmet, bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Nasıldır bunlarla aran? Öncelikle.
2: İyidir.
0: İyidir. Haydi bakalım. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta sevgili izleyenler. Hazırsan başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Heyecanlı mısın yoksa rahat mısın?
2: Değil.
0: Süper. Efendim, bir bilebilirsenin ikinci etabı geliyor. Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
2: Bulut.
0: Bulut. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Mehmet ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Sen dost kazan nokta nokta ocağın başından çıkar.
2: Bir daha alabilir miyim?
0: Sen dost kazan nokta nokta ocağın başından çıkar. Orayı doldurmamız gerekiyor, o boşluğu.
2: Dost kazan
0: kim ocağın başından çıkar?
2: Düşman.
0: Düşman, doğru cevap. Sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar demiş atalarımız. Atalarımız dediyse güzel demiştir ve doğruları söylemişlerdir. Öyle midir sence?
2: Öyledir.
0: Öyledir diyorsun. Evet. Peki. Şimdi bu etabımızın son sorusu olarak bir soru soracağım sana. Sorabilir miyim?
2: Sorabilirsin.
0: Peki. Sorum geliyor efendim. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı nokta nokta neye yarardı da güzeli olmasaydı? Biliyor musun bu şarkıyı?
3: Biliyorum.
0: Sen ritimlerimi söyle. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı.
2: Evet, nokta nokta.
0: Neye yarardı da güzeli olmasaydı? Süren geçiyor. İstersen bir süreyi durdurayım. Bir durdurdum. Sen bunun bir ritimlerini bana bir söylesene. Belki oradan doğru cevaba ulaşabilirsin.
2: Sevda olmasaydı nokta nokta.
0: Evet.
2: Güzele doymasaydı.
0: Yanlış cevap. Efendim, sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Sabah dinlemişsin ama demek ki sözlere çok bakmadan dinlemişsin. Olsun, sağlık olsun.
2: Sağlık olsun.
0: İki sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle bizlere bir şeyler
2: çok eğlendim. Öncelikle çok eğlendim. Çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz. Kendine çok ama çok dikkat et. Hoşçakal.
2: Teşekkür ederim.
4: Yine birine aşık oldum. Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum. Bilirim ben senin aşklarını.
5: İşlerim var.
4: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
6: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
7: Hoş geldiniz efendim.
5: Büyük kızım Alev.
7: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
5: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
7: Öyle mi sanıyorsun?
5: Sema!
7: Git dedim! Defol buradan, defol!
4: Aramaya kalkışma, bulamazsın zaten.
5: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
7: Bugün beni nereye götüreceksin?
5: Bugün sana bir sürprizim var. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
8: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
7: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek. Evleniyor küçük hanım. Bugün nikahı var.
9: Mahcup delikanlı, bugün 18'de, TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Dey diyor.
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
2: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sümer meri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam ben artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: birine aşık oldum.
1: Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
0: Bilirim ben senin aşklarını.
2: İşlerim var.
1: Gel dedim, durma! Sabrım tükendi zaten.
0: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Büyük kızım Alev.
3: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
2: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
1: Öyle mi sanıyorsun?
2: Sema!
0: Git dedim! Defol buradan, defol!
1: Aramaya kalkışma, bulamazsın zaten.
2: Sema, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
3: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var.
2: Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
4: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
1: Eşyalarını da topladı giderken, herhalde dönmeyecek. Evleniyor Güç Hanım, bugün nikahı var.
5: Mahcup Delikanlı, bugün 18'de, TV4'te.

Байбуц. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp, dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu.

Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Muhteşem yerlere götüreceğim sizi. O zaman ne duruyoruz? Pardon. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Öncelikle herkes koltuklarına rahatça yaslansın bir. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten keyifli bir program sizleri bekliyor. Tarihi bir pasaj gezeceğiz. Pasajın içinde İstanbul Sinema Müzesi var. Pasajın içinde birbirinden güzel mağazalar var. Onlarla birazcık neler var neler yok diye böyle bakacağız, sizlere bilgi vereceğiz. Ama güne önce muhteşem bir kahvaltıyla başlayacağız. Ne duruyoruz o zaman? Haydi bakalım, güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında bütün güzel enerjimizle gezmeye devam edelim.

Sandrin Alışık Sokağı'ndan girdik İstiklal Caddesi'ndeyken. Sandrin Alışık Sokağı'na girdiğinizde çok az böyle sokağın ortasına bile gelmeden hemen solda köşede çok meşhur 1969 yılından bu yana kadar halen hizmet vermekte olan bir menemenci var. Bu arada bu yolun sonu Çukurcuma'ya çıkıyor, Cihangir'e çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi güne burada güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında da zaten gezmeye hep beraber devam edeceğiz. Bu arada diğer yerlere göre burada fiyatların daha uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Eğer güne kahvaltıyla başlamak istemiyorsanız hemen karşı tarafında Osmanlı Türk mutfağı yapan çok güzel bir lokanta da var. Onu da belirtmek istiyorum. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterecek sizlere. Pazartesi ve Perşembe günleri de lokantada döner günü oluyor. Tam öğle saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında çünkü döner kalmıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oranın yemekleri de çok güzel. Tatlıları da yine buranın da aynı şekilde belirtmek istiyorum ve içeri giriyorum. Burası 56 senelik bir yer. Dışarıda da söylediğim gibi 1969 senesinden bugüne kadar halen hizmet veriyor. Sadece bizler değil, yabancı turistler de arkamda görmüş olduğunuz gibi ve biraz önce bayağı da bir yabancı turist çıktı. Bayağı bir yoğun ilgi gösteriyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Menü güncelleniyor. Şimdi ben fiyat bilgisi vermek istemiyorum ama menünün güncellendiğini de belirtmek istiyorum zaman zaman. Ama size az önce de söylediğim gibi fiyatlar diğer yerlere göre burada daha uygun sevgili seyirciler. Yumurtayla ilgili aradığınız her şeyin olmasının yanı sıra buraya geldiğinizde tavuk suyu çorba ezogelin ya da tavuklu çorbada tercih edebiliyorsunuz. Bunun yanında tavuk yağda, pilav, yoğurt, karışık yağda ya da tavuklu pilavda yiyebiliyorsunuz. Tatlıları muazzam. Ekmek kadayıfı, tel kadayıfı, kazancibi, tavuk göğsü, fırın sütlaç. Hepsi burada yapılıyor taze taze. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben birazdan siparişimi vereceğim. Bu arada buraya geldiğiniz zaman komple kahvaltıyı da tercih edebilirsiniz. Komple kahvaltının yanı sıra tek tek de kahvaltı tercih edebilirsiniz. Sade sucuklu pastırmalı, peynirli, kavurmalı, kıymalı, tavuklu, karışık ya da kaşarlı yumurtanın yanı sıra, yani omletin ya da yağda yumurtanın yanı sıra fazlasıyla menemen çeşidi var burada. Birçok ünlü isim televizyon dizilerinde görmüş olduğunuz ya da sinema filmlerinde izlemiş olduğunuz ünlü isimler de buraya geliyor. Yani buraya geldiğinizde de sevdiğiniz bir oyuncuyla karşılaşabilirsiniz diyelim ve ben siparişimi vereyim, sonrasında tekrar buluşalım sizde. O arada buralara bir göz atın.

0: Burada fiyatlar 20 lira ile 570 lira arasında. Yani 20 lira ile 570 lira arasında dilediğinizi yiyebilir, damak zevkinize göre dilediğinizi de içebilirsiniz. Şimdi ben peynirli menemen istedim. Tuz dökmediler. Burada yapılan hiçbir yumurtalı yiyeceğe, omlet ya da menemene tuz dökülmüyor. Sucuk pastırmalı, kavurmalı istediğinizde etlerin kendi tuzu oluyor. Tabii ki arzuya göre içeride yapım aşamasında tuz döküyorlar ama genellikle dökmüyorlar. Çünkü bazı insanlar tuzlu, bazı insanlar tuzsuz seviyorlar. Aman ağzınızın tadı bozulmasın diyoruz. E kendi tuzunuzu da kendiniz burada ekleyin diyoruz, değil mi Mithatçığım? Şimdi sana da bir servis var. Ben başlayayım mı? Seni mi bekleyeyim? Afiyet olsun dedi. Bu arada ekmek de taze taze hemen yan taraftaki fırından alınıyor. Onu da belirteyim.
1: Bakıyorum şu anda.
0: Şöyle. Tuz yok dedik. Ben de tuzu döküyorum. Tuzsuz yiyemem ben. Karabiber. Bir tatlı yiyecek ya karabiber dedi ama biraz ayarım fazla kaçmış olabilir karabiberdi. Ben de severim şöyle bir

Ve Atlas Pasajı'na geldik sevgili seyirciler. Atlas Pasajı'nın içinde hem İstanbul Sinema Müzesi var hem de Atlas Sineması var. Onu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Sinema Müzesi. Bazı filmlerin burada gala gösterimleri oluyor, bazı süreli sergiler de oluyor sinema müzesinde. Onu takip etmeniz gerekiyor. Pasajın içine girdiğiniz zaman aynı zamanda alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra. Şimdi içeriye gireceğiz ve neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Öncelikli olarak Sinema Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi lokasyonumuz.

İstanbul Sinema Müzesi'ne giriş yapacağız birazdan. Buradan gişeden biletinizi alıyorsunuz. Sonrasında oradan arama cihazından geçtikten sonra İstanbul Sinema Müzesi'ni gezmeye başlıyorsunuz. Burada müze kartın geçmediğini belirteyim. İndirimli biletler var sevgili seyirciler. Süreli sergilerin olduğunu söylemiştim size dışarıda. Her geldiğinizde bir süreli sergiyle karşılaşabilirsiniz. Yine süreli serginin ücreti de müze giriş ücretinden farklı oluyor. Onu da belirteyim. Gelip gezebilirsiniz ikisini de ayrı ayrı ya da ikisini de bir. Burası haftanın 6 günü açık, pazartesi günleri kapalı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Atlas Pasajı'nın içinde, içeride yok tarihi binanın en güzel şekilde yansıtılmış halini ve geçmişten sinemanın izlerini İstanbul Sinema Müzesi'nde birazdan hep beraber göreceğiz. 2019-2021 yılları arasında restorasyon ve renovasyon çalışmasından sonra hizmete girdi bu müze diyelim ve müzeye, gişeye uğradıktan sonra giriş yapalım. Binaya her girdiğimde büyülenmiş oluyorum. Tavan, işlemeler, muhteşem sevgili seyirciler. Kışlık saray olarak yapılmış burası önceden. Gulyabani ilk korku figürü Türk tarihinde, sinema tarihinde hepimiz biliriz Gulyabani'yi. Yeşilköy'de çekilmişti o filmde. Yanlış hatırlamıyorsam Süt Kardeşler filmindeydi Gulyabani. Gulyabani ile Kemal Sunal'la hemen Mithat birazdan sizlere gösterir. Adile Naşit'le karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sinema müzesine geldiğimiz zaman daha detaylı sizlere göstereceğiz sevgili seyirciler. Sergiden dolayı bir kısmı kapalı olduğu için şu anda detay gösteremiyorum. Ortada bir ekran var, ana ekran var ama o ana ekranda birazdan ne olduğunu sizlere anlatacağım. Sinema afişlerine tıkladığınız zaman, Türk sinema filmlerinden herhangi bir afişe tıkladığınız zaman o sinema filminde hangi oyuncuların oynadığı, yapımı, yönetmeni her bilgiyi görebiliyorsunuz. Eğer sizler de benim gibi bir Türk sinema filmi, özellikle Yeşilçam filmi tutkunuysanız ortadaki ekran tam size göre. Hemen ekranın ne olduğunu söylüyorum. Türk sinemasının hafıza havuzu. Birazdan onları size göstereceğiz. Bu oda gerçekten çok keyifli bir oda. Hemen şöyle girelim bu odaya. Arttırılmış gerçeklik var burada da. Bir sinema filmini yazmışlar hangi film olduğunu. Baba Bize Versene var, Sev Kardeşim var, Kara Gözlüm var, Şabanoğlu Şaban var, Hababam Sınıfı Tatilde var, Kezban Paris'te var. Biliyorsunuz TV4 ve 360 televizyon kanallarında da fazlasıyla Türk sinema filmi siz değerli izleyicilerimiz için yayınlanıyor. En özenli ve en güzel şekilde seçilmiş sinema filmleri Instagram ve YouTube adreslerimizden takip ederek kanallarımızdaki sinema filmlerini de keyifle izleyebilirsiniz diyelim. Ve hemen şöyle bakalım. Hababam Sınıfı Tatilde filmi var. Çekim mekanı yazıyor, yapım yılı yazıyor, yönetmeni yazıyor. Şu görmüş olduğunuz hemen alttaki arttırılmış gerçeklik odası için koyulan tableti alıyorsunuz ve sinema filminin bu sahnesini tutuyorsunuz. Bakın sahne şu anda oynuyor ama arka tarafta fotoğraf halinde. Görüyorsunuz değil mi? Tablette bu filmi görebiliyorsunuz tuttuğunuz zaman. Hemen filmlerin isminin altında yazan, fotoğrafının altında bulunan tableti. Sinema hafıza havuzuna, Türk sinemasının hafıza havuzunda geldiğim zamanlarda ben buraya çok vakit geçiriyordum. Burada fazla vakit geçirmiyordum. Şimdi biraz burada vakit geçirmek istiyorum açıkçası.

1870'ten günümüze restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi. Mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Bunu gerçekten içten sizlere söylüyorum. Özellikle bir sinema tutkunuysanız ya da sinema ve televizyon öğrencisiyseniz eğer mutlaka gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı burası. Müze kart geçmiyor, tekrar belirteyim. Sinema Müzesi'nin ikinci katındayız sevgili seyirciler. Hemen arka tarafımda Türk sinemasının çeşitli dönemlerinde farklı baskı teknikleri kullanılarak tasarlanmış afiş örnekleri var. Sevmek Zamanı, Susuz Yaz. Şöyle bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da işte Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli. Ya da Ayşecik film afişi.

Sinema müzesine geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söylemek istiyorum sizlere. Süreli sergilerde genelde 3. katta oluyor. Şu anda biz İstanbul Sinema Müzesi'nin 2. katındayız. Şu an Mithat Dila Hanım filminde Türkan Şoray'ın giymiş olduğu kostümü gösteriyor. Filmdeki hemen yan tarafında Sadri Alışık'ın Ah Güzel İstanbul filminde giymiş olduğu kıyafet var. Kendileri tarafından giyilen, filmde kendileri tarafından giyilen kıyafetler bu sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen yine yan tarafında Hülya Koçyiğit'in Gökçe Çiçek filminde giymiş olduğu kıyafeti görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kamerada İstanbul Sinema Müzesi'nde. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Arka tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün arka taraftaki ekranda hem görüntüleri hem de nutkun video kaydı bulunuyor.

Sinema Müzesi'nin ikinci katında gezmeye devam ediyoruz. Geçmişten günümüze kameraları görebiliyorsunuz, kamera çeşitlerini görebiliyorsunuz, projeksiyonları görebiliyorsunuz. Fener projeksiyonmuş, bir numara. Hemen sol tarafta. İki numarada büyülü fener top. Hemen şu iki numara. Fener'in sihiri bu bölüm. Hemen karşı bölümde kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Yine projeksiyonları görebiliyorsunuz farklı farklı. Karşı tarafta da yine farklı kamera çeşitlerini görüyorsunuz. Tabii ki hepsinin bir ismi var bu arada. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Biraz önce de dediğim gibi sinema ve televizyon öğrencilerinin mutlaka gelmesi gereken bir müze. Ya da lisede döneminiz buysa bir bitirme projesi, tezi için buraya gelinebilir. Bakın yine burada da farklı kamera çeşitleri var. Geçmişten günümüze tarihleri ve hangi ülke olduğu da altta belirtiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın bu kameranın özelliği hemen üstünde yazıyor. Bütün kameraların özellikleri tarihleriyle birlikte üstünde yazıyor. Kameraman arkadaşımız Mithat şu an sizlere bu kamerayı gösteriyor. Maun ağacından yapılmış görmüş olduğunuz kamera. 2 adet dahili 121 metrelik film haznesine sahipmiş ve Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntüler bu kamera tarafından çekilmiş ve cihaz sinema endüstrisi için dönüm noktası olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ağaçtan yapılmış bir kamera. Senin kameran neyden yapılmış Mithat? Ağaçtan yapılmış kamera ve bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntülerin çekildiği bir kamera. Kameranın özellikleri de yine alt tarafında yazıyor. 1909 İngiltere yapımı. Hemen şöyle ilerlediğimizde yine 1910 Fransa yapımı bir kamera. 8,5 kilo ağırlığındaymış görmüş olduğunuz kamera sevgili seyirciler. Hemen üstündeki film bu kamerayla çekilmiş. The Cameraman. 1928 yılında çekilen The Cameraman filmi. Bunun bir eşiyle yani bu kamerayla çekilmiş de diyebiliriz. 3 adet de değiştirilebilir lensi varmış. Senin kameranın kaç adet değiştirilebilir lensi var? 1 adet. Mithat'a soralım kameraman olduğu için. Mithat o kameralarla çekim yapmak ister miydin? Peki benim programım o kameralarla rahat bir şekilde şu anki gibi çekilebilir miydi? Çekilemezdi dedi kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç. Görmüş olduğunuz kameralarla ne filmler çekilmiş? Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Gerçekten yani çok garip değil mi? Geçmişten günümüze kameraların oluşu, o teknolojinin bu kadar ilerlemesi, bizden sonraki nesiller nelerle karşılaşacak onu bilemiyorum. Yapay zeka zaten almış başını gidiyor değil mi Mithat? Evet diyor kameraman arkadaşımız Mithat da. Bu bölümde birbirinden farklı kamera ve projeksiyon çeşitlerinin olduğunu söyleyebilirim. Yine buraya da geldiğinizde farklı kamera modelleriyle karşılaşabilirsiniz. Geçmişten günümüze onu da belirtmek istiyorum sizlere. Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız sizler için. Asıl ben size birazdan burada ikinci kat.

tarafta İstanbul Sinema Müzesi'nin ikinci katında ne göstereceğim? Mithat sizlere geçmişteki kameraları ve fotoğraf makinelerini gösterirken ses efektlerini göstereceğim. Filmlerde görmüş olduğunuz bazı ses efektleri nelerle yapılıyor? Belki hepiniz merak ediyorsunuzdur sevgili seyirciler. Yağmur sesi ya da ne bileyim dayak sesi ya bir kemik kırılma sesi. Bunların hepsinin bir efekti var. Bazıları tavada yağ koyup yapılıyor. Dalga geçmiyorum. Belki ekran karşısında gülebilirsiniz ama gerçekten böyle. Şimdi ikinci katta ses efektleri bölümü var. Fırtına sesi. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun gerçekten? Yağmur sesini göstereyim ben ilk önce size. Şimdi yağmur sesi bir filmde nasıl yapılıyor? Geçmiş Yeşilçam filmlerini hatırlayın sevgili seyirciler. O filmlerde ben açıkçası buraya gelmeden önce ve burada görmeden önce şöyle hayal ediyordum. Belki ekran karşısında hepiniz öyle hayal ediyordunuz. İşte bir itfaiyeyi çağırıyorlar. Kamerayı yakından tutuyorlar. İtfaiye orada hortumu salarken yağmur sesi geliyor diye düşünüyordum ben. Ama nasılmış o yağmur sesi? Hemen göstereyim. Görüyor musunuz yağmur sesi? Biraz önce dedim ya kızartma yapılıyor. Bakın hemen üst tarafta da yağmur görüntüsü bir filmden. Bu sesle stüdyoda değil aslında hiç akla gelmeyecek aletlerle ses efektlerinin yapıldığını görmüş oldunuz. Değil mi? Ses efektleri bölümünde. Şimdi kanat çırpma sesine bakalım mı Mithat? Hadi bakalım. Görüyor musunuz? Kanat çırpma sesi. İki eldiveni çarpıyorlar. Kuş görüntüsünü koruyorlar. İki eldiveni böyle böyle iki eliyle çırpıyor. Görüyor musunuz? Yani bu ses efektleri aslında filmlerde duyduğunuz ya da gördüğünüz stüdyo ortamında hiç akla gelmeyecek aletlerle kaydediliyor. Bu da fırtına sesi. Görüyor musunuz? Şimdi birazdan fırtınayı göreceksiniz bir filmde. Fırtınanın sesinin nasıl yapıldığını gördünüz. Ateşi göstereyim. Bakın. Şaşırdın mı Mithat? Evet. İzleyicilerimiz gibi evet dedi. Hemen ateşi gösterelim.

0: sinema müzesini gezdik. Şimdi yanımızda İstanbul Sinema Müzesi Birdal Danyıldız hanımefendi var sevgili seyirciler. Belki burayla ilgili merak ettiğiniz sorular vardır. Kendisi bize en güzel şekilde yanıt verecek. Birdal Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz müzeyi ziyaret ettiğiniz ve haberdar ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir müzede bize ev sahibi yaptığınız için gerçekten çok keyifle geziyoruz her geldiğimizde. Hem süreli sergileri hem de müzenin ilk iki katını açıkçası. Müzeyle ilgili biraz böyle anlatmak isterseniz, bilgi vermek isterseniz neler söylersiniz?
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Sinema Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Sinema Müzesi'ni ilk iki katımız, birinci ve ikinci katımız süresiz sergi alanımızdır. Burada sinemamızın geçmiş kültürel tarihi ve vizyona bakan yönünü gelen ziyaretçilerimiz çok güzel, keyifle gezdiklerini biz de görüyoruz. Üçüncü katta da süreli sergi alanımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra buranın bir hareketliliğinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, milli ilgili bakanlığımızın yapılan anlaşmaları neticesinde gelen öğrencilerimizin burada yapmış oldukları atölye çalışmaları sonrasında bunları sınıflarına, hatta bu alanda ilgisi ve alakası olan öğrencilerimizin merakında güzel bir yol aldığımızı görmekteyiz.
0: Sizle birlikte biraz da restorasyon ve renovasyon çalışmalarının daha da ilerlediğini gördük açıkçası biz. Bununla ilgili ne söylersiniz? 2019-2021 yılları arasında müze olarak bir restorasyon ve renovasyon çalışması geçirmişti ve 2021 yılında yanılmıyorsam hizmete girmişti müze, ama sonrasında yine bir restorasyon çalışması oluştu. Biraz da onlardan bahsedersek, çünkü hem buraya geldiğimizde geçmişte Yeşilçam filmlerine ve hani sinema tarihine yolculuk yapmakla beraber bu tarihi binanın da en güzel halini görmüş oluyoruz açıkçası.
1: Şöyle ki, mirasımız denildiği zaman kültürel miras içerisinde İstiklal'in en gözde mekanında bulunmanın farklı bir ayrıcalığı var. Bakanlığımızın yapmış olduğu, diğer illerde de müşahede ettiğimiz sokak güzelleştirmesi adı altında dış cephe restorasyon sürecine de biz burada görev aldık. Bununla beraber mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek adına dış cephede ilgili bakanlığımızın birimlerindeki arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortaya çıkardık.
0: Gerçekten çok güzel olmuş bu arada Birdal Hanım. Uzun yıllar sizi burada görmek ve bir kadın elinin değdiği yeri nasıl güzelleştirdiğinizi herkesin görmesi dileğimle diyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum bu iyi dilekleriniz için. Biz de buradayız. Tüm herkesi bekliyoruz.

Sinema Müzesi'ni hemen sağ tarafımızda bıraktık. İstanbul Sinema Müzesi'nin karşısında da Atlas Sineması var. 1948 yılından bu yana Atlas Sineması da hizmet veriyor. Onu belirtmek istiyorum. 11'den 7'ye kadar açık. Sabah 11'den akşam 7'ye kadar da yine Atlas Sineması da açık. Buraya geldiğiniz zaman tarihi binanın keyfini Atlas Sineması'nın hemen kafesinde oturarak bir şeyler yiyip içerek çıkartabilirsiniz. Onun yanı sıra sinemaya gelip filmlerin özel gösterimleri oluyor, etkinlikler oluyor ya da eski Türk filmleri ya da yabancı filmlerin gösterimleri oluyor. Sinemaya gelip sinemanın keyfini de çıkartabilirsiniz. Atlas Sineması da gerçekten tarihi bir sinema olduğu için fazlasıyla güzel, bu atmosferi içinize çekmenizi tavsiye ediyorum şiddetle.

0: Sevgili seyirciler, sanat yönetmeni Atlas Sineması'nın Arın Kuşaksızoğlu bizimle beraber. Şimdi burayla ilgili biraz ben açıkçası bilgi almak istedim. Sizin de duymanızı istedim. Burası gerçekten muhteşem ve muazzam olmuş. Yenilenen yüzüyle bizleri karşılıyor. Kafe kısmından içeriye girdiğinizde bile her filmde kullanılan bir dekoru göreceksiniz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösterecek ki o dekorda oturup duvara bile baktığınız zaman, boş duvara bir şey yiyip içerken böyle dalıp gidiyorsunuz. Biz niye burada çekim yapmadık diye baktım. İlerleyen zamanlarda bir şeyler yiyip içmeye gelelim. Değil mi Arın Bey?
1: Her zaman bekleriz. Zaten Atlas 1948 çatısı altında bizim temelde yapmak istediğimiz şey, yapmayı hedeflediğimiz şey, burayı salt bir sinema salonu olmaktan çıkarıp yaşayan bir kültürel alan haline, bir kamusal alan haline dönüştürebilmek. Bu yüzden kafemizden, fuaye alanına, salonumuzdan İstanbul Sinema Müzesi'ne ve üst kattaki atölye odalarımıza kadar buranın sürekli olarak sirküle olan ve bir şeyler üretilen bir yer haline getirmeye çalışıyoruz aslında. Yaşayan bir yer yaratmaya çalışıyoruz buradan.
0: Geçmişten günümüze ne gibi değişikliklerle bizleri karşılıyor Atlas Sineması? Çünkü Atlas Sineması hatırlıyorum üniversite zamanımda da vardı, şu anda da var, ondan önce de vardı. Çok eski bir sinema, değerli misafirlerini en güzel şekilde ağırladığını biliyorum. Bir insana kendini değerli hissettirmek bence çok güzel bir şey. Siz aşağıda kafeterya kısmının dekoruyla hem gelen öğrencileri hem yaş fark etmeksizin gelen insanları en güzel şekilde ağırlıyorsunuz ve kendilerini değerli hissettiriyorsunuz. Yapılan dekorla ve fiyatlara da baktığımız zaman.
1: Burası Atlas Pasajı'nın içerisinde aslında. Bütün bu binayı tek bir kompleks gibi düşünebiliriz. Bir yanı İstanbul Sinema Müzesi, bir yanı kafemiz, sinemamız vesaire. Kültür Bakanlığı'nın himayesine geçtikten sonra özellikle Atlas Sineması'nın, Atlas 1948 olarak değişen ismiyle beraber burayı bütünleşik bir sanat kompleksi haline getirme gayesi olmuş zaten herkesin. Biz de aslında hem bu binanın tarihine hem Beyoğlu'nun giderek aslında pozitif bir yere doğru evrilen yeni yapısına uyum sağlamaya, Türkiye'de sinemanın hak ettiği muameleyi görmesine, sanatçının da hak ettiği muameleyi görmesine gaye ediyoruz aslında temelde. O yüzden burada yapmaya çalıştığımız bütün etkinliklerde baştan sona misafirlerimizi elimizden geldiğince iyi ağırlamak, onlara bir çeşit tecrübe yaşatmak, salt bir film izleme tecrübesinden ziyade bu kapıdan girdikleri andan itibaren kalıcı ve gezici sergilerimizden tutun, onlara sunabileceğimiz küçük atölyeler, onları eğlendirebilecek kafemizde küçük sürprizler, bunları mesela filmlerle birleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı filmlerin meşhur bazı gıdaları, bazı besinleri, içecekleri vardır. O filme binaen kafede onları yapıp misafirlerimize onları ikram ediyoruz özellikle ki salt bir sinema izleme tecrübesinden olsun, tecrübesi olmaktan çıksın ve buraya geldiklerinde başından sonuna bir hikaye yaşasınlar ve pasajın kapısından çıktıkları anda kendilerini biraz daha iyi hissetsinler.
0: Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim Arın Bey. Umarım dolar taşar sinema. Elimizdeki telefonlardan ve televizyonlardan fırsat buldukça gerçekten herkes sinemaya gitsin diye düşünüyorum ben. Eski gelenek diyeyim artık. Geleneklerimizi bence yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sinemalar boş kalmasın, kalmamalı da. Özellikle böyle geçmişten günümüze kadar gelen köklü sinemalar.
1: Öte yandan sadece sinema değil, stand-up'ların, tiyatro oyunlarının ve çeşitli etkinliklerinin de alanını yaratmaya çalışıyoruz burada. 481 kişilik bir salon bulmak bu kadar merkezi bir yerde, bu kadar tarihi bir binanın içinde çok da mümkün değil. Bu yüzden aslında biraz biricik bir yer Atlas. Ve biz bu biricikliğin layığını da sağlayabilmek için tiyatroya, stand-up'lara, çeşitli sergilere ve bunların oluşturacağı ortak bir ekosisteme müdahale etmeye çalışıyoruz aslında burada. O yüzden burada olan sergiden tutun, film gösterimine, stand-up'tan tiyatroya her şeyi tek bir torna tezgahından geçirip akorde ediliyor aslında. O yüzden buranın bir sanatsal kimliğini de yaratmaya çalışıyoruz.

0: Nermin Hanım'ı istiyorum.
1: Evet, kim arıyor?
0: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... ...servetinin bir kısmını bana vereceksin.
1: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım! Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
2: Hiç değişmemiş.
1: Sen de öyle.
2: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
3: Özgür! Anneanne, sen misin?
1: Nasılsın Ömer'im?
3: Çok iyiyim anneanne.
2: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
4: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
5: Yoruldun mu damat bey?
6: Yoruldum baba.
5: Öğrendiniz mi evlatlarım?
7: Öğrendik baba.
1: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
3: Kim bu amca baba?
0: Senin deden oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
3: Dede.
8: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Herkes ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Yaşanacaksa, yaşanacaksa. yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Matro, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Az önce Arın Bey'le çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik sevgili seyirciler. Atlas Sineması geçmişten günümüze yenilenmiş haliyle kapılarını açtı ve siz değerli izleyicilerini, ziyaretçilerini bekliyor. Burada sabahtan akşama kadar haftanın 6

gösterisi yapan kişinin buraya gelip gösterisini de izleyebiliyorsunuz. Asıl önemli olan ve belirttikleri buradaki seyircilerden birinin aslında oyuncu seyirci olmasıymış. Oyuncuların fazlasıyla geldiği bir sinema salonuymuş, gala gösterimleri hariç. Bunun da sebebi oyuncular, televizyon ve sinema oyuncuları, televizyon dizisi ve daha doğrusu sinema oyuncuları buraya geldiklerinde daha rahat film gösterimlerini izliyorlarmış. Samimiyetle söylüyorum ki gerçekten çok keyifli bir yer. Rahatla filminizi ya da herhangi bir etkinliği izleyebileceğiniz, keyifle vakit geçirebileceğiniz bir yer ki sevdiğiniz bir yönetmenin gösterimi olduğunda, film gösterimi olduğunda o yönetmenle tanışma imkanınızın yanı sıra o yönetmenin filmini burada en güzel şekilde izleyebilirsiniz ve o yönetmenle tanıştığınızda, buraya geldiğinizde böyle bir imkanınız olursa ona sinema ile ilgili dilediğiniz soruları sorabilirsiniz bence. Özellikle bunu İstanbul Sinema Müzesi'nde de belirtmiştim. Özellikle sinema ve televizyon öğrencileri için burası gerçekten üniversitenin dışında farklı bir okul diyebiliriz. Çünkü hem tecrübeli film yönetmenlerini hem de tecrübeli oyuncuları görüyorlar. İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra Atlas Sineması'nın da koridorlarında geçmişten günümüze güzel film afişlerini bulabilirsiniz. Tek salon var, 481 kişilik bir salon. Üst kısımlarda da yine izleyebiliyorsunuz. Onu da belirteyim size. Şimdi salonda şöyle bir siz gezintiye çıkın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayacağım. Ama şöyle bir salona siz de bir film yıldızı edasıyla göz atın. Ne dersiniz?

Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Film seanslarına geldiğiniz zaman bakabilirsiniz. Ya da dilerseniz sosyal medya adreslerinden ya da internet sitelerinden de size uyan film seanslarına gelebilirsiniz. Haftanın 6 günü İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. Saat 11'den akşam 7'ye kadar. Sinema dolu bir gün oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimiz de keyif almıştır. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın demeden önce sahne ışığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Öpüyorum, hoşça kalın.

0: Meksika turumuz devam ediyor. San Miguel de Allende turistik ve çok özel bir kasaba. İşte bu güzel kasabanın meydanındayız. Arkamızdaki katedral San Miguel de Allende'nin simgelerinden biri. Ve katedralin ismi de San Miguel Katedrali. Peki San Miguel kimdir?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda San Miguel de Allende kasabasının kalbindeyiz. Burası meydanı ve birçok İspanyol şehrinde olduğu gibi meydanlarda büyük katedraller yer alır. Burada da San Miguel'in katedrali yer alıyor. San Miguel kimdir dersiniz? Bu kentin kurucusu 1555 yılında doğan İspanyol...

bir rahip ve misyoner aynı zamanda tabii ki o dönemde devlet adamlığı da yapıyordu. Din adamları bu bölgede bu şehrin kurucularından bir tanesi. Biliyorsunuz İspanyollar buraya geldiğinde bölge yerlileri vardı. Buralarda Aztekler vardı, Mayalar vardı, farklı farklı kabileler vardı. İspanyollar buraya geldiler ve onların hem şehirlerini hem mabetlerini, tapınaklarını yerle bir ettiler, yıktılar. Ve tam da bu noktaya onların tapınaklarının bulunduğu birçok yere kendi katedrallerini, kiliselerini kurdular ve dinlerini buranın yerlerine empoze ettiler. İşte San Miguel de bu isimlerden biri. Buraya gelmiş ve kendi dinini bölge yerlerine empoze etmiş, kabul ettirmiş bir din adamı, bir devlet adamı diyebiliriz ve şehrin de kurucusu. İşte merkezde hem katedrali var, hem bir heykeli var, hem de şehir San Miguel de Allende. San Miguel tamam da Allende ne diyorsanız onu da az sonra anlatacağım.

0: ve Allende'nin evi önündeyiz. Allende kimdir? Hep beraber öğreniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, San Miguel de Allende kasabasındaki yolculuğumuz devam ederken az önce kentin iki isminin ilk başlangıcını anlattık. Şimdi sıra ikinci de Allende. Allende Meksika bağımsızlık kahramanlarından biri. Arkamda görmüş olduğunuz gibi 1769 yılında bu evde doğuyor ve Meksika'nın bağımsızlığını kazandığı 1810 yılına kadar inanılmaz etkili oluyor ve bağımsızlık kahramanlarından, Meksika'nın gururlarından biri. Burada doğduğu için bu kentin eski adı olan San Miguel'in sonuna de Allende olarak o kahramanın da adı veriliyor. Böylece kasabanın adı San Miguel de Allende oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz ev, doğduğu ev dedik. Şu anda bir tarih müzesi olarak, bölgenin tarih müzesi olarak kullanılıyor diyoruz. Geldiğinizde müze seviyorsanız uğramayı ihmal etmeyin diyor. Ve bu kasabayı, bu güzel, eşsiz, inci gibi kasabayı gezmeye devam ediyoruz.

San Miguel de Allende'nin avlulu evlerinden birindeyiz. Burası aynı zamanda bir çarşı, otel ve restoran. Endülüs etkisi var bu evlerde. Endülüs'teki gibi avlulu yarışmaları yapılıyor San Miguel de Allende'de. Evet değerli izleyenlerimiz, San Miguel'deki en önemli noktalardan birisi avlulu evler dedik. İşte o evlerden birindeyiz. Tabii şu anda bir çarşı, farklı farklı dükkanlar var burada. Hediyelik eşyalar alınabilir. Ama buradaki bu avluları görünce hakikaten bir Endülüs etkisinden de bahsetmek lazım. Az önce Trinidad demiştik. Zaten Trinidad'ın da birçok binasında özellikle Trinidad'da bulunan bazı müzelerde, büyük evlerde, Trinidad'daki İspanyol zenginlerin evlerinde aynen böyle avlular var. Büyük böyle havuzlar var. Endülüs'teki avlu yarışmaları gibi İspanyolların özellikle güney bölgesinde, Endülüs bölgesinde bu yapılar çok yaygın. İşte o kültürü buraya da almış, buraya da getirmiş İspanyollar ve San Miguel'deki evlerde avlu kaçınılmaz. Ve bu avlular gerçekten son derece keyifli ve güzel duruyor.

0: Bu güzel kasabada Meksikalı'dan çok Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalılar var. Her noktada Amerikan kültürünü hissedebiliyorsunuz bu kentte.
1: Değerli izleyenlerimiz, San Miguel turu devam ederken işte bu dar ara sokaklar gerçekten son derece keyifli. Renkli evler özel. Tabii ki bu bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Amerikalıların bu bölgeyi keşfettikten sonraki tavırları. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bu bölgeyi keşfediyorlar ve gruplar halinde San Miguel'e akın ediyorlar. Ve 2. Dünya Savaşı sonrası buraya gelen Amerikalıların oluşturduğu kültür, oluşturduğu popülasyon hali hazırda devam ediyor. Bunu Kanadalılar takip ediyor, Fransızlar devamını getiriyor. Yani burası Meksikalılardan öte Amerikalıların, Avrupalıların bir miksajı oluyor. Her köşede İngilizce konuşan, Fransızca konuşan, Almanca konuşan, İngilizce konuşan insanları görebiliyorsunuz burada. Ve Meksiko City ile kıyasla baktığınızda fiziklerden, yüzlerden, yapıdan çok net olarak anlaşılıyor. Burası tam bir Avrupa kenti.

0: diğer Meksika şehirleriyle kıyaslandığında biraz pahalı bir şehir San Miguel de Allende. San Miguel de Allende ile ilgili püf noktalarını getirelim şimdi de.
1: Evet, San Miguel'deki yolculuğumuz devam ediyor. Değerli izleyenler, buraya geleceklere bir iki tane önerimiz var. Önerilerimizden biri şu, burası özellikle Amerikalıların ve Avrupalıların geldiği bir yer olduğu için fiyatlar diğer Meksika şehirleriyle kıyaslanacak olursa bir tık yüksek. Yani normalde 70 pezoya alacağınız bir şapka burada 100. Atıyorum 140 pezoya alacağınız kazak ya da neyse o 170. Yani 20-30 pezo biraz daha pahalı, onu söylemekte yarar var. Onun dışında burada konaklama imkanı olarak büyük oteller yok. Burada eski evlerin restore edilmiş halleri, İspanyol kolonyal evlerin restore edilmiş halleri butik otellere çevrilmiş ya da ev pansiyonculuğu yapılıyor. Ama fiyatlar çok yüksek değil. Konaklama noktasında fiyatların abartı olmadığını söylemekte yarar var. Restoran ve gurme gastronomi nasıl derseniz, elbette bölgenin yerel ve yöresel yemekleri servis edildiği gibi uluslararası, internasyonel diyebileceğimiz dünya mutfağı da servis eden restoranlar var. Bu arada Meksika'da otoban ücretleri de bir aylı yüksek söylemekte yarar var. Buraya gelene kadar biz örnek veriyorum 350 peso yani 100 TL para harcadık. Otoban ücretlerine sadece, benzin hariç.
0: Bu güzel kasabanın tarihi bir de fırını var. Gelin bu fırını birlikte ziyaret edelim. Bakalım neler varmış bu güzel fırında.
1: Ve şimdi sizleri tam 117 yıllık bir fırına getiriyoruz. La Colmena, 1901 yılında kurulmuş bir fırın, halihazırda harika ekmekler, çok güzel çörekler, kekler yapıyor ve muhteşem, görüyorsunuz. Burada olmanızı isterdim gerçekten. Ne güzel kokuyor şu anda içinde bulunduğum dükkan. Buraya geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden birisi diyorum. Hem tarihi olması hem de lezzetli ekmeklerini tatmalısınız. İşte La Colmena burada arkadaşlar çalışıyorlar ve biz de onları şöyle biraz görüntüleyeceğiz. Ne güzel şeyler yapıyorlar. Bakın izleyin.

0: keyifli kasabayı gezmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde bir kahve molası verelim. Ve bu kahve molasında Meksikalı bir hanımefendiye uzatalım mikrofonumuzu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, sen mi geldi? Gezintimizi devam ettiriyoruz ama bir minik kahve molası verdik. Burada da sohbet edeceğiz. Bir hanımefendiyi bulduk, merhabalaştık. Türkiye ile ilgili biraz konuştuk. O buralı. Hello.
2: Hello.
1: What's your name?
2: My name is Rosie.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Türkiye'ye geldiniz mi dedim, gelmemiş ama gelmesiyle ilgili sözümüzü aldık. Çok yakında bir şehirde oturuyor, buraya gelip geliyor, çok seviyor burayı. Türk dizileriyle ilgili sordum, Türk dizilerini henüz seyretmemiş ama Meksika'da fazlasıyla Türk dizisi yaygın ve izleniliyor. Gracias, thank you very much for this interview.
2: Thank you and welcome to Mexico.

0: Sen mi geldi Ayende'ye veda ediyoruz. Harika manzaralarla veda ediyoruz bu güzel kasabaya. Artık Mexico City'ye geri dönme zamanı. Evet değerli izleyenlerimiz, çok keyifli bir kasabaydı. Sen Miguel ve bu keyifli kasabayı burada gezimizi noktalayarak, el sallayarak uğurluyoruz. Bizler Mexico City'ye geri döneceğiz ama Meksika'ya geldiğinizde mutlaka bu noktaya uğrayın diyoruz. Harika evleri, muhteşem atmosferi ve tabii ki gastronomi lezzetleriyle bu kasaba ödülü ve alkışı hak ediyor. Mexico City'de son günümüzdeyiz. Son gün otelimizde bir ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Meksika'nın önemli spor gazetecilerinden biri Ernesto.
1: Bu şehirde futbol ve spor çok çok önemli. Biz de statlardan birine, Azteca Stadyumu'na gittik ve Cruz Azul maçını takip ettik. Ve işte yanımızda da Ernesto var. Ernesto da bir gazeteci, bir spor gazetecisi. Evet değerli izleyenlerimiz, Azteca Stadyumu ile ilgili konuştuk. Ve bu konuşmalarımızın en önemlilerinden birkaç tanesi, dünyada iki tane Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış tek stadyum. Armando Diego Maradona'nın Tanrı'nın eli diye adlandırılan İngiltere'ye attığı o çeyrek final maçındaki gole ev sahipliği yapmış stadyum. Aynı zamanda 6-7 İngiliz oyuncuyu geçerek Peter Shilton'ı da, efsane kaleciyi de geçerek attığı 2-1'e getiren maçı ve Arjantin'i yarı finale taşıyan o gol, efsane, dünyanın en güzel gollerinden bir tanesi kupaların. Bu arada 1968 yılında Meksikalı bir futbolcunun bisiklet vuruşuyla yapmış olduğu, attığı gol dünyanın en güzel golleri arasında yer alıyor diyor ve birçok şey anlatıyor Ernesto'yu. Tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen Türkiye ile ilgili biraz soru soralım. Evet, Türkiye'ye geldin mi dedim çünkü hükümetimizin son yıllardaki yoğun çabalarıyla Türkiye'nin dört bir yanında modern ve gelişmiş statlar yapılıyor ve bundan haberdar mısın dedim. Evet dedi. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan statları duydum. Türkiye'ye 2 yıl önce geldim. Parkı ziyaret ettim ve bayıldım dedi. Özellikle hemen stadın dışındaki kafede bir kahve içtim ve barista öyle bir kahve yaptı ki içmeye kıyamadım dedi. Cappuccino'nun köpüğünde stadyumun temsili bir fotoğrafını yansıtmış barista, kahveyi yapan arkadaş. O yüzden kahveyi içmedim, sadece fotoğrafını çektim dedi.
0: Ernesto'ya çok teşekkür ediyor. Mexico City'nin simgesi olan bir başka mekana gidiyoruz. Burası Frida Kahlo'nun evi. Mavi ev diyorlar aynı zamanda. Frida Kahlo, Meksika'nın simgelerinden. Tüm Meksikalılar Frida ile gurur duyuyor. Frida Kahlo'nun evinden keyifli görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Burası aynı zamanda bir müze.

0: Nermin Hanım'ı istiyorum.
1: Evet, kim arıyor?
0: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
1: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım! Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
2: Hiç değişmemiş.
1: Sen de öyle.
2: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
3: Özkan! Anneanne, sen misin?
1: Nasılsın Ömer'im?
3: Çok iyiyim anneanne.
2: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
4: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
5: Yoruldun mu damat bey?
6: Yoruldum baba.
5: Öğrendiniz mi evlatlarım?
7: Öğrendik baba.
1: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
3: Kim bu amca baba?
0: Senin deden oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
3: Dede.
8: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
20: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yatayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yepyeni bir yarışma programıyla sizlerle birlikteyiz. Adı üstünde cevap soruda. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve %100 Türk formatı. Önce sizleri tanıyalım isterseniz. Hande Hanım.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: İsmim Hande Kaya. 39 yaşındayım. Ankara doğumluyum ama aslen Niğdeliyim. İç mimarım ama bunun yanında başka meslekler de yapıyorum. Teknoloji firmamız var. Bunun yanında da müzisyenim, bas gitaristim. 3 tane farklı grupla sahne alıyorum. Metal müzik yapıyoruz. Metal müzik ve alt tarzları.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İkinci yarışmacımız Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İsmim Yunus.

0: Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Jonglörlükle uğraşıyorum. Yani kendi çapımda. Böyle top döndürme sanatı var ya. Onlarla uğraşıyorum.
1: Üçüncü yarışmacımız. Hoş geldin Cansın.
2: Merhaba, hoş bulduk. Ben Cansın Özdemir. 31 yaşındayım. İstanbul Ataşehir'den katılıyorum. Elektronik haberleşme mühendisiyim. Ataşehir'de özel bir şirkette üretim mühendisi olarak çalışıyorum. Bunun haricinde dansla ilgileniyorum. Profesyonel olarak oryantal eğitim alıyorum. 2 senedir.
1: Yani her biri farklı yetenekte, farklı ilgilere sahip olan şu anda 3 yarışmacıyı tanıdık. Ve 4. yarışmacımız Murat, sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Seni de tanıyalım.
3: İsmim Murat Cebeci. 1982 Samsun doğumluyum. Giresun Eynesilliyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bir kamu kurumunda memurum.
1: Senin peki var mı diğer yarışmacılar gibi özel bir ilgin, yeteneğin?
3: Özel bir ilgim yok ama sayılara karşı bir ilgim var. Mesela telefon numarası, yani belki 100-150 tane telefon numarası aklımda tutabiliyorum. Yani artık özel bir ilgimi bilmiyorum ama.
1: Yani 100-150 tane eğer telefon numarasını aklında tutuyorsan yani özel bir yetenek olduğunu herhalde söyleyebiliriz, değil mi?
4: Tabii şöyle
1: evet,
4: öyle.
1: Matematik alanında iddialı bir yarışmacımız. İlerleyen dakikalarda bakalım bu yeteneğini acaba kendisine bir fayda olarak sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğer formatı anlatacağım arkadaşlar. Final hariç toplam 3 etabımız var. Birinci etabımız bilgiye dayalı. Ve 4 tane soru yönelteceğim sizlere. Her biri biner puan değerinde. Eğer 4 yarışmacımızdan sadece biriniz doğru cevap verirseniz o zaman 1000 çarpı 2 yani 2000 puanı hanenize yazdırmış olacaksınız. Aksi takdirde puan bölünecek. İkinci bölüme geçtiğimizde orada ise dikkatinizin tamamen bende olması gerekiyor. Çünkü yarışmamızın ismi cevap soruda, cevap aslında benim okuyacaklarımın içerisinde. Orada da yine 4 tane sorusunu yönelteceğim. Her biri 2000 puan değerinde. Ve geldik 3. etaba. 3. etapta akıl oyunu etabı. Orada bilginiz, dikkatiniz, pratik zekanız, matematiğe karşı olan yeteneğiniz, işlem kabiliyetiniz, anında düşünebilmeniz tabii ki çok önemli unsurlar olacak. Her biri 3000 puan. Yine bir yarışmacımız bildiği takdirde yarışmanın bütün seyrini değiştirebilecek durumda. Çünkü 3x2 6000 puanı birden yazdırma şansına sahip. Finalde en yüksek puanı alan yarışmacımızla birlikte olacağız. Ve para ödülünü kazanmak için de tabii ki tek bir soru yönelteceğim. Orada da bazı seçenekler var. Onu birazcık sürpriz olarak bırakayım isterseniz. İlerleyen dakikalarda finalde nelerle karşılaşabileceğimizi sizlere tabii ki söyleyeceğim. Bir sorunuz var mı?
4: Şimdilik her şey net.
2: Evet.
0: Evet. Yok. Her şey net.
1: Ne kadar süre peki?
2: 20
1: Onu biliyor
2: saniye.
1: Musunuz?
2: 20 saniye.
4: 20 saniye.
1: Bravo. Peki 20 saniyede süreniz olacak her bir soru için. Sizler hazırsınız. Ben hazırım. İzleyicilerimiz de hazırdır öyle tahmin ediyorum. İşte cevap soruda başlıyor. İlk etapta İlk sorumuzun konu başlığı.

0: Hepimizin tanıdığı, bildiği bir isimle başlıyoruz. Nasrettin Hoca. Öyle tahmin ediyorum ki her biriniz bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla öyle ya da böyle hayatınızda karşılaşmışsınızdır. Hazır mısınız arkadaşlar?
1: Hazır. Hazırız.
0: Nasrettin Hoca'nın Akşehirli olduğu ve 13. yüzyılda yaşadığı rivayet edilir. Fakat bilinenin aksine Eskişehir doğumludur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Nasrettin Hoca'nın büyük bir din adamı olduğunu söyler. Nasrettin Hoca öyle bir şahsiyettir ki bütün Anadolu'yu yıkıp yağmalayan Timurhan'ın onun hatırına Akşehir'i yağmalatmadığı söylenir. Nasrettin Hoca'nın göle mayaş aldığı efsane fıkradaki göl de Akşehir.

0: Sorumuz gelsin. Akşehir bugün hangi ilimizin sınırları içerisindedir? 20 saniyelik süremiz başladı. Akşehir bugün hangi ilimizin sınırları içindedir? Cevap sorudanın ilk sorusu ve ilk yanıtlar için son 5 saniye. Süremiz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Hande?
1: Konya.
0: Hande Konya cevabını verdi. Yunus?
2: Konya.
0: Yunus'un cevabı Konya. Johnson?
3: Kırşehir.
0: Johnson Kırşehir olarak bir cevap yazmış.
4: Konya.
0: Murat'ın cevabı da Konya. 3 yarışmacımız Konya, 1 yarışmacımız da Kırşehir olarak cevabını vermiş. Johnson, 3 yarışmacı Konya olarak onların cevabını duyduktan sonra Kırşehir doğru olabilir mi yoksa?
3: Doğru olamaz diye düşünüyorum. Konya olduğunu hatırladığımda biraz geç olmuştu.
0: Süre bitmiş miydi?
3: Hayır.
1: Duymuştu.
0: Duydum.
3: Yani evet, duymuştum süreyi.
0: Peki, o halde birinci sorumuzun cevabını hep birlikte görelim isterseniz. Hande, Yunus ve Murat ilk sorunun cevabını doğru olarak bildiler. 350'şer puan aldılar. Johnson, Kırşehir cevabıyla ilk yanlış cevap veren yarışmacımız oldu. Johnson'ın heyecanı devam ediyor herhalde hala.
3: Birazdan geçecek diye umuyorum.
0: Peki, bundan sonraki sorularda bakalım o heyecan ona nasıl yansıyacak? Ve isterseniz ikinci soruyla devam edelim. Önce konu başlığımızı hep birlikte bir görelim mi?
5: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.
0: Bu dizeler ünlü şairin en bilinen mısralarından. 1925 yılında doğan şair, 2005 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Şairliğinin yanı sıra roman yazarı, gazeteci ve eleştirmendi. Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Çolpan İnan'ın abisiydi. Sorumuz gelsin. Ben sana mecburum şiiriyle tanınan ünlü şair kimdir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniyeniz kaldı. Süremiz bitti ve bakalım cevaplar nasıl? Hep birlikte öncelikle kaldıralım cevaplarımızı. Hande'nin cevabı?
1: Yaşar Kemal.
0: Hande Yaşar Kemal demiş. Yunus?
2: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan. 3 numaralı yarışmacımız Johnson.
3: Atilla İlhan.
0: Johnson'ın cevabı da Atilla İlhan. Ve son olarak Murat?
4: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan diyor. Murat'ın cevabı. Yine birinci soruda olduğu gibi 3 yarışmacımızın cevabı aynı. Ama Yunus'un cevabını duyduktan sonra Hande, evet, şöyle kafan yan tarafa doğru bir gitti. Ah dedin değil mi?
1: Ah çektim. Karşıki dağlar yıkılmıştır muhtemelen.
0: Peki ben sana mecburum. Acaba bu şiir kimin? Buyurun cevabı görelim. Doğru cevap tabii ki Atilla İlhan'dı. Yunus, Johnson ve Murat doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Sizler de az önceki gibi 350'şer puanı hanenize yazdırdınız. Saç işlemleri konu başlığımız. İlginç bir soru gelecek. Hazırsanız eğer soruyu okuyorum. Saçların kıvırcık olmasını sağlayan bir işlemdir. Saç kimyasal şekilde yeniden yapılandırılır.

saçın uzunluğuna ve dokusuna göre farklı işlemler uygulanır. Bu işlemden sonra saç uzunca bir süre kıvırcık kalacaktır. Özel solüsyonun içinde hidrojen ve amonyak vardır. Saçların kıvırcık olmasını sağlayan işleme ne ad verilir? 20 saniyelik süre başladı.

0: Saçların kıvırcık olmasını sağlayan işleme ne ad verilir dedik ve son saniyeler artık. Süremiz bitti. Dört yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Üçüncü soruda 4'te 4 cevapla karşı karşıyayız. Hande?
1: Benimki orijinal ama cevap perma.
0: Senin saçların orijinal ama cevabın perma. Evet.
2: Benimkisi Yunus. De perma, R biraz değişik olduğu için aşağıda R yazdım, normal düz R.
0: Yunus'un cevabı perma, Cansın?
3: Benimki perma kadar kıvırcık olmasa da benim de saçlarım kıvırcık, ben de perma diyorum.
0: Üçüncü yarışmacımızın cevabı da perma ve son olarak Murat?
4: Benim de saçlarım düz ancak sorunun cevabı perma.
0: 250'şer puan doğru cevap olarak ekrana da yansıyacak şimdi. Tabii ki permaydı, tebrik ediyorum arkadaşlar. Özellikle burada hanımefendilerin biraz daha kendine avantaj sağlayabileceğini düşündüm ama beyler de bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduklarını aslında cevaplarına yansıttılar. Şimdi birinci etabın 3 sorusunu geride bıraktık. Birinci etabın son sorusuna geliyoruz ve konu başlığımız gelsin ekrana.

Bu güzel görüntülerle beraber sorunuzu okumaya başlıyorum. Kuzey Amerika kıtasında yer alan bir ülke. Eski bir İngiliz ve Fransız kolonisi. Kış aylarında sıcaklık -30'lara kadar düşebiliyor. Hava o kadar soğuk oluyor ki yürüyüş yollarında tüneller bulunuyor. Alan bakımından dünyanın en geniş ikinci ülkesi. Dünyadaki göllerin %60'ı bu ülkede bulunmaktadır. Başkenti Ottawa'dır. Sorumuz gelsin. Başkenti Ottawa olan ülke hangisidir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Başkent Ottawa. Bu ülke hangisi? Süre bitti. Ve şimdi dört yarışmacımızın cevabını görüyoruz. Hande.
1: Kanada.
0: Kanada cevabını verdi. Yunus.
2: Kanada.
0: Yunus'un cevabı da Kanada. Johnson.
3: İskandinav dedim ama değil sanırım.
0: Johnson İskandinav dedi. Oradan bir ülke mi aklına geldi?
3: Tam gelmedi. Son saniye ben bunu yazabildim.
0: Peki yazdığın cevabın nerede olduğu konusunda bir fikir sahibi misin?
3: Tam bir bilgim yok. Ama Kanada aklıma gelseydi ilk başta onu yazardım diye düşünüyorum.
0: Murat.
4: Kanada.
0: Murat'ın cevabı da Kanada. Yine üç yarışmacımız aynı cevabı verdi. Hande, Yunus ve Murat. Johnson İskandinav dedi. O zaman cevabımızı görelim. Doğru cevap Kanada'ydı. 350'şer puan Hande, Yunus ve Murat'ın hanesine yazıldı. Kanada dünyanın en büyük yüz ölçümü olarak ikinci ülkesi. Birinci ülkeyi bilen var mı arkadaşlar?
2: Rusya.
0: Rusya dedi Yunus.
2: Evet, eski ismiyle Sovyetler
1: Birliği. Sovyetler Birliği.
0: Aslında genel olarak hani Toronto, Montreal daha fazla bilinen şehirleri ama yine de üç yarışmacımızı yanıltamadık. Birinci etabımızı noktalamış olduk. Yani 4 sorumuz, 1000 puanlık 4 sorumuz geride kaldı. Ben puanları bir hatırlatmak istiyorum. Bakalım 4 soru sonunda

neler yapmış arkadaşlarımız. Hande 950 puanda. Yunus 1300 puanda. Cansın 600 puanla şu anda en az puan alan yarışmacımız. Ve Murat tıpkı Yunus gibi 1300 puan ilk iki sırada yer almaktasınız. Birinci etap sona erdi. İkinci etapta yarışmacılarımız dikkatli olmak zorunda. Tüm dikkatlerini bana vermek zorundalar. İkinci etap başlıyor. İkinci etapta her bir sorunun değeri 2000 puan. Yine bir kişi bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. Tüm dikkatinizi bana vermenizi rica ediyorum. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. Konu başlığımız gelsin ikinci etabın ilk sorusu için.

0: Gente, gajos. And the showman there.
1: Ola diyoruz! 30 tampon! Bir kez daha üstünlüğü önüne geçiriyor Mete Gazoz.
2: Çok değil bu yaz. Tokyo Olimpiyatları'nda olağanüstü bir sevinç ve gurur yaşattı bizlere. Sevgili Mete, o görüntüleri gördüğümüzde yeniden tabii ki o anı yaşıyoruz ve heyecanlanıyoruz. Buradan bir kez daha tebriklerimizi iletelim ve başarılar dileyelim. Aynı zamanda yarışmacılarımızla birlikte bir alkışlar mıyız Mete Gazoz'u? Genç yaşında çok büyük başarılar elde etti. Devamını da diliyoruz ve dikkatli bir şekilde beni dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. İkinci etabımızın ilk sorusu geliyor. 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mete Gazoz'un annesi Meral Gazoz, babası ise Metin Gazoz'dur. Mete küçük yaşlarda yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk becerilerini geliştirdi. Henüz 17 yaşındayken 2016 yaz olimpiyatlarına katıldı ve Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında mücadele eden Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya sıralamasında bir numara olan Amerikalı Brad Ellison'ı eledi ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Japon rakibini yenmeyi başaran Mete, klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi. Maçı 6-4 kazanan Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu oldu. Sorumuz gelsin. Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında çeyrek finalde yendiği rakibi nerelidir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Cevapları görelim. Hande.
1: İtalyan.
0: Hande'nin cevabı İtalyan. Yunus.
2: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Yunus, Amerika Birleşik Devletleri dedi. Johnson.
3: İtalyan.
0: Johnson da İtalyan diyor. Murat.
4: Sonradan aklıma geldi. Amerika Birleşik Devletleri. Ama... Olması lazım cevap. Yanlış yapmadım.
0: Yani düşünürken Avustralya Amerika yazdım. Birleşik evet. Devletleri diye düşündün. Yazarken evet. Avustralya mı?
4: Avustralya yazdım.
0: O da iyiymiş Murat. Bazen olur aslında biliyor musun? Ama tabii sen Amerika Birleşik Devletleri diye duydun ve ondan sonra o oldu. Yoksa benim söylemlerimin içerisinde aynen. Avustralya yoktu.
4: Doğru.
0: Peki. Şu anda bir yarışmacımız Amerika Birleşik Devletleri, iki yarışmacımız İtalyan ve bir yarışmacımız da Avustralya diyor. Acaba doğru cevap hangisi? Yarışmanın geleceği açısından son derece kritik bir soru olabilir. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Mete Gazoz çeyrek finalde dünya sıralamasında bir numara olan Amerikalı Brad Ellison'ı eledi ve adını yarı finale yazdırdı. Dünyanın bir numarasını çeyrek finalde yani Amerika Birleşik Devletleri'nden rakibini elemeyi başarmıştı. Yunus, tek doğru cevabı bildin. 5300 puan oldu. Az önceki sorunun değeri 2000'di. Sen tek başına bildiğin için 4000 puanı hanene yazdırdın. Ve olağanüstü bir şekilde tabii rakiplerinin önüne geçtin. Tebrik ediyorum.
2: Teveccühünüz.
0: Ne hissediyorsun şu anda?
2: Yani mutlu hissediyorum. Biraz heyecanı yendim. Öyle.
0: Peki Mete Gazoz'u takip ediyor muydun?
2: Yani takdir ediyorum Mete Gazoz'u. Çok büyük bir sporcu. Ve bu ilhamını da tahminen... Yani okuduğum habere göre söyleyeyim, piyano çalmasından alıyor bu sakinliğini, sükunetini.
0: Yani babasının ve tabii annesinin katkılarıyla birlikte ki babası da eski bir milli okçudur aynı zamanda. Balkan şampiyonluğu vardır, Türkiye şampiyonluğu vardır. Mete çok küçük yaşlarda babasının, ailesinin sayesinde bu spora ilgi duymaya başlayıp çocukken aslında bu olimpiyatların ve şampiyonun hayalini kuran 22 yaşında da altın madalyayla beraber ki Rio'da da bir önceki olimpiyatta da söz vermişti. Bir de tabii az önce bantta da görmüşsünüzdür Mete attıktan sonra hedefi tutturduktan sonra bir ona has bir sevinci de var. Hande Hanım'dan evet. Bir daha görebilir miyiz? Hande Hanım bir şeyler yaptı şu anda evet. Tam ben konuşurken. Bir daha yapalım Hande Hanım.
1: Tekrar.
0: Peki. Görelim o zaman madem öyle. Şöyle. Mete nasıl seviniyordu?
5: Altın adam Mete. Altın madalya sayesinde.

Daha nice madalyalara sevgili Mete Gazoz. Seni yanaklarından öpüyoruz. Ve şöyle yapıyor değil mi? Şöyle evet. Yapıyor. Şöyle. Önce böyle bir ciddi. Sonradan da çok güzel bir şekilde gülümseyişi. Evet. Başarılar diliyoruz ve geliyoruz şimdi 6. sorumuza. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Dondurucu soğuklar, konu başlığımız. Cansın eyvah dedim mi?
1: Eyvah dedim.
0: Çünkü...
1: İskandinav'dan sonra.
0: İskandinav'dan sonra. Ama herhalde oradaki o ülkelerin de soğukluklarıyla meşhur olduğunu da biliyorsundur. Yani evet. Bir Norveç olsun, bir İzlanda, olsun. Bir İsveç, Faroe Adaları. Tabii bu ülkeleri İskandinav ülkeleri arasında sayabiliyoruz. Şimdi... Bazı bilgiler vereceğim ve bu bilgileri dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. İlginç bir soruyla karşı karşıyasınız. Hazırsanız eğer başlıyorum. 1954 yılının 24 Şubat sabahı termometreler -16'yı gösteriyordu. Bu İstanbul'da o güne dek ölçülmüş en düşük hava sıcaklığıydı. İstanbul Boğazı'nda dev buz blokları yüzüyordu. Hatta Poyrazköy, Rumeli Kavağı arasından denizin üzerinden yürüyerek geçmek mümkün hale gelmişti. Ama bu şiddetli kış İstanbul için bir ilk değildi. 1929 yılının Ocak ayında Haliç dondu. Boğaza giren büyük buz kütleleri limanın ağzına yığıldı. O dönemde hava öyle soğuktu ki tavuk ve kuşların bile donup buzdan birer heykel haline geldiği rivayet edilir. Az önce verdiğim bilgilere göre 24 Şubat sabahı hava sıcaklığı kaç dereceydi? 20 saniye süreniz başladı.

0: 24 Şubat sabahı hava sıcaklığını bulmaya çalışıyoruz. 5 saniye kalmıştı. Süreniz bitti. Cevapları görelim lütfen. Hande.
1: -16.
0: Hande'nin

0: bir yarışmacımız Johnson eksi 14. Ya Johnson çarpı 2 ya da puanlar bölüşecek ya da hiçbiriniz puan alamayacaksınız. Cevabı hep birlikte izliyoruz. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. 1954 yılının 24 Şubat sabahı. Termometreler eksi 16'yı gösteriyordu. Cevap soruda. Eksi 16, 3 yarışmacımız doğru cevap verdi. Hande, Yunus ve Murat eksi 14 yazan Johnson puan alamadı. Puanlar artıyor, puanlar artıyor ama Johnson sen yerinde saymaya devam ediyorsun ne yazık ki. Hani her an bir sıçrama bekliyorum ama o sıçramayı bir türlü yapamadık.
1: Aslında başta eksi 16 yazmıştım, silip eksi 14 yaptım.
0: Acaba nasıl...
1: Biraz kafam karıştı.
0: Kafan karıştı. Peki daha önceden bu görüntüleri hiç görmüş müydünüz?
2: Evet, ben görmüştüm.
0: Hatta yönetmenimizden ben bir rica edeyim, şöyle arkamıza da verirlerse çok memnun olurum. Çünkü yani tarihte, özellikle İstanbul'un tarihinde kolay kolay bir daha hiç karşılaşmadığımız görüntüler var şu anda. Buz kütlelerini görüyor musunuz? Hı
2: hı. Evet. İnsanlar
0: burada
2: yürüyerek...
0: Bir duralım, burada bir duralım rica edeyim. Çok teşekkür ederim. Burası Marmara Denizi, yani Boğaz. Şu anda buz kütleleri var orada ve vatandaşlarımız üzerinde yürümeye çalışıyorlar.
2: Bana da çok enteresan gelmişti.
0: Uzakta vapur var, en uzak noktada. Yani burası şu anda tabii bir hatıra fotoğrafı çektirmek için böylesine tarihi bir ana şahit olduklarından dolayı birazcık aslında tehlikeli bir girişimde bulunmuşlar yani. Ama burada da yan tarafta gemi, öbür tarafında hemen buzun üzerinde İnsanlar var. Yani eksi 16 ve Tuna Nehri'nden gelen büyük buz kütleleri, Romanya'dan, oralardan gelen büyük buz kütleleri o esnada bütün boğazı kaplıyor. Boğazı kaplayınca o soğuklukla beraber tabii ki oradan karşıdan karşıya işte Poyrazköy bir taraf, Anadolu yakası bir taraf, Rumeli Kavağı, Sarıyer tarafı, Beykoz, İstanbul'un da kuzeyidir. Orada insanlar karşıdan karşıya geçme şansına sahip oluyorlar. Ama küresel ısınma ile beraber artık o eski soğuklar görmek mümkün değil tabii ki. Bunu da eklemiş olalım. İşte konu başlığımız.

0: Siyaset dünyasının birçok ismi ekrana geldi ve konu başlığımız burçlar. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: 2000 puan değerinde zor bir soru ama bir o kadar da ilginç. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat doğumlu ve Balık burcu. 1 Ocak doğumlu Devlet Bahçeli Oğlak burcu. İkizler burcu olan Bülent Ecevit 28 Mayıs'ta doğmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum tarihi 17 Aralık, burcu Yay. 18 Temmuz'da doğan Meral Akşener Yengeç burcu. 13 Ekim doğumlu Turgut Özal Terazi burcuydu. 17 Aralık doğumlu Binali Yıldırım Yay. 24 Mayıs doğumlu Tansu Çiller İkizler burcu. 1 Kasım doğumlu Süleyman Demirel'in burcu Akrep'ti. Siyaset dünyasından isimler ve burçları ve şimdi sorumuz gelsin. Yengeç burcu olan siyasi lider kimdir? 20 saniyelik süreniz başladı. Yengeç burcu. Az önce birçok burç saydım. Acaba hangisi Yengeç burcuna sahipti? Son 5 saniye. Cevapları görelim. Hande.
1: Tansu Çiller.
0: Hande'nin cevabı Tansu Çiller. Yunus.
2: Meral Akşener.
0: Meral Akşener diyor. Johnson.
3: 18 Temmuz'du galiba. Tansu Çiller diye hatırlıyorum.
0: 18 Temmuz'du diye hatırlıyorsun. Ve Tansu Çiller cevabını yazdın. Murat.
4: Meral Akşener.
0: Meral Akşener.

Şimdi Hande ve Johnson, Tansu Çiller dedi. Murat Yunus, Meral Akşener cevabını verdi. Cevabımızı görelim lütfen. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum tarihi 17 Aralık, burcu Yay. 18 Temmuz'da doğan Meral Akşener, Yengeç burcu. Cevap soruda. Meral Akşener doğru cevaptı. Ve iki yarışmacımıza, Yunus'a ve Murat'a puanlar eşit olarak gidiyor. Ve Johnson'la Hande Tansu Çiller demişti. Tansu Çiller'in doğum tarihi 24 Mayıs'tı ve İkizler burcuydu. Bu bakımdan yanıldınız. Tebrik ediyorum Yunus ve Murat'ı. 2000 puan değerindeydi ve biner puanı hanenize yazdırdınız. Peki, şimdi bir sorumuzu daha geride bıraktık. Sıradaki sorumuzun konu başlığını hep birlikte bir bakalım lütfen.

dünyanın en uzun süreyle ibadet edilen yeri Ayasofya bu sorumuzun konu başlığı. Yani gördüğümüz zaman da tüylerimiz diken diken oldu. Hazırsanız sorumu okuyorum. Ayasofya'nın temelleri Bizans İmparatorluğu zamanında 4. yüzyılda atıldı. Ancak çıkan bir isyan sonucu Ayasofya dahil tüm kiliseler yakıldı. İsyanı bastıran Justinian hiçbir devirde görülmemiş bir ibadethane yapılması için harekete geçti. İnşası 5 yılda tamamlanan Ayasofya 537 yılında merasimlerle açıldı. Ancak bu görkemli yapının mimarisinde hatalar vardı. Bu nedenle 558 yılında bir kubbesi yıkıldı. Osmanlılar 1453 yılında İstanbul'u fethedince Ayasofya camiye dönüştürüldü. Ayasofya 916 yıl kilise, 477 yıl cami olarak iki değişikliğine hizmet ettikten sonra müzeye dönüştürüldü. Ayasofya Camii 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açıldı ve 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Sorumuz geliyor. Ayasofya'nın yapımı kaç yılında tamamlanmıştır? Süreniz başladı. Birçok tarih ve bilgi verdim. Sorumuz, Ayasofya'nın yapımı kaç yılında tamamlanmıştır?

0: Süremiz bitti. İkinci etabın son yarışmamızın 8. sorusuydu. Cevapları göreyim lütfen.
1: 537.
0: Hande 537 dedi. Yunus?
2: Milattan sonra 537.
0: 537 cevabı Yunus'tan da geldi. Cansın?
3: 537.
0: Cansın 537 diyor. Tıpkı Hande ve Yunus gibi. Murat?
4: 557 dedim.
0: 3 yarışmacımız 537, Murat 557. Ben ne demişim peki? Cevabı görelim. Cevap soruda. İnşası 5 yılda tamamlanan Ayasofya, 537 yılında merasimlerle açıldı. Cevap soruda. Doğru cevap 537. 3 yarışmacımızın yeşil ışıkla birlikte puanları arttı. Hande, Yunus, Cansın doğru cevabı verdiler. Murat, sen 557 demiştin ama 537 doğru cevaptı. Cansın sonunda bir sıçrama yaptı. Nihayet uzun zaman sonra puan aldın. 600'de kalmıştın. 1350 oldu puanın. Hande 2450. Liderliği devam ediyor Yunus'un. 7800 puanla. Ve Murat bu soruya doğru veremediği için cevabı 3050'de kaldı.

0: Tabii ki her şey bitmedi. Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilir. İkinci etapta her bir sorunun değeri 2000'di. Bir kişi bilmişti ki Yunus çarpı 2000 4000 puan almıştı. Üçüncü etapta işin rengi değişir mi yoksa Yunus liderliğini devam mı ettirir hep birlikte göreceğiz. Eğer hazırsanız dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap sorudanın üçüncü etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. İlk iki etabı geride bıraktık. Üçüncü etabın ismi akıl oyunu. Ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Yine 4 soru yönelteceğim size. Bir yarışmacımız doğru cevap verdiği takdirde 3000 çarpı 2 yani 6000 puan kazanma şansına sahip olacak. Biraz pratik olarak düşünmeniz gerekecek. Bilginizin ve dikkatinizin yanında aynı zamanda bazı işlemleri de yapabilirsiniz. Üçüncü etabın ilk sorusu geliyor. Konu başlığını görelim. İştah açıcı görüntüler ve Yunus yerinde duramadı. Yunus ne oldu bir anda görüntüleri görünce oynamaya başladın. Evet. İştah mı arttı?
1: Evet, yemek görünce biraz değişik oluyorum, mutlu oluyorum diyeyim. Bir de müzik de hoş olunca güzel bir atmosfer kattı diyebilirim.
0: Seversin yani yemek yemeyi.
1: Evet.
0: Tatlılarla aran nasıl?
1: Sütlü tatları tercih ederim. Şerbetli tatları sevmem.
0: Peki. Şöyle ağzımızın tadı yerine geldi tabii ki. Biraz daha bu soruyla birlikte kafaları da karıştıracağım. Hiç kusura bakmayın. Hazırsanız eğer sorumuzu sizlere okuyorum. Elma, Amasya denince akla gelen ilk meyvedir. Bir elmada 60 kalori vardır. Şeftali Bursa'yla özdeşleşmiş bir meyvedir ve bir şeftalide 42 kalori vardır. Meyvelerin en kalorisi muz. Muzun kalorisi 100. Herkes karpuzun aslında daha fazla kaloriye sahip olduğunu düşünür ama 100 gram karpuzda sadece 30 kalori vardır. 100 gram kirazda ise 70 kalori bulunmakta. Acaba sorumuz ne? Gelsin sorumuz. 5 şeftalide toplam kaç kalori vardır? 20 saniyelik süreniz başladı. Üçüncü etabın ilk sorusu 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puana sahip olabilir. Son 10 saniye. 5 şeftalide toplam kaç kalori vardır? Süre bitti. 9. sorunun cevaplarını görüyoruz. Hande'nin yanıtı?
2: 210.
0: 210 dedi. Yunus?
3: 210 kalori.
0: 42 çarpı 5, 210 kalori diyor Yunus. Johnson?
4: 100 dedim.
0: 100 dedin. Neden 100 dedim peki?
4: Kalorisini hatırlayamadım. Kendi kafamdan 100 yazdım.
0: Peki. Murat?
5: 210 kalori.
0: Murat da 210 diyor. Hande, Yunus ve Murat'ın cevabı 210. Yine bir yarışmacımız farklı bir yanıt vermek istedi. Johnson 100 olarak bu hesabı yaptı. O halde 5 şeftalide toplam kaç kalori olduğunu hep birlikte görelim. Doğru cevap 210 tabii ki. Bir şeftalide 42 kalori vardı ve bunu 5 ile çarptığımızda karşımıza çıkan 213 yarışmacımıza puanlar bölüştürüldü. Ve böylelikle 3450, 8800, 4050 olarak puanları yazdırmayı başardı Hande, Yunus ve Murat. Üçüncü etabın ikinci sorusu, yarışmamızın 10. sorusuna geliyoruz. Konu başlığımızı görüyoruz.

kuşaklar, bakalım bunun altından ne çıkacak? Merak ediyorsunuzdur herhalde. Hiç vakit kaybetmeden okuyayım. Kuşak aşağı yukarı aynı yıllarda doğan, benzer sıkıntıları yaşamış ve benzer ödevlerle yükümlü kişiler olarak tanımlanır. Gelen olarak geleneksel

kuşak, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı olarak sınıflandırılır. Kuşaklarla ilgili tarih aralıkları ve özellikleri kültürden kültüre göre değişiklik gösterebilir. 1965-1979 yılları arasında doğan kişiler X kuşağı, 1980-1999 yılları arasında doğan kişiler Y kuşağı, 2000 yılından sonra doğanlar ise Z kuşağı olarak nitelendirilir. Üç kuşak tarih aralıkları ve bunun karşılığında da buyurun sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre 1988 yılında 15 yaşında olan kişi hangi kuşakta yer alır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Onuncu soru, konu başlığı kuşaklar. 4 yarışmacımızın cevabı gelsin lütfen. Hande?
1: X kuşağı.
0: Hande X kuşağı dedi. Yunus?
2: X kuşağı 1973'e tekabül ediyor.
0: X kuşağı dedi.
2: Evet.
0: Johnson?
3: X kuşağı.
0: Johnson, yan tarafta bir şeyler var.
3: Küçük bir işlem yaptım da.
0: Küçük bir işlem yaptın kendine göre. Peki, Murat?
4: X kuşağı.
0: Uzun bir aradan sonra ilk defa 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. X kuşağı dedi 4 yarışmacımız. Sorumuzun cevabını da görelim. Doğru cevap X kuşağıydı. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra 4'te 4 doğru yanıtla birlikte tebrik ediyorum sizi. Hepinizin önündeki puanlarda yeşil ışığını görmek mutlu etti tabii ki. 2010'dan sonra doğanlar var bir de. Onu biliyor musunuz?
2: Milenyum muydu onlar?
1: Yok.
0: Yani üçüncü milenyum. Üçüncü milenyum, 21. yüzyıl ve onlar alfa kuşağı.
3: Alfa.
0: Evet, alfa kuşağı olarak adlandırılıyor. Ondan sonra ne olacak artık bilmiyoruz yani.
3: Beta.
0: Şimdi bunu da nereden biliyorsun diye sorabilirsiniz. Hani bir anda. Çünkü Allah bağışlasın, ellerinizden öper. Daha yeni bir oğlum oldu, evladım.
1: Maşallah.
0: Ben de merak ettim bu kuşaklarla ilgili olarak yani o acaba herhangi bir kuşağa dahil olacak mı diye. Asilhan o da alfa kuşağı olarak daha ayını bile tamamlamadı zaten.
3: Asilhan maşallah. İsmi galiba.
0: Evet Asilhan.
3: Çok güzel ismi var.
0: Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Sizin evlatlarınız var mı? Eviniz bekarsınız herhalde değil mi şu anda?
1: Evet ben bekarım.
0: Bekarsınız.
3: Evet. Bekarım.
0: Bekarsınız peki. Bekarım. İnşallah sizler de o mutluluğu, o sevinci yaşarsınız. Peki 10. sorumuzu da geride bırakıyoruz. Cevap soru da hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdiki durağımız Trakya, Edirne. Yani o kadar güzel bir yer ki yemeği de, tarihi eserleri de, türküleri de. Yani neresinden bakarsak bakalım Edirne harika bir şehir. Ve Edirne ile ilgili olarak da konu başlığımızda sorumuzu okuyorum. Edirne 1361 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Bursa'dan sonra Osmanlı'nın ikinci başkenti oldu. Türkiye'nin Trakya sınırları içindeki en büyük kentidir. 1575 yılında Mimar Sinan tarafından tamamlanan Selimiye Camii şehrin en önemli eseridir. Mimar Sinan Selimiye Camii'sini ustalık eseri olarak tanımlamıştır. Sorumuzu görelim. Selimiye Camii. Edirne Osmanlı topraklarına katıldıktan kaç yıl sonra açılmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı. 3000 puan değerinde bu soru. Selimiye Camii Edirne Osmanlı topraklarına katıldıktan kaç yıl sonra açılmıştır? Süremiz bitti. Cevapları görelim lütfen. Hande?
1: 216.
0: 216 cevabını verdi Hande. Yunus?
4: 214.
0: Yunus'un cevabı 214. Johnson?
3: 216.
0: 216 Johnson ve Murat?
4: 214.
0: 4 yarışmacımızın ikisi 216, ikisi 214 dedi. O zaman cevabı görelim. 214 cevabı doğru yanıttı Yunus ve Murat. Murat matematikle aram çok iyi demiştin. Merak ediyordum doğru cevap verecek misin vermeyecek misin diye. En çok senin cevabını merak ediyordum. Hande ve Johnson siz...
1: Tarihi
3: yanlış işlem yaptık.
0: İkiniz de aynı tarihleri karıştırdınız evet. Herhalde değil mi? Edirne'ye de buradan selamlarımızı da iletelim. Edirne'ye gidip gezmeyenler bir gitsinler, Selimiye Camii'ni de görsünler, karınlarını da doyursunlar, Edirne'de gezilecek çok güzel yerler var. Buradan herkese selamlarımızı da iletelim. Artık 11. sorumuzu da geride bıraktıktan sonra 3. etabımızın son, finalden önceki son sorumuza geliyoruz şimdi. Bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Bir yarışmacımız belki finali garantileyebilir. Kim gidecek, kim kalacak bunu belki de görebileceğimiz bir soruya gelmiş olabiliriz. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Yani sanat dünyasının çok büyük bir sesiydi, çok kıymetli bir sanatçısıydı Müslüm Gürses. Ve finalden önceki sorumuzun konu başlığı Müslüm Gürses. Şimdi sorumuzu okuyorum. Yıl 1978'di. Tarsus'tan Adana'ya giden arabada Yören'in ünlü şarkıcısı Müslüm Gürses vardı. Şarkıcı şoförün arka çapraz koltuğunda uyuyordu. Şoför de uyuklamaya başlayınca araç bir kamyonla çarpıştı. Kazada Müslüm Gürses ve şoförü öldü sanılarak Adana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Müslüm Gürses'in üzerinden çıkan nüfus kağıdında 1953 Şanlıurfa Halfeti doğumlu Müslüm Akbaş yazıyordu. Şoför hayatını kaybetmişti ama saatler sonra şarkıcının yaşadığını morg görevlisi tespit etti. Apar topar morgdan çıkarılan sanatçının beynine platin takıldı. Kazadan 3 yıl sonra Mutlu Ol Yeter filmi sinemada rekorlar kırdı. Müslüm Gürses'le ilgili bu okuduklarımın ardından sorumuzu görelim. Mutlu Ol Yeter filmi Müslüm Gürses kaç yaşındayken çekilmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Süre bitti. Bu cevaplar çok kritik. Dengeleri değiştirebilecek nitelikte bir yarışmacı doğru cevap verdiği takdirde yarışmanın finalistini değiştirebilir. Bu yüzden özellikle Murat'ın cevabı çok kıymetli, Yunus'un cevabı çok kıymetli. Görelim dört yarışmacımızın cevaplarını. Hande.
1: 28.
0: Hande'nin yanıtı 28. Yunus.
2: 28.
0: Yunus 28 yaşında diyor. Johnson.
3: 58.
0: Eyvah Johnson, ne yaptın? Johnson'a sonra geleceğiz. Murat.
2: 28.
0: Murat'ın yanıtı da 28. Üç yarışmacımız 28 dedi. Johnson 58 dedi. Johnson, neyle karıştırmış olabilirsin?
3: Karıştırmadım. Hesabı yanlış yaptım sanırım.
0: Doğum tarihi, Mutlu Yeter filmi, kaza tarihi falan derken sen 58 yıl diye yazdın. Peki cevabı görelim. Doğru cevap 28'de. Yunus'un bilmesi Murat'ın finalist olma şansını ortadan kaldırdı. Yunus 12.050 puana çıkmış oldu ve adını finale yazdırdı. Murat 7.300 puanla yarışmamızın ikincisi oldu. Hande 5.200 puan topladın, yarışmamızın üçüncüsü oldun. Ve Johnson 2.100 puanda kaldı. Yarışmamıza dördüncü sırada yer aldı ve veda etti. Johnson, başından bu yana heyecanlıydın.
3: Evet.
0: Bir ara bir soruya cevap verdin. Acaba dedim onun sonrasında devam eder mi, ama olmadı. Neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin?
3: Heyecan yaptım, sağlık olsun.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Bir hatıra oldu senin için de tabii ki. Yunus, finale adını yazdırdın. Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim. Güzel bir maceraydı diyebilirim. Aslında bu bir macera. Yani bütün sorulara herhalde doğru cevap verdim. Yani güzel bir his. Keşke arkadaşlarım da doğru cevapları verseydi. Hepimiz finale adımızı yazdırsaydık.
3: Öyle olmuyor.
0: Hepinizin finale adını yazdırması...
1: O başka bir yani, formatta.
4: Evet.
1: Bu formatta değil.
0: Sanırım yani öyle bir yarışma var mı? Öyle bir yarışma da böyle bir bilgi yarışmasının içerisinde yok tabii ki. Sonuçta bir yarışmacımızla bir finaliste karşılıklı yarışacağız. Murat ve Hande ikinci ve üçüncü oldular. Sizinle bir sonraki programımızda tekrar yolumuza devam edeceğiz. Yunus, seninle karşılıklı olarak finalde yarışacağız.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay. Evet,
6: tamam.
1: Artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosu.

0: Double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: 360 ekranlarında final zamanı. Cevap soruda yarışmasının ilk bölümünde öyle bir yarışmacı karşımızda ki şu ana kadar sorulan 12 soruya doğru yanıt verdi ve adını finale yazdırdı. Yunus, artık final zamanı. Evet. Daha önceden hiç yarışmaya katıldın mı?
1: Hayır, ilk yarışmam bu.
0: İlk defa bir yarışmaya katılıyorsun ve bütün soruları doğru olarak yanıtladın. Nasıl evet. bir duygu? Yani böyle bir performans bekliyor muydun?
1: Yani esasen beklemiyordum çünkü yarışmadan önce biraz heyecanlıydım. Heyecanıma yenik düşerim diye düşündüm ama o sizin güler yüzünüz sayesinde o heyecanımı atlattım diyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Yunus, şimdi önünde 5000 liralık bir final sorusu var.
1: Evet.
0: Final hesabında yarışmacımıza tabii ki farklı seçenekler de sunacağım. Birincisi, bu soruya doğru yanıt verebilirsin ve bunun karşılığında 5000 liralık para ödülünü kazanıp bir gün sonraki yarışmamızda yine benim karşımda olabilirsin. İkincisi, soruyu gördükten sonra cevap vermeme hakkını da kullanabilirsin. O zaman kasana 1000 lira koyacağız. Yarın yine benimle birlikte olabilirsin. Üçüncüsü, tüm bunları bir kenara bırakıp cevap verebilirsin. Cevabın eğer yanlış olursa o zaman seninle sadece finalde yarışmış olacağız ve final dışındaki bütün sorulara cevap veren Yunus'la vedalaşacağız. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Final sorumuzun ilk bölümün konu başlığı geliyor Yunus.

0: Dünya liderlerinin yaşları. Final sorumuzun konu başlığı. Sorumu dinlemek için hazır mısın Yunus?
1: Hazırım.
0: 5000 liralık final sorusu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşındadır. Amerika Başkanı Joe Biden 78 yaşında. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 69. Japonya Başbakanı Fumio Kishida 64. Kanada Başkanı Justin Trudeau 49. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 36. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque 45. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Sud 85. Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya 88 yaşında. Liderler ve yaşları. Final sorumuz geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yaşındayken Vladimir Putin kaç yaşındaydı? Süremiz başladı.

0: Final sorusunun son 5 saniyesi. Finalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yaşındayken Vladimir Putin kaç yaşındadır diye sordum. Ama bunun dışında finalistimiz Yunus'a bir sorum daha olacak. Yunus, finalde hangi hakkını kullanmak istiyorsun? Cevap verecek misin? Yoksa 1000 TL kasama koyacağım ve yarın yeniden sizinle birlikte olacağım mı diyeceksin?
1: Cevap vereceğim.
0: Final sorumuzun cevabını verme hakkını kullandı Yunus. 12 soruya doğru cevap vermişti. 13. soru final sorusu. Bu soruya da cevap vereceğini söyledi. Ya 5000 TL kazanacak, yarın bizimle birlikte olacak veyahut da cevabı yanlış ise Yunus'a finalde veda edeceğiz. Cevabını görelim. Cevabı 22 olarak yazıyor Yunus. Nasıl bir cevap verdin, hemen senden de dinleyelim.
2: Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşında demiştiniz. Yani 1954 doğumlu. Hatta 26 Şubat 1954 doğumlu. Hani geçmiş sorulardan da şey yaparak. Vladimir Putin 69 yaşında demiştiniz. Yani 1952 doğumlu. Aralarında 2 yaş var. Aslında direkt öyle şey yapabilirdik ama... ben Tayyip Erdoğan'ın yaşının üstüne 20 koyarak 1974 dedim. Vladimir Putin 69 yaşında olduğu için 1952 dedim. 1974'ten de 1952'yi çıkarttım. Yani cevap 22.
0: Final sorusunun cevabını 22 olarak açıklamalı bir şekilde bize aktardı sevgili Yunus. Peki Yunus, şunu da sormak istiyorum. Şimdi liderler ve yaşlarını okudum. Hatırladığın var mı içlerinde?
2: Var. Kraliçe Elizabeth 95 yaşında.
0: 95 yaşında, doğru. Ki bu liderlerin içerisinde en yaşlı olan.
2: Evet. Yani takriben 1926'ya denk geliyor doğum tarihi. Başka hatırladığım, ya ben eski liderleri hatırlıyorum daha çok. Hani onları çok hatırlamıyorum. Öyle diyebilirim. Hani onlar aklımda kalmadı çok fazla. Sadece ilgi çekenler aklımda kaldı.
0: 95 yaşındaki, evet. Kraliçe Elizabeth. Peki. Evet. Heyecanlı bir an. 22 cevabını verdi Yunus. Kazandığı takdirde 5000 lira kazanacak. İlk bölümde, ilk finalinde doğru cevabını vermiş olacak. Bakalım ben ne demişim sevgili Yunus. Cevap soruda. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşındadır. Amerika Başkanı Joe Biden 78 yaşında. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 95 yaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 69. Cevap soruda. Cevap soruda. 22 diyor Yunus ve doğru cevabı verdikten sonra selamını da çaktı.
2: Evet.
0: Kimlere gönderiyorsun o selamı? Bir daha çak istersen selamı.
2: Dünyadaki herkese. Mutlulukla dolsun, taşsın istiyorum dünya.
0: Güzel. Genç yaşında ilk defa bir yarışma programına katılan ve bütün soruları doğru yanıtlayarak bu alanda gerçekten belki de bir rekor kırdın. Tabii bunu araştırmamız lazım. Bir sonraki yarışmada böyle bir şey var mı? Bunu da izleyicilerimize aktarmak da benim görevim olsun. Çünkü kolay değildir. Yani hani finalist olursun, büyük ödülü kazanırsın ama en azından bir ya da iki soruda tökezleyebilirsin. Ama sen bütün soruları doğru yanıtladın. Gerçekten muazzam bir iş başardın ve 5000 TL'yi de kazandın. Yarın seninle devam edeceğiz Yunus. Tekrar tebrik ediyoruz ve ilk bölümde cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışma programı burada sona eriyor.

Göz alabildiğine uzanan mavilikte Ege'nin kalbine doğru süzülüyoruz. Gökyüzünün serin nefesiyle ilerlerken, tarihin sıcaklığıyla insanın içini aydınlatan bir güzellik çıkıyor karşımıza. Burası Ege'nin mavi düşü, rüzgarın şarkı söylediği, güneşin tuzla dans ettiği bir kıyı masalı. Burası Çeşme. Ege Denizi'nin nazlı kıyılarında rüzgarın ve güneşin el ele verdiği bu yarımada sadece bir tatil beldesi değil, tarih, doğa ve medeniyetin iç içe geçtiği bir yaşam mozaiği. Yukarıdan bakıldığında altın sarısı plajlar ve turkuaz bir deniz bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Ilıca'nın bembeyaz kumları, sıcak su kaynaklarıyla adeta yerin kalbinden yükselen bir şifa gibi uzanıyor kıyıya. Alaçatı sokakları ise zamanın yavaşladığı, taş duvarların arkasında anıların saklandığı bir masal diyarını andırıyor. İzmir'e bağlı Ege Denizi'nin batıya uzanan en güzel yarımadalarından birinde yer alan Çeşme, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri. Adını Osmanlı döneminde bölgede bulunan çok sayıdaki çeşmeden alan bu şirin ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle kendine hayran bırakıyor. Ama Çeşme sadece bir tatil cenneti değil, yüzyılların tanığı. Adını Osmanlı döneminde bölgedeki çok sayıda çeşmeden alan bu şehir, aynı zamanda antik İonya uygarlığının izlerini taşıyor. Bir zamanlar limanlarıyla ticaretin merkezi, bugünse huzurun, rüzgarın ve tarihin buluştuğu bir kaçış noktası.

Çeşme Kalesi yukarıdan bir taş gemi gibi uzanıyor maviliklere. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen bu ihtişamlı yapı, geçmişin gölgesini bugünün ışığında yansıtıyor. Ve rüzgar, bu topraklarda esen her meltem yalnızca serinlik getirmez. Alaçatı'nın yel değirmenlerine, sörf tahtalarına, Ege kıyılarında özgürlüğe dönüşen bir ritme sahiptir. Dünya çapında tanınan sörf merkezi, yıl boyunca gökyüzü ve denizin dans ettiği bir sahnedir adeta. Gökyüzünden çeşmeye bakmak, sadece güzelliği görmek değil, bir medeniyetin izlerini, doğanın cömertliğini, insanın estetik anlayışını okumaktır.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğurola, Uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Harbiye Teşvikiye bölgesindeyiz. Yolculuğumuz Harbiye Askeri Müzesi'nden başlayacak, Teşvikiye Camii'nde son bulacak. Ama her zaman olduğu gibi bu rotayı efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Ancak müzeden çok daha geriye gitmek gerekiyor. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte askeriyede yeni bir teşkilatlanmaya gidiliyor. Ve bunun sonucu olarak 1846 yılında işte burada Harbiye Okulu kuruluyor ve o günden 1936 yılına kadar da yaklaşık 100 sene burada eğitim veriliyor. 1936 yılına gelindiğinde okul kapanıyor. Çünkü artık Ankara'da Harp Okulu ve bu nedenle de buradaki o öğrenciler toplu halde 1936 yılında bir sabah buradan yola çıkıyorlar. Ve halk onları uğurlamak için önce etrafı doldurmuş. Ve buradan Taksim'e kadar yürüyorlar. Taksim'de saat 9.30'da oluyorlar. Ve o meydanda, halkın tıklım tıklım doldurduğu o meydanda Harp Okulu'ndan bir öğrenci, Enver adlı bir öğrenci şöyle bir konuşma yapıyor. Sevgili İstanbul, seni Türk'ün ebedi malı yapan tarihten emir aldık. Senden ayrılıyoruz. O tarihten de çok eski, o tarihten de daha büyük olan ulusunun yeni tarihine baş olan, kaynak olan Cumhuriyet'in başkentine gidiyoruz. Senin bağrında doğan Harbiye'nin yarattığı bir ebediyet nurunun Atatürk'ün yanına gidiyoruz. İleri tarihi için nur almaya, feyiz almaya, hız almaya gidiyoruz. İşte bu konuşmanın sonunda Enver aynı zamanda İstanbullulara da mesajlarını iletmiş ve Harbiyeliler buradan Ankara'ya gitmişler.

Semte adını veren Harbiye Okulu 1846 yılında faaliyete başlıyor. Ve 100 yıl kadar faaliyetini sürdürdükten sonra kapanıyor ve 1993 yılında bu bina askeri müze olarak hayatına devam ediyor. Ancak müzecilik, özellikle askeri anlamda müzeciliğin tarihi Fatih Sultan Mehmet'e kadar gidiyor. Daha 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri aldıktan sonra pek çok eseri, Bizans'a ait eseri topluyor ve bugün Aya Irini Kilisesi'nin olduğu yere koyuyor. Bir kısmını da Topkapı Sarayı'nın bahçesinde muhafaza ediyor. Aradan yüzyıllar geçiyor ve 19. yüzyılın ilk yarısında Tophane Müşiri Fethi Paşa bütün bu eserleri toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda Anadolu'dan da askeri eserleri, eski silahları istiyor ve Aya İrini'de Cebehane denilen yerde bir müze açıyor. Ancak bu müze halka açık değil. Saraya gelen ziyaretçiler için açılmış bir müze. Daha sonra oradan buraya taşınıyor. Arada tabii ki bir takım yerlerden de geçiyor müze. Ama sonuç itibariyle 1993 yılından itibaren burası bir askeri müze olarak hayatına devam ediyor. Ve bahçesine de ilk girdiğinizde askeriye ile ilgili özellikle Fatih'in İstanbul kuşatmasında kullandığı topla geziye başlıyorsunuz. Ve içeride bir dizin halinde bütün Türk tarihi şahane bir şekilde anlatılmış. Dilerseniz artık içeriye girip bu tarihin ilk aşamasından başlayalım.

Mete Han'ın M.Ö. 209 yılında kurduğu Türk Kara Birlikleri ilk Türk Birliği olarak, Kara Birliği olarak tarihe geçmiştir. Bu nedenle Türk ordusunun, kara kuvvetlerinin tarihi M.Ö. 209'la başlatılır. Mete Han sadece bunu yapmakla kalmamış, bugün hala orduda kullanılan onlu sistemi de hayata geçirmiştir. 10 bin kişiden oluşan tümen ve aşağı doğru 1000 kişi, 100 kişi ve 10 kişilik parçalara ayrılır. Ve bu nedenle hala ordumuzda onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı gibi rütbeler vardır. Bunun dışında Mete Han'ın yine Türk ordusuna kattığı bir taktik vardır. Turan taktiği ya da Hilal taktiği adı verilir ve üç parçaya ayrılmış ordunun orta kısmı düşman gelirken kaçıyormuş gibi yapar. Geriye çekilir ve düşman ilerledikçe iki kanat düşmanı çember içine alır. Ve işte bu sonraki dönemlerde Türk ordusunun sıkça kullandığı bir taktiktir. Ama Mete Han'a atfedilen bir olay vardır. Hikaye şöyle anlatılır. Mete Han ordusuyla yine Çinlilerle savaş halindedir. Çin Seddi'nin yakınlarına gelmiştir ve karşısındaki Çin ordusuna

Bakar sayıları kendi ordusundan kat be kat fazladır. Düşünceli düşünceli Çin ordusuna bakarken veziri yanına gelir ve Metahan'a şunu söyler. Çin ordusunun sayısı bizden fazla. Onun için tedirgin mi oldunuz? Bu nedenle mi düşüncelisiniz der. Metahan tarihi cevabını verir. Hayır, onu düşünmüyorum. Ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğiz diye düşünüyorum der.

Milattan önce 209 yılında Metehan'la başlayan Türk Kara Kuvvetleri'nin ve Türk Devletleri'nin serüveni, daha sonra başka komutanlar, başka yöneticiler ve başka devletlerle devam etti. Ve Türklerin batıya olan yürüyüşü Selçuklulara kadar geldi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu artık yönünü batının zirve noktası olan Bizans topraklarına çevirmişti. Ve 26 Ağustos 1071 tarihinde o büyük savaş gerçekleşti. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra denir ki Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Oysa öncesinde de Türkler zaten Bizans topraklarında faaliyet gösteriyorlardı. Ama bu tarih resmi olarak kabul ettiğimiz tarihlerden biri olarak biliniyor. Ve bu savaşta Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen karşı karşıya gelir. Tarih 26 Ağustos 1071'dir. İşte bu savaşın sonunda Türk orduları, Selçuklu ordusu savaşı kazanır ve imparator esir olur. Ve esir olduktan sonra Alparslan onu serbest bırakır. Bir anlaşmaya varırlar. Bu anlaşmanın sonunda da artık imparator serbesttir. Ve Konstantinopolis'e dönmek için yola çıkar. Ancak bir haber alır, yerine bir başkası tahta geçmiştir. 7. Mihail. Ve bu haberi aldıktan sonra elinde kalan az sayıda kişiyle savaşa tutuşur. Kendi ülkesiyle, Bizans'a karşı. Ve iki kez yapılan bu savaşın ikisini de kaybeder. Sonunda Adana yakınlarında esir düşer ve ceza alarak Adana'dan Kütahya'ya kadar katır sırtında aşağılanarak götürülür. Oradan da İstanbul'a, yani Konstantinopolis'e gider. Ve orada onu daha büyük bir ceza beklemektedir. Tahta geçen İmparator 7. Mihail onu Kınalı Adaya sürgüne gönderir ve ayrıca gözlerine mil çektirir. Kör olan İmparator Roman Diyojen bir süre sonra bu milden dolayı ortaya çıkan, mil çekilmesinden dolayı ortaya çıkan enfeksiyonla hayatını kaybeder. Ve Malazgirt'ten sonra aradan bir yıl geçmiştir. Yine bir Ağustos ayıdır ve yıl 1072'dir. Ve bu dünyadan ayrılan Roman Diyojen'le Alparslan arasında geçen bir diyalog bugün hala anlatılır. O konuşmaya göre Alparslan Diyojen'e şunu söylemiştir. Eğer sen beni esir alsaydın bana ne ceza verirdin? Diyojen seni esir alır ve İstanbul sokaklarında dolaştırıp halka gösterirdim der. Ben sana daha büyük bir ceza vereceğim der Alparslan. Seni serbest bırakacağım. Ve onu serbest bırakır. İşte bu büyük bir cezadır gerçekten. Çünkü serbest kalarak Konstantinopolis'e giden Diyojen, kendi ülkesinin yöneticisi tarafından verilen cezayla bu dünyadan ayrılmıştır.

1789 yılındaki Fransız devriminden sonra ortaya çıkan ulus devlet modelinin temelini oluşturan şey ortak dil olgusudur. Atatürk de bunun farkındadır ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken en önem verdiği şeylerin başında Türk dili gelir. Ve bütün bunlardan çok daha önce 1277 yılında yani 13. yüzyılda bu durumu fark etmiş olan bir kişi vardır. O da Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. 1277 yılında 13 Mayıs'ta bir ferman yayınlar ve o fermanda şunu söyler. Bundan gayri çarşıda, pazarda, sarayda, mecliste Türk dilinden başka dil kullanılmayacak. Ve işte bu belki de o ulus devlete giden yolun ilk adımlarından biridir. Bu nedenle her yıl 13 Mayıs Dil Bayramı olarak hala kutlanmaya devam etmektedir.

Türk tarihinin kırılma noktalarından biri kuşkusuz 29 Mayıs 1453 tarihidir. Bu tarihte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheder. İşte arkamda gördüğünüz bu ikonik sahne bir zamanlar tarih kitaplarımızın kapağında yer alıyordu. Ve bu sahnede kimler var? Fatih Sultan Mehmet, hemen onun sağında Akşemseddin. Yine etrafında Yeniçeri askerleri. Ve anlatılan odur ki Fatih Sultan Mehmet beyaz atıyla şehre girmektedir. O sırada hocası Akşemseddin de yanındadır. Ancak Akşemseddin beyaz elbiseleri içinde ak sakalıyla çok karizmatik görünmektedir. Ve onları karşılayan Bizans halkından bir kadın elinde çiçeklerle onlara yaklaşır. Ve o çiçeği Fatih zannettiği Akşemseddin'e vermek ister. Akşemseddin başıyla işaret eder Fatih'i. Kadın bu sefer Fatih Sultan Mehmet'e yönelir. Fatih Sultan Mehmet'in verdiği cevap şudur. Çiçekleri hocama veriniz. Evet, ben İstanbul'un Fatih'iyim ama hocam Akşemseddin şehrin manevi Fatih'idir der. İşte bu sahneyi pek çok ressam sonradan tablolarına taşımıştır. Onlardan en bilineni de İtalyan ressam Fausto Zonaro ve yine bizim askeri ressamımız Hasan Rıza'dır. Ve her ikisinin resimlerini de yine askeri müzede görme şansınız var.

Türk tarihinin bir başka önemli tarihi de 1915 yılıdır. Yani Çanakkale Savaşları'nın bittiği yıllar. Ama öncesinde şiddetli savaşlar yaşanmıştır ve pek çok hikaye ortaya çıkmıştır. Bunların çoğu kahramanlık hikayeleridir. Ama bir hikaye vardır ki o hikayenin bir parçası bugün Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor. 1914 yılında Galatasaray Lisesi'nde okurken gönüllü olarak cepheye gider Mehmet Muzaffer. Asteğmendir, 17 yaşındadır ve savaş bitmek üzeredir. İşte bu nedenle de ordunun önemli bir kısmı başka cephelere yönlendirilir. Ancak ordunun özellikle kamyonlar için lastiğe ihtiyacı vardır. Ve bu lastik ihtiyacını karşılamak için ona bir görev verilir. İstanbul'a gidecek ve lastikleri satın alıp getirecektir. İstanbul'a gider Mehmet Muzaffer. Erkan Harbiye'ye gider ve yaşlı bir kaymakamın karşısına çıkar. Durumu izah eder. Lastiğe ihtiyacımız var, bunun için de para istiyorum der. Ancak kaymakam çok kızar. Ben askerin ayağına postal alamıyorum, üstüne kaput alamıyorum, sen lastik istiyorsun, para falan yok der. Biraz da azarlanmış bir vaziyette Mehmet Muzaffer orayı terk eder. Yolda düşünür ne yapacağını, bu işi çözmek zorundadır. Kendince bir karar verir, bir plan yapar ve Karaköy'de bir Musevi lastik satıcısına gider. Lastikleri hazırlatır, der ki yarın sabah gün ağarmadan geleceğim ve erkenden bunları alıp gideceğim der. Ve ertesi sabah bir at arabasıyla dükkanın önünde olur. Lastikler yüklenir ve Mehmet Muzaffer bunları doğru gemiye götürüp yükler. Ve lastikleri alırken de bu satıcıya üstünde 100 rakamı yazan bir kaime verir. Savaş öncesi alım-satım altın ve gümüş parayla yapılırken savaşla birlikte artık evrak nakdiye denen kağıtlarla yapılmaktadır. Ve bu kağıtlarda yazan rakam savaş sonrası o kağıda sahip olan insana ödenecektir. İşte böyle 100 yazan bir kağıdı verir satıcıya. Dediğim gibi lastikleri alır gider. 3 gün sonra satıcı parasını almak için bankaya gider. Ancak ona acı bir haber verirler. O evrak sahtedir. Çok da sesini çıkarmaz. Daha sonra öğrenilir ki Mehmet Muzaffer bir gece önceden Karaköy'deki kırtasiyelerden o kağıdı bulmuş, çini mürekkebiyle incelikle üstüne yazılarını yazmış, 100 rakamını oturtmuş ve 100 altın karşılığı bu kaimeyi satıcıya vermiş. Yani o kaime sahtedir. Ama üstünde normalde Dersaadet Bankalarınca ödenecektir. Yazması yerine o başka bir şey yazmıştır. Bunun karşılığı Çanakkale'de altın olarak ödenecektir yazmaktadır. İşte bu da

Bugün müze olarak kullanılan bir zamanların harbiye okulu pek çok komutanın yetiştiği yer. Bu komutanlar özellikle Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda önemli roller oynamışlar. Ayrıca yine buradan mezun olan pek çok kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolar arasında yer almış. Ve onların da en başında Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Kendisi Selanik'te Rüştiye, Manastır'da İdadi okuduktan sonra 1899 yılında Harp Okulu'na gelir. Ve 3 yıl Harp Okulu'nda, ardından da kurmay sınıfına ayrılarak 3 yılda Harp Akademisi'nde, yine bu binada 6 sene eğitim görür. İşte eğitim gördüğü bu okulun bir sınıfı Atatürk'ün anısına düzenlenmiş. Sembolik olarak Atatürk'ün okuduğu sınıflardan biri olarak kabul ediliyor. Ve işte orada yine önemli şahsiyetler var Atatürk'ün yanında. Onlardan biri de Ali Fuat Cebesoy. Atatürk 1899 yılında okula kaydolur, ondan birkaç gün sonra da Ali Fuat Cebesoy kayıt için gelir. Ve kaydını yaptırdıktan sonra kaydı yapan komutan Atatürk'e bir görev verir. Ali Fuat Cebesoy'u yeni gelen arkadaşına okulu gezdirmesini ister. Ve Atatürk yanına Ali Fuat Cebesoy'u alıp okulu gezdirir, anlatır. Sonunda bir sınıfın önüne gelirler. Ve o sınıfı da anlattıktan sonra Ali Fuat Cebesoy'a şunu söyler. Sınıflarımız biraz loş olabilir ama arkadaşlarımızın fikirleri aydınlıktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda savaşta kullanılan bazı şeyler daha sonra sportif hale gelmiş. Okçuluk, binicilik, cirit atma gibi. İşte sportif okçuluk olarak kabul edebileceğimiz bu okçuluk türünü padişahlar da yapmışlar. Ve ayrıca bu sporları teşvik etmişler. Okçuluğun o dönemde iki türü var. Bir hedefe atılan ok, diğeri de menzil okçuluğu. Hedefe atılan okta konulan testiyi ya da başka şeyi en uzaktan vurmak mesele. Ama menzil okçuluğunda hedef ise oku olabildiğince uzağa atabilmek. İşte menzil okçuluğu olsun, hedef okçuluğu olsun bir ustanın yanında yetişerek oluyor. Ve ustanın yanında yetişen kişiyi daha sonra kendini kanıtlıyor ve o dönemin federasyonu sayılan Okçular Tekkesi'nden lisansını alıyor. Yani kabza alıyor ve pehlivan oluyor. Yani o dönemin sporcusu oluyor, ok sporcusu oluyor. Ve her birinde bir hedefi var. En uzağa okunu atabilmek ve bir menzil taşı diktirebilmek. İşte bunun için de belli izinler alarak bu denemelerini yapıyorlar. Ve bunun için önce bir ayak taşı dikiliyor, uygun rüzgar bekleniyor ve daha sonra da ok atılıyor. Eğer attığınız yerde sizden önce bir menzil taşı varsa, o taştan ileri atarsanız menzil bozmak anlamına geliniyor ve o taş kaldırılıp sizin attığınız okun yerine yeni bir menzil taşı dikiliyor. İşte onlardan biri hemen arkamda ve bugün Nişantaşı semtine adını veren, işte bu hedefe atılan okçuluğun yapıldığı nişan taşları dikilmiş. Ve bunlardan 5 adedi bugün Nişantaşı bölgesinde bulunuyor. Her ne kadar bunların çoğu ok meydanında olsa da burası da bir zamanlar kırsal bir alandı. Hem avlanma için hem de ok atıcılığı için ideal bir mekandı. İşte o günlerden geriye Nişantaşı'nda 5 adet taş kalmış.

0: ondan çok hoşlanıyorum.
1: Bilirim ben senin aşklarını.
2: İşlerim var.
0: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
1: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Büyük kızım Alev.
3: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
2: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
0: Öyle mi sanıyorsun?
2: Sema!
1: Git dedim! Defol buradan, defol!
0: Aramaya kalkış mı bulamazsın zaten?
2: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
3: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var.
2: Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
4: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
3: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek. Evleniyor güç tanım. Bugün nikahı var.
5: Mahcup delikanlı, bugün 18'de, TV4'te.

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
3: Yıldır hep seninle.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Güzel.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız.

0: tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem. Su gibisin, su gibisin
4: akıp giden. Bir biskrem versem. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik, abaküs,
7: kasa,
8: marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Bugün burada uyuyamayacağız.
12: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı?
2: Kuşları...
3: Cadı. Canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay. Ay,
6: tamam.
2: Artık anladım. Üçkülüm.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Haklarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

18. yüzyıla kadar zirve yıllarını yaşayan Osmanlı Türk mimarisi Batı etkileriyle yavaş yavaş biçim değiştirmeye başlar. 19. yüzyıla gelindiğinde ise artık mimari ağırlıklı olarak azınlıkların, gayrimüslimlerin ve levantenlerin elindedir. Ve bu duruma dur demek gerekmektedir. İşte bunun için de 1800'lü yılların sonuna doğru mimarlık akımları ortaya çıkar. Bunlardan iki tanesi, birinci ve ikinci ulusal mimarlık akımı Türk mimarların ya da Osmanlı tebaası olan mimarların, içinde Ermenilerin, Rumların da olduğu Osmanlı tebaası mimarların yaptığı binalar mimarlık sahnesine çıkarlar. İşte o dönemdeki bu ulusal mimarlık akımlarının öncülüğünü yapan iki kişi vardır. Vedat Tek ve Mimar Kemalettin. Vedat Tek Paris'te eğitim görmüş, sonra yurda dönmüş ve burada pek çok bina inşa etmiş. Bugün hala şehrin önemli binaları arasında yer alan Büyük Postane, yine Sultanahmet'teki Defteri Akani binası, Aydarpaşa Vapur İskelesi gibi binalar onun eseridir. Ve 1908 yılında Nişantaşı bölgesinde iki ev yapar. Bunlardan bir tanesi 1960'larda yıkılmıştır. Ama diğeri hala varlığını sürdürmekte ve bugün Vali Konağı Caddesi'nde Vedat Tek Evi olarak anılmaktadır. Ve baktığınızda zaten ulusal mimarlık akımının alameti farikası olan izleri üstünde görürsünüz. Bu izler özellikle turkuaz renkli çinilerdir ki bu çinilerle geçmişe, Osmanlı'ya, Selçuklu'ya göndermeler yapılır. Ve yapılan ülkemizdeki en iyi 100 mimarlık eseri listesinde 73. sırada yer alan Vedat Tek Evi bugün hala varlığını sürdürmektedir.

Ok dışında tüfekle de atışlar yapılırdı ve hedefte ya su testisi ya deve kuşu yumurtası olur ve genellikle kırsal alanlarda yapılırdı. İşte bir zamanlar kırsal bir alan olan Nişantaşı'nda da bu tip atışlar yapıldı. Ve atış yapıldıktan sonra hedef vurulursa ve bu bir rekorsa oraya bir nişantaşı dikilir. Üstüne de atış yapanın kimliği, mesafesi övgüyle bahsedilerek yazılırdı. Hele ki bu bir padişahsa övgünün dozu daha da artardı. İşte Nişantaşı'nda da bir zamanlar atış yapmaya gelen padişahlar vardı. Bunlardan biri 3. Selim, diğeri de 2. Mahmut'tu. Her ikisi de burada atışlar yaptı ve hedefi su testisini vurduktan sonra onların adına bugün Teşvikiye Camisi'nin avlusunda bulunan taşlar dikildi. Ve 3. Selim'in 1260 gezden, yani bir gez bir ok boyudur, mesafeyi varın ölçün, 1260 gezden su testisini vurduğu yine bu taşların üzerinde kafiyeli olarak anlatılmış. Ayrıca tabii ki burada tarih de düşünmüş ve tarihler bize 1790'ları gösteriyor.

Üçüncü Selim 1791 yılında ve sonraki yıllarda sık sık bu bölgeye gelirmiş. Tüfek ve ok atışı için. Ve o geliş gidişlerinde namaz kılmak için işte şu anda Teşvikiye Camisi'nin bulunduğu yerde bir mescit inşa ettirmiş. Ve aradan bir süre geçtikten sonra bu mescidin yerine Abdülmecid işte bugün gördüğümüz camiyi yaptırıyor. Dolmabahçe Sarayı'na geçiyor artık hanedan Abdülmecid'le birlikte ve onun çevresine de yerleşimleri arttırmak niyetinde. İşte bu mahallede de bu mescidin yerine içinde bulunduğum camiyi Balyan ailesine yaptırıyor. Ayrıca bir de Teşvikiye Karakolu yine o dönemde inşa ediliyor ve bahçesine de, caminin bahçesine de dikilen taşın üstünde şu yazıyor. Abdülmecid'in sonsuz iyilikseverliğinin eseri Yeni Teşvikiye Mahallesi. Ve insanları buraya yerleşmeye teşvik ettiği için de semtin adı ortaya çıkıyor. Teşvikiye. Ve işte bugün içinde bulunduğumuz camide Abdülmecid'in eseri olarak bu semtte varlığını hala sürdürüyor.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Harbiye, Nişantaşı, Teşvikiye bölgesindeydik. Ve burada pek çok yapıyı, askeri müzeyi gezdik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet efendim, bugün gerçekten ilk önce rahatlıyoruz, sonra hazır ol pozisyonuna geçiyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz? Gülen de geliyor mutfağıma. Hatırlayan hatırlar, mizacıyla, elinin lezzetiyle, güler yüzüyle hakikaten hem korktuğum hem de çok sevdiğim bir konuk ve yine neler yapıyoruz. Tabii Çerkez de hatırlarsanız Gülen'le. Bir Çerkez mutfağına el atmadan olmaz. İsmini hatırlamak için ve ezberlemek için bayağı mücadele ettiğim bir mantımız var. Mesela Pisi Halive. İnşallah doğru söylemişimdir. Daha sonra tavuk paçadan, tavuk budundan çok güzel tavuk paça çorbası yapıyoruz. Ve bir de midye tatlımız var efendim. O zaman Gül anneyi mutfağıma davet ediyorum. Elinde oklavasıyla geliyor. Bir hata yaparsan, o çorbayı karıştırırsan Tuğçe, ellerimi açacağım, vuracaksın Gül anne. Ne haber canım? Hoş geldin.
1: İyiyim canım.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Doğru söyledin mi Pisi Halive'yi?
1: Evet, doğru söyledim.
0: Doğru
1: Pisi Halive.
0: Pisi Halive.
1: Evet. Pisi demek, Çerkezce'de su demek.
0: Su demek. Halive börek mi?
1: Demek, börek demek. Bu da suda haşlandığı için demek
0: su böreği.
1: Ki ikisini birleştirmişler, Pisi Halive demişler.
0: Ama aynı zamanda bir mantı gibi de değil mi?
1: Mantı gibi. Çoğu yerimizde var aslında bu ama gerçekten Çerkezlere has, Çerkezlerin kültürüyle birleşmiş, özleşmiş bir yemeğimiz. Yani bunu yemeyen Çerkez yok diyecek Çerkez yok.
0: Yoktur. Sen de tabii ki bir Çerkez mutfağının temsilcisi olarak bugün yine bir lezzeti koydun Çerkez mutfağında.
1: Aynen öyle.
0: Ama ilk olarak midye tatlısını yapıyoruz Gülenneciğim.
1: Evet.
0: O zaman seni böyle alayım.
1: Sevgili Tuğçe, öncelikle bugün... Evet, bugün bu acayip lezzetli yemeklerimle, beni seyircilerimle, değerli dostlarımla buluşturan siz, Tuğçe'nin mutfağı ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum.
0: Biz sana teşekkür ederiz ayol. İyi ki sen geldin ya. Ben seni çok sevdim. Bir ki ikinci defa yemek yapıyoruz seninle.
1: Evet.
0: İlk programda da çok keyif almıştım. O yüzden sevgili Büşra'dan da, yapımcımdan da rica ettim. Gül anneye yine davet edelim. Çok eğlenmiştim. Çok keyifli geçmişti diye. İyi ki geldin.
1: Teşekkür
0: ederim. Gönlüne sağlık. Midye tatlısına geçelim mi?
1: Tamam.
0: O zaman ilk önce bir seyircilerimize malzeme listesini sayalım Gül anneciğim.
1: Evet,
0: bir şey
1: canım.
0: Yapmadan.
1: Hı-hı.
0: Sonra da yapmaya başlayalım. Kalsın onlar işte. Bir sayıyorum ya ben seyircilerime.
1: Hadi bakalım.
0: Evet. 2 adet yumurtamız var efendim. 1 çay bardağı ılık sütümüz var. 1 çay bardağı ılık suyumuz. 2 çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kuru maya. Aldığı kadar un ve tuz. Devamı geliyor. İç harcı için ise 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz. Şerbeti için 3 bardak su, 3 su bardağı toz şeker ve 1 dilim limonumuz var. Şerbetimizi önceden hazırladık. Çünkü kuruması gerekiyor diyorum. Soğuması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, şerbetimiz hazır efendim. Şöyle kenara alalım. Şimdi hamurunu yapacağız.
1: Evet.
0: Evet Gül anneciğim.
1: Şimdi hamuruna başlıyoruz.
0: Hı.
1: Şimdi unun miktarını veremeyeceğimiz için onu ayarlayarak ben yapacağım.
0: Aldığı
1: şimdi,
0: kadar un.
1: Evet.
0: Kıvamını söylersin.
1: Aynen. 1 çay bardağı ılık sütümüz var.
0: Evet, ılık süt olacak
1: evet.
0: Efendim.
1: 1 çay bardağı sıvı yağımız var.
0: Hı hı.
1: Yumurtalarımız yıkandı, haberiniz olsun. Yıkamadan
0: haberiniz
1: asla,
0: olsun.
1: Evet, kullanmayın.
0: Buna
1: ne de kullanırım ne de siz kullanın.
0: Biz öyle yıkamadan hiçbir şey kullanmayız. Islak
1: evet.
0: Mendile ya da kağıt havluya ihtiyacın olabilir. Evet.
1: Ederim.
0: Ver onu ben atayım istiyorsan.
1: Şimdi. Bir küçük paket
0: maya
1: bu. Eğer büyük paket kullanacak olurlarsa zaten bu 2 çorba kaşığı çıkıyor.
0: Hı hı.
1: 2 çorba kaşığı ölçerekten de kullanılabilir.
0: 2 çorba kaşığı kuru mayamız var efendim.
1: Evet,
0: midye tatlısı için. Evet.
1: Tamam, malzememiz bu şimdi.
0: Evet, tamamdır.
1: Önce bir malzemeyi karıştırıyoruz şöyle.
0: Hı hı. El yardımıyla. Ellerimizi de yıkadık.
1: Tabii.
0: Tabii.
1: Olur mu?
0: Dur ben yardım edeyim sana. Etmeyeyim mi?
1: Et bir şey olmaz. Önce biraz alayım.
0: Tamam.
1: Azar azar kontrol edeceğim
0: tamam.
1: Bunu.
0: Aman maazallah çok dökerim falan diye korktu.
1: Çok dökersen esas püf noktası o biliyor musun Tuğçe'ciğim? Sert hamur olmayacak bu.
0: Yumuşak mı olacak kıvamı?
1: Kesinlikle kıvamın? Yumuşak hamur olacak. Sert oldu mu güzel olmaz. Biraz alabilirim. Hatta ben şuradan bir tahta kaşığı alayım. Kendi kontrolümde olsun.
0: Peki.
1: Şöyle.
0: Hadi kendi kontrolünde
1: olur.
0: Olsun.
1: Evet.
0: En son daha doğrusu ilk yemek yaptığımızda ben bir çorbayı bir şeyi karıştırdım ya böyle.
1: Pilavdı.
0: Ne yapıyorsun? Pilavı karıştırıyorsun.
1: Evet. Karışmaması gereken bir pilavdı
0: evet.
1: O. Karışmıştı, şekli bozulmuştu. Evet hatırlıyorsun.
0: Evet ben yaptım onu. Evet hatırlamaz
1: olabilir.
0: Mıyım?
1: Olabilir.
0: Çok yer etti. Kaç gün ağladım onun üzerine bile.
1: Ay canım.
0: Şaka yapıyorum. Hiç aklımdan çıkmadı Gül anne. Ama seyircilerimize tekrar edelim. Hamurumuz sert olmayacak, yumuşak bir hamur olacak değil mi Gülhan?
1: Evet, kesinlikle yumuşak olacak. Kontrol ederekten görüldüğü gibi
0: ilave edeceğiz.
1: İlave ederekten hafif ele yapışan bir hamur olacak.
0: Burada nişastamız var.
1: Evet, nişasta.
0: Cevizimiz var.
1: Evet.
0: Bir de Hindistan cevizi
1: Hindistan
0: var.
1: Hindistan cevizini de süs için kullanacağız.
0: Süs için kullanacaksın.
1: Hindistan cevizi de olur, Antep toz fıstık da olur.
0: Damak tatları neyi seviyorsan.
1: Tamamen arzuya bağlı, hiç dökmeden de olur. Gerçekten muhteşem bir tatlı ve pratik. Neredeyse diyebilirim baklavaya eşdeğer diyebilirim.
0: Ha, o kadar lezzetli.
1: Evet, kesinlikle çok güzel ve kolay pratik.
0: Kolay, şimdi pratik.
1: Siz de göreceksiniz bunu, ben masanın üstüne tezgaha alacağım.
0: Tamam. Şöyle şunu bak. Bunu bana ver Gül anneciğim. Heh. Böyle kenara alayım ben senin için. Şimdi ne yapacaksın?
1: Şimdi onunla işimiz bitti bizim. Şöyle bir
0: açacaksın,
1: ben.
0: Toparlayacaksın,
1: evet,
0: ve merdaneyle bir açacaksın.
1: Evet.
0: O sırada ben nişasta ve yağ işlemini halledeyim mi, ister misin?
1: Yağ işlemi, nişasta derken?
0: Şu an bundan sonraki aşaman ne?
1: Şimdi yapacağız.
0: Bekle diyor. Tamam.
1: Bu mayalanmayacak, biliyor musun? Bunun bir de püf noktası asla...
0: Ha, bekletmiyoruz yani.
1: Asla bekletmeyeceğiz. Aha. Hemen yoğurup mayası gelmeden bunu altı eşit parçaya böleceğiz bir bıçakla.
0: Tamam, o zaman bir sana hemen bir bıçak veriyorum. Şöyle daha büyük vereyim, rahat olsun. Şöyle koydum.
1: Şöyle bir ayarlayayım.
0: Kadının her şeyi...
1: Tam da oldu.
0: Evet, 6 tane beze yapıyoruz.
1: Evet, 6 bezeye şunu da vereyim ben sana.
0: Tamam canım.
1: Yani pratik, kolay, çabuk olan,
0: çabuk olan bir tatlı ve baklavayla eşdeğer mi söyledi Gül annenin yalancısıyım.
1: Evet, yok göreceksiniz. Gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor.
0: Görüşmeyeli, bak kadriyle. Ben de un olmuşum. Görüşmeyeli nasılsın Gül anne? Neler
1: İyiyim,
0: yaptın?
1: Ben, vallahi...
0: Var mı bir haber havadis?
1: Yok, haber havadis biraz rahatsızlık atlattım.
0: Geçmiş olsun, grip mi?
1: Grip de diyebilirim de esas grip de değildi. Bir baş dönmesiyle, mide bulantısıyla hastaneye gittim. Vertigo çıktı.
0: Aa, çok gıcık bir şeydir
1: evet.
0: O. Baş dönmesi, mide bulantısı,
1: aynen.
0: Dengede problem yapar.
1: Ay, hiç
0: kulakla ilgili bir şey yok.
1: İşte kulak, burun, boğazla ilgili olduğu için gribe de yakalandım o arada.
0: Hepsi birlikte üst üste geldi.
1: Atlatmak üzere.
0: İlaç mı kullanmaya başladın vertigo ile ilgili?
1: Evet.
0: Ay, biraz zor bir hastalıktır. Ama yani çaresi var, öyle diyelim, en önemlisi
1: aslında
0: o.
1: Aslında basit bir hastalık.
0: Ama
1: şu şekilde... bunu nasıl söyleyebilirim? Bir servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz.
0: Servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Ha, sen nişastayı sadece açmak için kullandın.
1: Açmak için.
0: Ben başka ben un verecektim ona da.
1: Yok.
0: Ben nişastayla başka bir işlemimiz var daha sandım Gül anne.
1: Yok. Bakın çok pratik, çok güzel.
0: Hamurun yağımızı ne zaman kullanacağız?
1: Yağımızı eritip, iyice kızdırıp en son işlemde üstüne dökeceğim.
0: Ha, bu böyle kat kat mı olacak?
1: Evet. Bakın.
0: Ha, aralarına bir şey koymuyoruz. Ay, şöyle bir eğileyim.
1: Daha koyacağız, dur. Şimdi diyor, senden yardım isteyeceğim, dur.
0: Hangi konuda acaba?
1: Yaparken cevizini işlerken içine
0: ben koyacağım. Bana en basit işlemi veriyor. Ceviz koydu.
1: Yok yok, hepsi basit bunun. Kolay yemekler yapıyoruz biz gerçekten.
0: Yok, lezzetli, pratik efendim.
1: Yani bu durdukça da güzel olur. Aralarına böyle bol nişasta
0: koyuyoruz.
1: Sepiyoruz ki yapışmasın.
0: Tamam, yapışmasın.
1: Kat kat olsun.
0: 6 tane, 6 eşit parçada bezeler elde ettik efendim. Nişasta yardımıyla da bezelerimizi bir yuvarlak halinde açıyoruz.
1: Aynen.
0: Küçük bir yuvarlak, çok büyük de değil.
1: Evet.
0: Böyle krep gibi. Değil mi?
1: Aynen, krep.
0: Krep
1: de tavaya göre değişir ya.
0: Bol nişasta koyalım.
1: Çok keyifli yapması, yemesi, sunumu.
0: Hamurla uğraşmak keyifli olmaz mı?
1: Ay, hele ben hamuru çok severim.
0: Ben de çok severim. Yemeği de çok severim. Hamurla uğraşmayı da çok severim.
1: Yemeği sevmesek iyi olur ama seviyorum.
0: Seviyoruz, ne yapalım. Hamuru sevmeyen yoktur ki.
1: Ama şimdi şöyle kilo aldır diyorlar da. Evde yapılan, içinde ne olduğunu belli olan, ne olduğu belli olan hamurda yiyecekten kilo olmaz aslında.
0: Olur Gül anne, fazla yediğin her şeyden kilo olur.
1: Şimdi, hayır, yağ belli, hamuru belli, yapan belli. Hani bazı yağlar var vücudun atmadığı. Biz onları kullanmıyoruz,
0: kullanmıyoruz
1: ki evde.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: Sağlıklı yağlar kullanmaya özen gösteriyoruz.
1: Evet, biz Çerkezlerde hamur işi çok olur.
0: Evet.
1: Bizim Çerkez kızlar ince beliyle meşhurdur.
0: İnce bir.
1: Evet, tabii ince belli olur bizim Çerkez kızlar. Bana gerçekten bakma şimdi sen. Bak onu her tarafım.
0: Ben silkerim, temizlerim.
1: Bir şey olmaz.
0: Benim de olmuş. Sileceğiz. Ne yapalım? Ne,
1: gerçekten ince belliyle meşhurdur bizim Çerkez kızlar. Kilo alsa onlar alırdı.
0: Evet. Ve diyorsun ki Çerkez kızları ince belliyle meşhur.
1: Evet.
0: Evet Gül anne, vallahi un olduk. Heh, şimdi.
1: Nişasta illa un olur. Bakın şöyle biraz elle açtıktan sonra tekrar bunu büyütüyoruz.
0: Bir de büyütme işlemimiz var, öyle mi?
1: Şöyle biraz alt üst yapalım ki alttaki küçük kalmasın.
0: Kalmasın. Tamam canım. Şu an ne yapacağız çok merak ediyorum.
1: Şu anda ne yapacağız? Bakın çevirmezsen alttaki
0: küçük kalır.
1: Küçük kalıyor, kalın olur o zaman.
0: Evet.
1: Bak şimdi. Basit ve güzel.
0: Bak ayrıldı hepsi birbirinden.
1: Evet, şimdi bunu tek tek ayırabilirim ben. Arasında nişasta olduğu için.
0: Yapışmadı haliyle birbirinden kolay ayrılacak.
1: Bak bu sefer merdanemi getirdim, nasıl çalıştırıyorum.
0: Ha, geçen sefer merdane ile ilgili sorun mu yaşamıştık Gül anne?
1: Evet.
0: Ha, beğenmedin mi kendi bizim merdaneleri?
1: Yok,
0: kendi alıştığın ya.
1: Kendi alıştığın merdane
0: evet, evet.
1: Olursa.
0: Haklısın. Kendi alıştığın malzemelerle daha yapmak olur. Daha doğru, daha rahat. Bayağı büyüttük.
1: Büyüttük. Şimdi bunu sıkı rulo yapacağız. İçi boş kalmasın, sıkı sıkı.
0: En alttaki?
1: O gelecek. O gelecek.
0: O geliyor, arkadan arkadan geliyor.
1: Şöyle o ucunlarda sen tut canımsın.
0: Hadi bakalım yardım edeyim bari.
1: Şöyle sıkı.
0: Şurayı da dahil olacak. Dur.
1: Bunu daha incelteceğiz. Rulo yapalım.
0: Rulo yapacağız.
1: Sıkı sıkı yapalım ki ortası boş olmasın.
0: Gül anne bak, ben daha sıkı yapıyorum. Sen biraz gevşettin olayı. Ha, şimdi bir daha mı açacağız?
1: Biraz daha şöyle.
0: İncelteceğiz.
1: İncelteceğiz.
0: Tamam. Uzatacağız hamuru. Çok heyecanlıyım. Ne olacak sonunda merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum.
1: Şimdi. Bıçağımı alayım şimdi. Bak şimdi.
0: Yine kesiyorum.

0: şöyle alın. Benim kestiklerimi şu ucunu içe koy. Hı hı. Şöyle şöyle yap.
1: Yapayım, tamam. Yapacağım.
0: Şöyle yaklaşık iki parmak diyelim. Hı hı. Elimi kesiyordum.

0: Hakikaten kadının yaptığı daha güzel oldu yani. Ben ilk defa yapıyorum diye midir nedir baksana.
1: Yok yok.
0: Benimkiyle seninkinin farkına. Evet.
1: Sana öyle geldi. Hmm. Açılıyor keserken bile.
0: Şu iki katını mı böyle içine koyayım?
1: Hı, ucunu, o uç var ya. Uç. Beraber şu uçlarla beraber.
0: Ha, üç uçunu beraber. Evet. Tamam Gül anneciğim. Böyle bastırıyoruz. Midye şekli gibi. Mi.
1: Midye piştikten sonra şekli alıyor.
0: Öyle midye mi? Şekli. Şimdi tabii olmuyor. Tamam. Böyle böyle. İçine ceviz mi yerleştiriyoruz
1: evet,
0: sonra?
1: Evet, içine ceviz koyacağız bunun. Pişince de kat kat açılacak. Açılacak.
0: Kaç derecede pişecek Gül anne?
1: 180 derecede. Altı üstü kızarana kadar pişecek.
0: Pişireceksin.
1: Hı-hı. Bunun bir de püf noktası var. Şimdi biz buna sıvı yağ dökeceğiz. Göreceksiniz. Hı-hı. O sıvı yağını döktükten sonra 5 dakika dışarıda bekleyecek fırına girmeden.
0: Ha, şimdi biz bunu tepsiye yerleştireceğiz. Sonra üzerine sıvı yağ dökeceğiz.
1: Evet.
0: Sonra da bekleyecek öyle evet. mi? 5 dakika
1: beş
0: fırına
1: dakika
0: girmeden. 5
1: dakika püf noktası o da. Bekledi mi çok daha güzel olur. Şunları
0: bu Çerkez lezzeti değil değil mi?
1: Yok değil bu yöresel değil. Ben bunu İskenderun'da öğrenmiştim. Ben orada 25 yıl kaldım. Orada öğrenmiştim. Çok güzel bir lezzet. Yöresel olduğunu
0: İskenderun'da öğrendin öyle
1: evet,
0: mi? O zaman buradan İskenderun'a da selam
1: evet,
0: olsun. Sıcak güzel memleket. Ben de geçtiğimiz günlerde oralardaydım. Yani Hatay'da, Arsuz'da.
1: Çok değerli dostlarım var İskenderun'da.
0: Selam söyle onlara.
1: Selam
0: bak şu kameraya bak da.
1: Şuraya. İskenderun'daki tüm dostlarıma, değerli dostlarıma selam olsun buradan.
0: Evet. Tüm İskenderun'a selamlar, saygılar efendim. Şimdi sen ha bir daha açıyorsun onları. Evet. Gül anne iyi ki kolaymış ha.
1: Kolay tabii ki baklava gibi mi?
0: 500 aşaması var maşallah. Yap yap aç aç bitmiyor
1: olacak.
0: Yani.
1: O güzel lezzete o kadar zahmet olacak. Ha. Hiç zahmet olmadan var mı öyle
0: hiç olur
1: şey?
0: Mu? Ben yapıyorum şimdi sana sen onları aç. Ha, biraz daha basayım diyorsun. Hı-hı. Tamam. Biraz daha basalım ki Gül anne onları rahat açsın. Evet, az kaldı.
1: Evet, güzel tatlı.
0: Sonra içine ceviz.
1: Yapıp seyircilerimizle buluşturalım. Bu güzel tatlıdan, lezzetten mahrum
0: kalmasınlar. Eşdeğermiş hem de.
1: Yani tam eşdeğer de demeyelim şimdi baklavacılar. Kızmasın. Tabii ki. Ama baklavadan sonra hani baklava herkes açamaz ama bunu herkes açar.
0: Daha hiç kolay. Etten, baklava evet. daha meşakkatli ama lezzeti en az onunla yarışır şekilde.
1: Yarışır şeklinde. O lezzeti evet. verebilen bir tatlı,
0: tatlı
1: yani. Evet. Sunumuyla, lezzetiyle kat kat böyle kıyır kıyır.
0: Kıyır kıyır bir tatlı.
1: Evet.
0: Gül anneciğim ben sanki görevimi başarıyla sonlandırmışım gibi hissediyorum.
1: Ay teşekkürler. Bundan şunlar
0: sonraki
1: şimdi baksana
0: görevimi...
1: gene görev vereceğim ben Hı-hı. açarken. Sen buna ceviz koyacaksın.
0: Tepsiye yerleştireyim mi?
1: Şu
0: o zaman tamam.
1: Hı. Cevizi koyup... Şöyle bak.
0: Kapatacağım.
1: Görüyor musun? Midye şekli alacak. Bunu kat çok kat. Birbirine yapıştır. Hiç bunu yapıştırmana gerek,
0: gerek
1: yok.
0: Yok. Tamam.
1: Gerek yok.
0: Biraz... İçine ceviz koyup bir katlayacağım.
1: Evet. Koyacağın yerde bak bu içini katlamıştık ya.
0: Burası.
1: Ha, içeride o kalsın. Tamam.
0: Böyle bu kadar.
1: Evet.
0: Yapıştırmama da gerek yok.
1: Yok.
0: Ha bu sıkı, basitmiş. Bunu
1: sıkı
0: hallederiz.
1: Sıkı da dizme ki o açılacak mayalı ya.
0: Mayalı. Tamam.
1: Şunu alayım ben.
0: Şey olsun. Arada
1: yapışmasın.
0: Boşluk olsun.
1: Evet. Hı-hı. Şekli bozulmasın.
0: Böyle böyle koyduk. Ha, bu kısmı zevkli ve kolay.
1: Evet.
0: Şu iç katına koyuyorum değil mi cevizi?
1: Şu tarafta.
0: Şu taraf
1: evet,
0: mıydı?
1: Evet şu tarafta.
0: Tamam.
1: Bütün püf noktalarına verelim ki ilk kez yapanlar, yeni evliler,
0: tabii ki,
1: geç
0: tabii
1: kızlarımız...
0: Ki. Aynı zamanda hanımlarımız da belki ilk defa yapacaklar, aa, bilmiyorlar.
1: Olabilir.
0: Onlar da fakat... tüm detaylarını, püf noktalarını öğrensinler
1: aynen.
0: Gül anne.
1: Aynen püf noktasıyla her şeyle verelim.
0: Burası dışta kalacak ha, öyle
1: aynen.
0: mi?
1: Evet canım.
0: Tamam. Doğru yapalım da sonra
1: yok,
0: kızar.
1: Yok. Şuradan duyanda var ya seni dövdüm zannedecek.
0: Elinde oklavayla geldin daha ne olsun?
1: Ama ne yapayım ben oklavasız olamam.
0: Olmaz.
1: Oklavam nereden
0: kadının
1: benim?
0: Kadının işi meşakkatli oklavasız evet. olur mu hiç?
1: Ev kadını evet. olup da oklavasız olan var mı?
0: Olmaz. Şimdi bakalım. Gül anne efendim hepsi sığmayacak canım. Tepsiye. Onu yayından sonra kalanını
1: olur.
0: Yayından sonra yapalım.
1: Olur.
0: Sen aç hazır olsun.
1: Tamam.
0: Evet. Bak hepsini güzelce istediğin şekilde aralarında boşluk bıraktım. Yoksa

0: sığdırırım. Açılacak dedin ya sen.
1: Evet, açılır o daha bir. Aslında bunu biraz daha küçük küçük kesersek bayağı bereketli de bir tatlı olur. Evet.
0: Bak bazıları daha küçük zaten. İçine ceviz. Gül anne, bu kadar yetti. Şimdi sıvı yağını mı dökeceğim üstüne?
1: Evet, sıvı yağ ısıtacağız. Yok, onu ısıtacağız şimdi.
0: Isıtalım biraz
1: şimdi
0: sıvı yağı.
1: Gel. Bir.
0: Tamam. Hemen sıvı yağımızı ısıtıyoruz efendim. Isıttığımız sıvı yağ hamurumuza döküyoruz. Evet. Daha sonra fırına girecek ama
1: ben buna
0: sıvı
1: biraz
0: yağıyla...
1: daha sıkıştırmak istiyorum.
0: Vallahi kabardı Tuğçe, birbirine yapıştı dersen benim kabahatim değil. Bilgin olsun.
1: Sıkıştırayım birer tane daha ben.
0: Tamam, sıkıştır anneciğim, sıkıştır.
1: Biz ev hanımları tasarrufu severiz.
0: Tabii ki öyle ama zaten yayından
1: daha,
0: sonra yapacaksın.
1: Fırını bir daha çalıştırmayalım. Enerjiden tasarruf edelim diye biraz sıkıştırırız evde. Ben kendi adıma öyle yaparım.
0: Tabii ki öyle olması lazım ama sen bana dediğin aralık evet. yaptı
1: ama
0: aralarına.
1: Bayağı aralık yaptım.
0: Yine beğendiremedim kendimi. Olmuyor.
1: Ne diyorsa sığdıracağım ben onu.
0: Tamam, hadi sığdır bakalım Gül anne. Tabii sonlarını küçük yaptın, ilkleri evet. büyük büyük verdin bana.
1: Aynen öyle. Hani derler, bilmiyorum ne derece doğru. Hamur eşit şekilde kesemeyen dostunu düşmanını bilmez derler.
0: Sen
1: çok şükür hiç düşmanım yok Allah'a şükür. Herkes sever ama kesemem ben, niyeyse bilmiyorum.
0: Aman olsun, çok da dert değil ya. Yani. Aman tek derdimiz hamuru eşit şekilde kesememek olsun. Öyle. Gerçekten. Evet. Cevizleri içine yerleştiriyoruz, katlıyoruz efendim. Şimdi bir taraftan da ocağımızda sıvı yağımızı ısıtıyoruz. Sonra üzerlerine dökeceğiz. 5 dakika bekleyecek, sonra fırına gidecek. Vallahi yetiştirdi hepsini, sığdırdı yani.
1: O iyice ısınsın.
0: Isındı zaten bu Gül anneciğim. Çıtır çıtır sesler geliyor.
1: Biraz da ısınması lazım.
0: Tamam, biraz daha ısınsın.
1: Dökünce değil, coz etmesi lazım.
0: Tamam Gül'üm.
1: Katları açması için.
0: Patlamaya başladı yalnız.
1: Su mu var ki?
0: Yok, su yok. Kurulanmıştı. Sonra fırına gönderiyoruz.
1: Evet.
0: Şerbetini döküyor muyuz fırına gitmeden?
1: Hayır.
0: Değil mi? Sen çünkü öyle şerbetini dökeceğim dedim.
1: Piştikten sonra.
0: Tamam. Şimdi yağını döküyoruz sadece. Fırına gönderiyoruz. Pişecek, şerbetimizi soğutuyoruz.
1: Evet, şerbet soğuk. Bu da çıktıktan sonra şöyle çok harlı olur ya. O ısı derecesini bir 5 dakika bir düşürürüz.
0: Düşürüyoruz
1: hamur olmasın diye. Ondan sonra şerbetiyle buluştururuz. Şerbetini çekti mi?
0: Afiyetle yiyoruz.
1: Bir şekilde Hindistan cevizi olur, Antep fıstığı olur. Ne istiyorsan süsleyebilirsin.
0: Mesela Hindistan ceviziyle süsleyeceğiz. Evet. O zaman kapatıyorum, sıvı yağımı getireyim mi? Bayağı kızdı
1: o. Evet, gayet güzel oldu. Ha. Bak şimdi şöyle kaşık kaşık.
0: Geliyor efendim.
1: Evet, çok güzel oldu. Bak şimdi.
0: Bak. Cosladı.
1: Evet.
0: Hepsinin şöyle üzerine. Döküyoruz.
1: Bu bir çay bardağı sıvı yağını
0: kızdırıyoruz ama efendim.
1: Kesinlikle. Buna tereyağı da karıştırabilirler. Fakat tereyağının eğer köpüğünü almazlarsa, has yağ olmazsa, yani onu eritip o ayranından arındırmazlarsa hem sağlığa çok zararlı hem üstünde siyah siyah oluşur, hiç hoş görünüm olmaz.
0: Görünmez.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tereyağı güzel oluyor ama mutlaka has yağ yapmak lazım onu.
0: Saf yağ.
1: Ayranından evet arındırıp. Hı-hı. Eritip eskiden annelerimiz eritirlerdi bütün kışlık tereyağını.
0: Hazır ederlerdi değil mi?
1: Evet, çinko şeyler vardı, kovalar vardı.
0: Orada hazır mı ederlerdi?
1: Onlar içine doldururlardı, oradan tüketirlerdi, baştan eritirler. Bulgur gibi olurdu, nasıl güzel olurdu o yağ.
0: Saf yağ, gerçek yağ işte.
1: Tabii. Çünkü o üstündeki köpük eklemlere çok zararlıymış.
0: Zararlı mı? Eklemlere zararlıymış.
1: Eklemlere çok
0: zararlıymış. Defa
1: zaten onu bir çıkar, soğuduktan sonra bak sakız gibi böyle yapışkan bir şey oluyor o.
0: Aa bak, bu bilgiyi de ilk defa duyuyorum. Şimdi 5 dakika böyle bekleyecek. Beklemesin mi?
1: Şimdi 5 dakika beklerse bu böyle güzel olacak.
0: Tamam, beklesin. Biz diğer yemeğimizi yaparken ben hemen onu fırına götürürüm.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Ben elimi bir yıkayayım.
0: Sen elini yıka. Sen elini yıkarken ben de seyircilerimize günün ikinci tarifinden bahsedeyim efendim. Günün ikinci tarifi tavuk paça çorbası. Hemen malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. 3 adet haşlanmış tüm tavuk budu, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 3 diş sarımsak, 5 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı tereyağı ve kırmızı toz biberimiz var. Gül anne, hazırsan seni alabiliriz böyle.
1: Tamam canım.
0: Şimdi çorbayı kapta pişireceğiz.
1: Ay çok güzel. Şu tencerenin
0: güzelliğine
1: bak.
0: Daha da lezzetli oluyor bakırda pişince.
1: Evet, eskiden bakır kaplar kullanılırdı. Böyle içi mis gibi kalaylı. Çok güzel olurdu.
0: Evet, bakır kapta bir yemek pişince her zaman daha lezzetli olduğunu söylerler. Evet, evet Gül anneciğim. Şimdi... Ocağı açtım ama doğru tamam, mu yaptım? Bir yanlışımız güzel. Yok değil mi?
1: Yok.
0: Şu ana kadar bir sıkıntı yok değil mi?
1: Hiç sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor. Sakın yanlış yapma.
0: Ya, yapmıyorum. Hazır ol da bekliyorum.
1: Şimdi ben buna yaklaşık şöyle 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle göz kararı bakın. Tamam.
0: Evet.
1: Burada da zaten didiklenmiş tavuk butu daha lezzetli olduğu için buttan yapıyoruz.
0: But çünkü daha yağlı Gül anne.
1: Evet yağlı.
0: Göğüs yağlı değil ki çok, göğüs diyet için.
1: Evet çok kuru oluyor göğüs.
0: Evet. Onu da soslayacaksın, marine edeceksin. Evet. Şimdi unumuzu şöyle, mu kavuracağız?
1: Evet. Yaklaşık bir çorba kaşığı. Bakın tahta kaşığı olursa yarım gibi bir şey. Şimdi bunu bir de kavuracağız.
0: Hadi o işleri ben yaptım.
1: Evet.
0: Şimdi bunu da topaklattın onu deme de.
1: Bir şey olmaz. Çırpıcını açarız onu. Ha, tamam. Sıkıntı olmaz.
0: Sıkıntı yok diyorsun.
1: Yok yok.
0: Şey buraları tutma ha, yanarsın.
1: Yanmaz. Ha bura tabii ki.
0: Tamam dikkat evet, et ona. Evet. Dalıp yani tutma. Aynen. Benim yapmışlığım var. Evet. Tecrübe konuşuyor.
1: Aynen ama tecrübemiz çok güzel.
0: Evet.
1: Şimdi bu unu kokusu çıkana kadar kavuracağız. Öyle çok rengi değişene kadar kavurmayacağız ki çorbanın rengi siyahlaşmasın.
0: Sadece kokusu.
1: Kokusu
0: çıkacak. Şu an bile çıktı kokusu Gül anne.
1: Evet.
0: Kaptan mıdır? Bakır kaptan mıdır?
1: Evet.
0: Nedir?
1: Kap ısınınca.
0: Isıyı daha iyi iletiyor çünkü.
1: Şimdi sen karıştır. Tavuk suyu bunu süzdük biz. Butları haşladık.
0: Butların suyu bu. Evet. Evet.
1: Tavuk butlarının suyu bu. Süzdük güzelce. Yoksa bunun içine süzerdim ben. Bunu tamam. Süzülmüş yağıyla karıştır.
0: Ben sen çırpıcıyı getireyim mi devreye?
1: Olur, çırpıcı açar hemen. Burada, evet. Burada.
0: Hayır hayır, şey olanı arıyorum. Silikon olanı arıyorum da. Evet, gel Gül anneciğim sen devam et.
1: Ver sen bana.
0: Buldum, buldum, geliyor.
1: Çırp hemen bir.
0: Hemen çırpıyorum. Evet.
1: Zaten kaynayınca da açılır o.
0: Açılır ama bir çırpalım biz de güzelce unumuzu. Topak topak olması.
1: Şimdi
0: evet,
1: şunu da rendeleyelim.
0: Al burada rendemiz var. Evet.
1: Sen onu çırp, ben şöyle etin içine de rendelerim bunu.
0: Tamam.
1: Bir şey fark etmez.
0: Canım şu tavuk butlarını neyini istedi biliyor musun? Şunları şöyle zeytinyağında bir çevirip domatesli böyle sarımsaklı bir sos istedim. Acılı, evet. Tavuk butlarını. Ben tavuğu etten daha çok severim biliyor musun? Çerkezler de çok sever ama tavuk.
1: Evet, tavuk yemeklerimiz
0: çok güzel. Sizin bir sürü tavuk yemeğiniz var.
1: Evet, çok güzel olur. Hele bizim bir chips pasta var. Davet yemeklerinde olur, davetlerde olur. Çok güzel olur.
0: Neydi onun adı? Geçen şeyde de konuşmuştuk programda da.
1: Chips pasta.
0: Ha?
1: Chips.
0: Chips?
1: Chips pasta.
0: Chips pasta.
1: Evet.
0: Ha, chips pasta.
1: Yani evet. O...
0: Ne demek o?
1: Bayağı üçlü aşamalı falan. Chips pasta vallahi bilmiyorum anlamı ne chips pasta yemeğin adı işte.
0: Yani o tavuk yemeği aynı zaman pilavlı bir tavuk yemeği mi?
1: Pilav değil de ekmek yerine pilav gibi yapılan bir...
0: Ne var?
1: Yanında pasta var.
0: Basta yani basta. Ne demek?
1: Basta bulgurla yapılır.
0: Bulgur... Ha, bulgurlu bir
1: ha,
0: şey
1: bak,
0: var.
1: Açıldı.
0: Açıldı.
1: Şunu da koyalım.
0: Koy Gül anneciğim.
1: Kaçsın bak.
0: Açtık onları.
1: Süper.
0: Şöyle ben hala karıştırmaya devam ediyorum.
1: Evet.
0: Evet edeyim ben. Şimdi ben tavukların içine sarımsak. Şimdi paça çorbası olduğu için bol sarımsaklı değil mi Gül anne?
1: Evet, evet.
0: Sarımsaksız öyle olması gerekiyor. Olmaz.
1: Şimdi... Şöyle etleri ilave ediyoruz.
0: Şurada da. Tavuklarımızı ilave evet. Ettik efendim.
1: Şimdi karıştır.
0: Onu
1: şimdi
0: alayım ben
1: o bir karşım kaynasın. Terbiyesini de yapacağız.
0: Hadi yap Gül anneciğim. Bir kaseye ihtiyacın var mı terbiyesi için? Yoksa bunun içinde mi yapacaksın?
1: Bunun içinde yapacağım
0: zaten. Tamam. Yeterli olacak mı yani
1: olacak.
0: Senin için? Tamam. Şimdi, terbiyesinde yoğurdumuz, yumurtamız.
1: Yumurtanın akını kullanmayacağım. Çünkü pıhtılaşıyor. Biraz fazla çırpmak gerekiyor. Sıkıntı yaratıyor.
0: Sadece... sarısını kullanıyorsun.
1: Sarısını
0: akını kullanmıyorsun.
1: Evet. Sarısının nedeni de kesilmesini önler. Yoğurdu kestirmek.
0: Çatala veya neye ihtiyacın var?
1: Hiçbir şeye ihtiyacım yok şimdi.
0: Kadın hiçbir şeye ihtiyacı yok.
1: Evet. Allah'ıma bin şükür. Birazcık her şeyim var.
0: Evet.
1: Şimdi ihtiyacım
0: var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi yoğurdumuza bir yumurtanın sarısını koyduk. Birazcık da un ilave ettik. Terbiyemizi yapıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bunun için

0: İçine suyundan koymayacak mısın?
1: Koyacağım.
0: Ha, işte o... acaba daha büyük bir kase mi versem? Yok. Yeterli. İyi mi diyorsun? Yeterli. Var olanla yetiniyor Gül annem benim. Evet.
1: Yetiniriz şimdi alıyorum. Varlığı da yokluğu da biliriz Allah'a şükür.
0: Allah yokluk vermesin.
1: Amin, amin.
2: Öyle diyelim.
0: Amin. Yalnız sarımsaklar buram buram. Çok güzel koktu.
1: Kimseyi de gördüğünden geri koymasın.
0: Amin. En önemli şey o. Heh, Gül anne.
1: Bir toparlayayım. Ben bir peçete alayım.
0: Hemen veriyorum sana. Al güzelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi biraz daha bir taşın kaynasın. Sonra üzerine tereyağında pul biber değil o kırmızı biber mi yakıyoruz?
1: Evet, üstüne sos yapacağız.
0: En son üstünde sosunu yapacağız. Sosu,
1: evet. Sirkeyi de sona katacağız. En son katacağız sirkeyi.
0: Sirkeyi niye koyuyorsun Gül anne?
1: Sirke bilmiyorum. Kelle paçada konuyor artık.
0: Ekşi mi olması için acaba biraz?
1: Dengeliyor o sarımsağı
0: paçayı. Bu kelle paça değil ama tavuk paça.
1: Ama tavuk paça.
0: Biliyorum. Evet.
1: Bu da yalancı tavuk paça. Bu da çok güzel. Bu tam kış mevsimine, tam hastalıklar çok oldu şu zamanda gerçekten.
0: Herkes
1: şifa niyetine. Evet.
0: Herkes grip ama yani. Hastaneler maşallah dolup taşıyor. Evet. O yüzden Gül annenin bu çorbasını aklınızın bir köşesine yazın. Dilerseniz de defterinize not edin efendim. Evet. Ne yaptık Gül anneciğim? Bir daha anlatalım seyircilerimize. Yağımızı koyduk.
1: İçsinler. Evet. 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı da olur, sıvı da yağ olur. Güzelce onu koyduk. O biraz ısındı. Bir çorba kaşığı unu koyduk.
0: Kavurduk bir
1: onu
0: güzel.
1: Onu biraz kavurduk. Fakat rengi değişmeyecek. Sadece kokusu çıkana da kavurduk. Tavuk suyu suyumuzu üstüne ekledik. Butları didikledik. Onu da üstüne
0: koy. Sarımsağı da söyledin mi?
1: Sarımsağı da ekledik. Şimdi onun kaynamasını bekliyoruz.
0: Terbiyesini ilave edeceğiz. Evet. Ve ben efendim 5 dakika sıvı yağında bekleyen tatlılarımızı artık fırına gönderiyorum. 180 derece mi demiştin Gül anneciğim?
1: Evet, 180 derece.
0: Evet.
1: Kızarana kadar o pişecek.
0: Pişecek.
1: Bu taraftan da meyanesini demişim. 4 çorba kaşığı yoğurduğumuz var. 1 yumurtanın sarısı var. 1 çorba kaşığı un var. Güzelce bunu karıştırdık.
0: Şimdi koyayım mı? Evet, yanlardan fokurdadı.
1: Evet, sen koyuyorum. Yavaş yavaş bunu alıştıracağız ki kesilmesin. Yoğurdu alıştırmamız lazım. Bu
0: yoksa kesilir.
1: Evet. Kesildi mi de hiç hoş olmaz çorbada.
0: Şimdi biraz çorbanın suyundan terbiyemize, meyanesine
1: azıcık
0: koyduk.
1: Azıcık daha koysan,
0: tabii
1: bu.
0: Ki.
1: Birazcık daha canımsın.
0: Tamam. Birazcık daha koyduk. Şimdi sen ilave edeceksin. Sen ilave ederken de ben de karıştıracağım. En sonda efendim tavuk paça çorbamızın üzerine tereyağında kırmızı biber yakacağız ve afiyetle yiyeceğiz.
1: Evet.
0: Değil mi Gül anneciğim?
1: İsteyen bunun içine limon da sıkabilir.
0: Ha, ama biraz ekşi güzel olur
1: evet. Arzuya göre limon da sıkabilir. Sirke de arzuya göre aslında.
0: En son mu sirkeyi ekliyorsun?
1: En son kaynasın, karıştır, kesilmesin. Karıştır.
0: Karıştırmam lazım efendim. Bir de keserim meserim. Çorbamı kestin der. Karıştırıyorum. Evet, şöyle güzelce yoğun bir çorba oluyor. Evet. Değil mi Gül anneciğim? Aynen. O zaman ama bu tereyağında kırmızı biberi yakmayı en son sunum aşamasında yaparız.
1: Evet, o sunumda.
0: Evet. Ben böyle karıştırmaya devam ederken o zaman efendim günün son tarifine geçelim. Ben hiç karıştırmaktan vazgeçmeyeceğim.
1: Öyle mi? O kaynadıktan sonra o zaman onun altını kısarsın. Geçeyim mi ben salve yapmaya?
0: Ben hemen seyircilerime, arkadaşlarım birazdan çekecekler malzemelerini. Bir malzemelerini sayayım. Ondan sonra yapmaya başlayalım Gül anneciğim.
1: Tamam.
0: O kalsın hepsi orada. Bir sayayım. Pisi Halive'nin geliyor malzeme listesi. Hamuru için yarım kilo un, bir fiske tuz, aldığı kadar su. İç harcı için 5 adet haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı toz biber, 2 yemek kaşığı reyhan, 2 yemek kaşığı tereyağı ve tuz. Sosu için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 5 diş sarımsak ve toz biberimiz var. Evet Gül anneciğim, buyur başla. Başla Gül anne.
1: Başlayayım hemen.
0: 10 dakikan var Gül anne.
1: Ay,
0: bu bir yarışma şu anda. Tuğçe'nin mutfağı yarışmaya döndü. Bu arada çorbamız oldu efendim. Ben altını kapatıyorum ve üzerine Birazdan sunum aşamasında tereyağını eritip kırmızı biberimizi yakacağız ve öyle servis edeceğiz. Şimdi pisi halive. Pisi su demekmiş, halive de börek demekmiş. Bak, değil mi?
1: Evet. Şimdi önce hamuru yoğurayım, biraz dinlensin. O arada gerçi sen bunu ezersen canım.
0: Tamam, ben patateslerimi ezerken seyircilerimize bir de hatırlatmam olacak efendim. Eğer benimle beraber yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden bize başvuru yapabilirsiniz. Gelirsiniz, sonra güzelce burada beraber yemek yaparız. Bunu da hatırlatalım. Unutmayalım hatırlatmayı. Hah Gül anneciğim. Şimdi, ben patatesleri eziyorum.
1: Ona bak biraz tuz at canım.
0: Tamam.
1: Şöyle ben atayım.
0: Öyle ez diyorsun.
1: Evet. Biraz da elin kuru ya, şu kurun reyhanı ez. Şöyle ov elinde onu kat. Şu toz biberi de kat.
0: Bir böyle güzel böyle beraber. Mi? İyi mi?
1: Evet. Evet, çok güzel reha verir. Kokusu çok güzel
0: çok
1: olur.
0: Çok güzel patatese reha verir. Evet, yakışır.
1: Patatese çok yakışır.
0: Yeterli mi bu kadar reha?
1: Biraz daha koy.
0: Tamam, biraz daha koyalım. Evet, şu çubuğunu alalım. Hepsini koyayım mı kırmızı biberi?
1: Koy, hepsini koy.
0: Tamam. Kırmızı biber ve reyhan koyduk haşlanmış patateslerimize efendim. Şimdi böyle eziyoruz beraberce. Evet. Evet, biraz da tuz koyduk.
1: Aynen. Bu taraftan da.
0: Bu aslında patatesli mantı gibi mi?
1: Evet, patatesli mantı zaten. Bir adı da patatesli mantı. Evet, Çerkezce adı başka, Türkçe adı patatesli mantı derler. Bazı yörelerde hıngel derler.
0: Ha?
1: Hıngel.
0: Aha, hıngeli biliyordum ben.
1: Evet.
0: Kars mutfağındaki bir mantıydı.
1: Hıngel derler. Hmm. Metaz derler. Çeşit çeşit derler. Kimi işte üçgen şeklinde yapar, kare keser, kulaklı mantı derler.
0: Kulaklı mantı.
1: Aynen, çeşit çeşit.
0: Çeşit çeşit ismi var
1: göre.
0: Değil mi?
1: Evet,
0: oldu var. Mu Gül anneciğim?
1: Ha, oldu canım. İyice karıştı mı oldum gayet.
0: Evet, ben şimdi onu kaşık yardımıyla da karıştıracağım.
1: Evet,
0: merak etme.
1: Hı-hı.
0: Şöyle. Evet. Şimdi biraz da karıştıralım patateslerimizi, ezdik.
1: Hamur işi biraz zaman ister, biraz emek
0: istiyor. Emek istiyor.
1: Yani.
0: Gül anne sen fakat... müsaitle dur, rahat edemiyorsun.
1: Yok yok, rahatım.
0: Rahat mısın? Rahatım, o zaman
1: rahatım,
0: geriye
1: oraya
0: çekeyim
1: kadar
0: ben.
1: Kadar gitmiyor.
0: Ha, tamam.
1: Baksana oraya kadar gitmiyor zaten, rahatım. Sıkıntı yok.
0: Söyleyeceğim bunu. Seyircilerim yoksa niye gülüyorsun, kendi kendine deli misin diyecek. Sevgili yönetmenim, canım arkadaşım, çok da severim Gül. Diyor ki ya acaba Gül Hanım'ın diyor böyle tatlı bir şekilde saatini kolundan çıkarsam
1: öyle
0: mı?
1: Çıkar.
0: Ne yapsam olmadı. Ne
1: çıkar
0: yapsam
1: canım
0: artık
1: benim.
0: Açık bir şekilde çıkarıyorum.
1: Bu benim oğlumun hatırası.
0: O zaman kalsın
1: hiç
0: ya.
1: Çıkarmak
0: hiç çıkarma. Hayır çıkarma.
1: Anneler gününde almıştı.
0: Çıkarma. Devam et Gül anneciğim.
1: Anne kurban
0: devam
1: olsun. Et. Onurum almıştı, onu söyleyeyim buradan da.
0: O zaman hiç devam et. Buradan oğluna da selam olsun. Evet.
1: Bu arada benim dünyalar tatlısı bir gelinim
0: torun
1: var.
0: Ha, gelin.
1: Gelinim var. Adı Tuğçe onun da.
0: Aa, adaşım.
1: Evet.
0: Tuğçe'cim selam olsun. Nerede? İstanbul'da mı?
1: Evet, İstanbul'da. Aa, yakın bana.
0: Öpüyoruz.
1: Çok tatlı geçen.
0: İyi mi aranız?
1: Evet. Aa, iyi olmaz mı? Benim herkesten aram iyi olur çok şükür. Ha. Kötü niyetli
0: o
1: değilim çünkü.
0: O yemek yapıyor mu?
1: Yapıyor.
0: Ha, güzel yapıyor mu? Reyhan
1: girdi
0: oraya.
1: Çok güzel yemek yapar. Çalıştığı halde maşallah gelir akşam yemeğini yapar. Hafta sonu 2-3 günlük yemeğini yapar koyar.
0: Ne iş
1: koyar yapıyor?
0: Tasarımcı. Tasarımcı ha, yani, ne aradın?
1: Moda tasarımcı. Bıçak istiyorum ben.
0: Ha, hemen getiriyorum.
1: Sana zahmet.
0: Al Gül
1: anneciğim. Geçen ben hastalanınca çorbamı yaptı yavrum.
0: Tavuk paça mı yaptı
1: İşten
0: yoksa?
1: İşten geldi. Tarhana çorbası yaptı.
0: Ay, çok
1: hemen.
0: Severim.
1: Evet, yaptı getirdi.
0: Yakın mı oturuyorsunuz?
1: Yani çok da yakın değil aslında, bir minibüs.
0: Ha, iyi, çok da fena
1: ama
0: değil.
1: Ama yine de yetişir sağ olsun.
0: O zaman Tuğçe'ciye de güzel geline de selam olsun.
1: Evet,
0: buradan tekrar.
1: Selam olsun.
0: Şimdi 3 tane bezeyi ayırdım. Hı. Oklavanı ne yaptın? Bak oklava burada.
1: Bunun biraz dinlenmesi gerekiyor ya hamurun.
0: Aha.
1: Elde bari biraz böyle yoğurayım,
0: yoğurayım
1: diye.
0: Yoğurayım ki.
1: Yani mermer gibi olması lazım aslında.
0: Evet. Ama bizim burada bir süre içerisinde yaptığımız için tabii ki bazı şeylere daha az zamanımız
1: evet.
0: oluyor. Ama siz efendim evde yaparken hamurumuzu mutlaka dinlendirin.
1: Evet.
0: Değil mi Gül anneciğim?
1: Evet, dinlenen hamur daha güzel açılır, daha lezzetli de olur biliyor musun? Ve pürüzsüz olur.
0: Olur. Ben
1: rahat
0: bir şey
1: açılır.
0: Söyleyeceğim sana. Şurayı açıyorum senin için.
1: Evet, sana zahmet. Ha.
0: Bu zaten sos malzemelerimiz değil mi?
1: Evet,
0: üzerine
1: sos
0: yapacağımız.
1: Malzemesi onlar.
0: Bunda yoğurt kullanmıyoruz yani mantı
1: yok.
0: Gibi. Yoğurt yok. Al
1: yoğurt
0: canım.
1: Yok bunda.
0: Peki ben acaba tencereye suyunu koysam mı?
1: Aa, çok güzel düşündün bak.
0: Evet, hemen şu arkadaki tenceremizi alıyorum.
1: Kettle'da da sıcak su vardı herhalde. Ha, sana zahmet, kettle'da sıcak
0: var,
1: su
0: var,
1: olacak.
0: Var, kettle'da sıcak, evet. Suyumuz var. Evet, kettle'da da sıcak suyumuz var. Koyalım i̇şte, suyumuzu.
1: Bu hamur dinlenseydi

0: Şimdi bu daha pürüzsüz ve kolay açılırdı. Çok güzel olurdu.
1: Ama işte hep diyoruz ya seyircilerimize 45 dakika içinde bazı şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. O yüzden yemek. Ama en doğru yapılış şeklini her zaman sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Şimdi ben şu bakır kabımızdan çorbamızı şuraya kenara alayım.
0: Dinlendirmesini evet. de kendileri evde yapacak zaten ev hanımları bilir hamurun dinlenmesi gerektiğini.
1: Tabii ki. Haşlayacağımız için tenceremi ocağıma aldım.
0: Evet, ona biraz da tuz at.
1: Hemen atıyorum. Tuzu nereye koydun? Gül anne, heh, buradaymış. Tuzumuzu da koyduk biraz. Evet, şimdi Gül anne zamanımız daralıyor. Bir gösterelim evet, seyircilerimize evet, nasıl evet, yapacağız. Evet.
0: Hemen şimdi gösterelim de daha kalın biraz işte zor açılıyor dinlenmediği için.
1: Evet. Evet. Şimdi incecik açtık kesmeye devam ediyoruz. Aynen. Başladık. Gül annenin eli o kadar hızlı ki ben cümleyi kurana kadar 10 tane kesti yani. Şimdi, bravo.
0: Sen bunu kesse ben yapmaya başlardım.
1: Ha ben mi keseyim? Evet, tamam hadi zahmet. Ben kesiyorum.
0: Şöyle alayım ben bir taraftan da yapmaya başlayayım ben.
1: Tamam Gül anneciğim ayıp ediyorsun. Kesiyorum tabii ki.
0: Ondan sonra da sen yap.
1: Ya bendeki şansa bak arkadaş. Kestim bardağın kapağı gibi oldu. Böyle bir şey olamaz ya. Yani her yaptığım iş bir ayrıl değil mi oradan? Şöyle hangi kamera bir göremedim ha. Ya işte böyle kaldı. Şans. Şans mı? Beceriksizlik
0: yo,
1: mi?
0: Yok yok beceriksizlik Gül anne, değil de artık. Bazen gerçekten şans oluyor.
1: Vallahi bilemedim yani.
0: İnsanın şansı bazen gene de Allah ters gitmesin.
1: Gitmesin tabii. Şimdi evet. içini patatesle doldurdun.
0: Evet patatesle şöyle bol koyuyorum. Hı hı.
1: Sonra bunları haşlayacağız. Üzerine evet. de tereyağlı, salçalı ve sarımsaklı bir sos yapacağız
0: aynen,
1: değil mi?
0: Aynen sarımsaklı pişireceğiz yağda güzelce.
1: Hı hı. Ben onu da yapayım
0: salça
1: bir tarafta.
0: Salça da koyacağız. Mantının suyundan biraz katıp
1: içine alıp
0: pişireceğiz.
1: Koyacağız.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ondan sonra hepsini üstüne döküp bir güzel soslayacağız. Şöyle gösteriyor mu kamera?
1: Yani ben bir daha şeklini görmek istiyorum. Gösteriyor tabii ki. Kameralarımız evet. çekiyor seni. Ama ben de hamuru kestiğim için hı-hı. dikkat edemedim.
0: Şöyle. Hı. Şöyle.
1: Hı. Her tarafından büzüş büzüş evet. değil mi?
0: Hmm. Balık sırtı gibi.
1: Daha kolay nasıl yapabiliriz? Aa çok güzel olmuş. Bak bak şimdi şu kameraya doğru yap Gül anne şu karşıdaki kameraya doğru.
0: Ha yaparken mi
1: ha, yaparken bir daha bir göster seyircilerimiz tamam. görsün.
0: Şöyle bol şimdi. Koyuyoruz. Şöyle mi göstereyim? Heh. Şöyle başlıyoruz.
1: Evet.
0: Şöyle, şöyle, şöyle. Sağlı sollu.
1: Evet, çok evet. güzel oldu.
0: Hadi bakalım.
1: Ben bunları
0: yapalım.
1: Ben de mi yapayım?
0: Evet. Bunu şu şekil yapanlar da var.
1: Ha ben o şekil yapsam.
0: Sadece.
1: Ha çok güzel.
0: Böyle yarım ay şeklinde. Bu da çok
1: muhteşem.
0: Lezzetli oluyor. Bu da oluyor.
1: Ben onu yapayım, sen onu yap. Olur. İki çeşit mantımız olsun.
0: Evet. İkisi evet. de çok güzel oluyor.
1: Arzu böyle eden. Yarım ay. Ha. Mis. Daha ne olsun?
0: Bunu kare kare kesip yapanlar da var.
1: Kare kare kesip evet. yapanlar da var.
0: Ben bardakla seviyorum. Ebatları daha orantılı oluyor ben çünkü düzgün kesemiyorum
1: oldu
0: kareyi.
1: Oldu mu Gül anne?
0: Gayet güzel oldu.
1: Tamam ben aycıyım, yarım aycıyım. Sen de öyle balık sırtıcısın.
0: Evet. Bu da çok güzel oluyor. Seviyorum bunun şeklini, lezzetini.
1: Ama şekli hakikaten çok güzel oluyor.
0: Evet, güzel oluyor.
1: Daha meşakkatli bir tık daha.
0: Yok yok aslında el alışkanlığı olduktan sonra
1: halloluyor
0: çok
1: diyorsun.
0: Çok fazla zaman almıyor.
1: Evet. Şimdi efendim bunları kaynattığımız suyumuza
0: tuzlu
1: bir güzelce
0: suda.
1: Tuzlu suda bir güzelce haşlayacağız. Sonra tereyağlı, sarımsaklı ve salçalı güzel bir sos yapacağız. Üzerine cos diye döküp
0: evet.
1: afiyetle yiyeceğiz. Aynen. Şimdi kaynamaya da atalım. Bu arada Gül anne fırında da harika görüntüler var.
0: Evet.
1: Şöyle ben bir fırına gideyim diyorum. Sen bir şey söyledin.
0: Bunun kaynamasının püf noktasını söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Yapmaktan daha zordur kaynatması bunu. Eğer bunu hızlı böyle harlı ateşte kaynatmazlarsa, kaynayan suyun içine atmazlarsa hamur kendini salar ve ziyan olur.
1: Kaynayan su içine atmazlarsa dediğini
0: yani
1: anlamadım.
0: Yani bazen tam kaynamadan.
1: He, kaynayan kısıp,

0: kaynamayan suyun içine atarlarsa kötü olur. Kötü İyice olur. Fokur fokur olacak.
1: Fokur fokur olacak ve en yüksek harlı ateşte kaynatacaklar. İnce tabanlı tencere olursa daha güzel oluyor. Çabuk kaynıyor. Ne kadar atıldıktan sonra hızlı kaynarsa mantımız o kadar güzel olur.
0: Güzel olur.
1: Bu bütün mantılar için geçerli.
0: Bizim suyumuz da şu an fokur fokur mantıların içine atılmasını bekliyor. Evet efendim, fırında midye tatlımız pişmek üzere. Üzerine şerbetini dökeceğiz.
1: Bir tane daha açayım.
0: Çorbamız zaten hazır. Yeterli Gül annem. Çorbamız zaten hazır. Şimdi mantılarımızın sonuncusunu yapıyoruz. Kaynar suyumuzu atalım. Bir de sosunu hazırlayalım. Birazdan buradayız.

0: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
1: İşte Chatman, işte hayat.
2: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
3: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
5: Bir şey mi dedin aşkım?
4: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
6: hayat. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavro, haz için tasarlandı.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü gol.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş.
2: Ucuz, hep ucuz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Evet efendim, bugün Gül Annecik'le beraber çok güzel lezzetler yaptık yine.
1: Mantımız başrolde.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Neydi? Pisi hal...
2: Salive.
1: Pisi halive.
2: Metaz.
1: Evet.
2: Yöre
1: ne dersiniz? Patatesli mantı.
2: Evet.
1: Sonra buram buram program bitse de yesem diye içine baktığım çorba, tavuk paça çorbası ve gördüğünüz gibi bu harika şekle sahip olan midye tatlımız efendim. Gül anneciğim, eline sağlık. Yine bekliyorum, yine gel, tamam mı?
2: İnşallah canım benim. Çok memnun oldum. Davetinize icabet ederim memnuniyetle.
1: Vallahi biz yani de bekleriz her
2: bu
1: zaman.
2: Bu güzel ekipten sizden keyifle çalışıyorum.
1: Canım
2: keyif
1: benim.
2: Alıyorum canım benim.
1: Yine gel. Her İnşallah. Zaman kapımız sana açık
2: İnşallah.
1: Bizim.
2: İnşallah kısmet olursa.
1: İnşallah kısmet olur. İnşallah. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç Amin. Eksik olmasın. Amin. Amin. Evet.
2: Amin.
1: Unutmayın,
2: İnşallah.
1: Yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Bu evi tasarlarken öncelikli olarak fonksiyonel olmasına ve doğal olmasına biraz da gayret ettim. Burası evin ana yaşam mekanı. Salon ve mutfağın bir arada olduğu bir yer. Koridor yok. Bu yüzden de metrekare açısından aslında bir avantaj koridorun olmaması. Üniversite öğrencileri İstanbul'dan, İzmir'den gelip burayı ziyaret ediyorlar. Yapının özellikle hem teknik detayları hem de dokusuyla, tasarımıyla tercih ediyorlar. Benim de hoşuma gidiyor insanların gelip burayı gezmesi zaman zaman.

0: Metrekare'de bu bölüm doğanın içinde ve huzurun hakim olduğu Urla'nın Barbaros köyündeyiz. Doçent Doktor Mimar Onurcan Çakır'ın kendisi ve ailesi için tamamen doğal malzemelerle tasarladığı evine konuk oluyoruz. Modern çizgilerin hakim olduğu ve konforun ön planda tutulduğu bu doğa evinin hikayesini gelin Onurcan Bey'den dinleyelim.
1: Merhaba, Onurcan Çakır ben. Mimarım, İTÜ mezunuyum. 2009'da mezun oldum. Daha sonrasında yine İTÜ'de yüksek lisansımı yaptım mimari akustik üzerine. 2012'de İzmir'e, Urla'ya, Gülbahçe'de bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne doktora yapmak için geldim. Daha sonra 2019'da doktoramı tamamladım. Yine mimari akustik üzerine çalıştım doktoramda. 2012'den beri Urla'da yaşıyorum. Urla'nın ilk başta Gülbahçe köyünde, üniversitenin yanında bir yerde kaldım. Sonrasında 2015'ten beri de Barbaros köyünde yeni kendi yaptığım konutta oturmaya başladım. Barbaros köyünde bir konut tasarladım kendim için. Öncelikle buraya yerleşme sebebim zaten İstanbul'dan buraya göç etme sebebim. Daha sessiz bir yerde yaşama ihtiyacımdı. O yüzden bu evi yaparken öncelikli olarak sessiz bir köy arayışındaydım. Bu evi tasarlarken en temel ihtiyaç sessiz bir oda oluşturmak. Bu odada işte burada gördüğümüz beton olan oda, dış cephesinde brüt beton gördüğümüz odada özellikle ses yalıtımlı duvar katmanları var. Benim buraya yerleşmemdeki en temel sebep dediğim gibi sessiz bir ortamda yaşamak. Onun dışında betonla birlikte iyi çalışabileceğini düşündüğüm bir malzeme olan da bu bölgeden toplanan, buranın yerel taşı olan işte volkanik genellikle andezit, bazalt, riyolit gibi taşlardan oluşan bu köyün yerel taşındı. Geri kalan bütün cephe duvarlarında kullandım. Beton ve taş, doğal taş bir arada iyi çalışan malzemeler görsel olarak da. Dışarıdan algılanmasını istediğim bu yatak odasının sese karşı özellikle yalıtımlı olan yatak odasının kütle olarak da mimari bir dil olarak da dışarıya taşarak kendini göstermesini istedim. O yüzden böyle bir kütle organizasyonu var. Daha sonrasında ben buraya yerleştim. 2015'ten beri burada yaşıyorum. Sonrasında eşim ve çocuğum da tabii şimdi artık hep beraber yaşıyoruz. Başlangıçta biraz daha küçük ölçekli bir tasarımla başlamakla birlikte 3+1 bir ev olduğu için şimdilik sığmaya gayret ediyoruz içine. 80 metrekare brüt alanı olan bir ev burası. Yani net alanı yaklaşık 70-72 metrekare civarındadır tahmin ediyorum. 3+1 bir konut için aslında az bir metrekare olmakla birlikte içeride hiç koridor olmamasından dolayı, bütün odaların salon mutfağa açılmasından dolayı alan kazandığımdan burada oturmak aslında, yani 3 tane odayı buraya sığdırabilmek de mümkün oldu. İç mekanda yaklaşık brüt 80 metrekare olmakla birlikte dışarıda bütün arsanın toplam metrekaresi de 400 metrekare civarında. Kompakt bir ev, bahçesiyle birlikte de çok böyle köyün üst tarafında çok geniş olmayan, zaten çok da ön plana çıkmak için bir gayreti olmayan bir konut tasarımı. Kullanılan malzemelerin çoğu ham. Ham ve doğal malzemeleri daha çok kullanmayı tercih ettim. İşte burada cephede gördüğümüz taşların çevreden toplanan taşlarla, burada yaşayan ustalarla yapılmış olması hem ekonomik hem de işte sürdürülebilirlik anlamında buraya bir katkı sağlıyor. Cephede gördüğümüz doğal taşla birlikte zeminde de mesela işlenmiş tabii, kesilmiş traverten taşı var. Yine o da doğal bir malzeme. İşte masanın kendisi, üzerindeki kısım yine mermer, Ege gümüş mermer gibi, yani birçok çeşit doğal taşı bir araya getirip işte onu betonla, brüt betonla birlikte çalıştırıp böyle bir mimari kurgu oluşturmaya çalıştım. Bahçede de bütün burada gördüğümüz ağaçları, hani bir tanesi haricinde o da kurudu. İlk geldiğimde sadece bir tane ağaç vardı. Geri kalan bütün ağaçları ben diktim, ailemle birlikte diktik. İşte sonra bunlar büyüdü. Bunların hepsi arabaya sığabilecek boyuttaydı ilk geldiklerinde tabii. Arabayla getirdim yani. Bir kısmını da kargoyla geldi. İnternetten aldığım ağaçlar da var. Burada 50'den fazla çeşit ağaç var. Aslında bu kadar küçük bir yerde bu kadar çok ağacı dip dibe dikmek hani en ideal dikme şekli değil. Ama tabii İstanbul'dan böyle köye taşınan İnsanların genelde bazı işte istekleri, hevesleri oluyor. Benim de olan şeylerden bir tanesi ağaç yetiştirmek. Özellikle yapraklarını ya da meyvelerini sevdiğim ağaçları toparlamaktı. Mesela ginkgo biloba sevdiğim bir ağaç. Buradaki söğüt yine bana böyle yazlık çağrıştırmasından dolayı, yazlık mekanları çağrıştırmasından dolayı çok severek aldığım bir ağaçtı.

Bu evi tasarlarken öncelikli olarak fonksiyonel olmasına ve doğal olmasına biraz da gayret ettim. Önemli olan içeriye sesi almaması. Yani akustik çalıştığım için zaten bununla ilgili teknik detayları da bildiğim için uygulaması tabii kolay oldu. Mümkün olduğunca katmanlı ve ağır duvarlar yapmak gerekiyor. İçeriye sesin geçmesini istemiyorsanız. Taş da ağır bir malzeme tabii ama taşın arkasında ayrıca yine katmanlar oluşturup sesin daha da geçmesini engellemek için bir yöntem kullandım. Oldukça standart bir yöntem zaten ama özellikle akustik açıdan ses geçirimsiz olan yatak odası, dışarıdan bürüt beton gözüken odada taş değil de beton kullanmamın sebebi, betonun bir kalıba dökülerek ve dersiz bir şekilde çıkması, yani hiçbir boşluğu olmadan çıkması, bu sesin geçmesini tamamen engelleyen bir şey. Öncesinde işte 25 santim brüt beton, arkasında 8 santim boşluk, içerisinde 5 santimlik bir gözenekli yutucu dediğimiz taş hünü malzeme. Sonrasında da yine 13,5'luk tuğlayla bitirip sıvayıp beyaza boyadık. Pencerelerin üstlerinde, özellikle cepheden biraz bahsedecek olursam, pencerelerin üstlerinde lento, ayrı bir malzemeyle bir lento görmüyoruz. Üstteki yükü taşıması için bir elemana ihtiyaç var. Ona lento deniyor. Burada gizli lento yaptık. Gizli lento da yine önünde kalıbın içerisine konmuş bir taş. Aynı taşın daha incesini kalıbın içerisine koyarak, içine yine demirini bağlayarak ve betonunu dökerek gizli lento oluşturduk. Bu sayede bütün cephede sadece taş malzemeyi görmek mümkün oluyor. Diğer türlü işte köylerde, başka eski yapılarda da görebileceğiniz gibi ahşap lentolar veya işte betonarme lentolar yine. Buradaki evin temel kaygılarından bir tanesi de mümkün olduğunca cephede ham malzemeleri, az sayıda malzemeyi görmek. Bu da gizli lentoyla mümkün oluyor tabii, evet. Aydınlatma.

Çalışmalar özellikle dışarıda vakit geçirdiğimiz için yaz aylarında akşamları sıklıkla sıcak ışık kullanarak özellikle ampulleri ona göre seçerek sık sayıda burada terasın üzerinde aydınlatmamız var. Bir de betonun içinden çıkan şurada yine borlamasını önce ona göre yaptığımız cepheyi de aydınlatacak şekilde bir aydınlatmamız var. Bahçede bütün ağaçları dediğim gibi öncesinde evi ortaya yerleştireceğimi zaten bilerek evi yapmadan önce ağaçları dikmeye başladım. Ailemle birlikte çoğu ağacı birlikte diktik. Özellikle buradaki çiçeklerden mesela şu petunya, kırmızı beyaz çizgili olan petunyayı her sene özellikle alıyorum. Yani normalde kışları ölen, tekrar yazın yeniden ya tohumdan ya da alarak yetiştirmeniz gereken bir bitki. Kışları burada çok soğuk geçiyor bu arada. Diğer köylerden farklı olarak Ege köyü deyince aklınıza gelen işte bu begonvilli, işte limon ağaçlı falan bu renkli köylerden biraz farklı bir köy Barbaros. Çünkü özellikle kış aylarında oldukça soğuk geçiyor. Denize yakın olan köylerde mesela işte Çeşme taraflarında, işte buranın hemen yan tarafındaki aşağıdaki köyde Gülbahçe'de begonvil çok daha iyi yetişiyor. Köyümüz aslında sessiz bir köy normalde. Oldukça işte kuş seslerini falan duyabileceğiniz, geceleri, yıldızları görebileceğiniz kadar aslında karanlık. Ama böyle bu şekilde satıcıların, seyyar satıcıların geçtiği zamanlarda da bu tür sesleri duyabiliyorsunuz. Bir de yaz aylarında özellikle köy meydanında düğünler oluyor. Burada evlerin önünde yine korkuluklara denk gelebilirsiniz. Barbaros Köyü'nün Barbaros Oyuk Festivali adında bir festivali var. 2018'de yanılmıyorsam başlamıştı. İlk kurucu komitede ben de vardım. Daha sonrasında ilk seneden sonra ben komiteden çıktım. Bunun korkulukların olmasının sebebi, bu arada Oyuk Festivali deniyor. Barbaros Oyuk Festivali. Korkuluk yerel dilde Oyuk. O yüzden öyle bir isim var. Bahçeyle ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Bol ağaç, iç içe geçmiş birçok ağaç, biraz böyle orman gibi. Normalde çevredeki tarımla ilgilenen özellikle köydeki amcalar bahçeye ne zaman gelseler ya da denk gelseler önünden geçerken beni hep uyarıyorlar aslında. Böyle verim alamazsın diye. Ama tabii benim temel şeyim verim almak olmadığı için, daha çok sevdiğim ağaçları bir arada görmek olduğu için dip dibe birçok ağacı diktim mümkün olduğunca. Ve şimdiye kadar da bir iki tanesi haricinde hiç kuruyan olmadı. Bir arada yaşamaya çalışıyorlar ağaçlar diye. Böyle bir mücadele içindeler. Toprağın altında büyük ihtimalle kökleri birbirine girmiştir ama üstten güzel gözüküyorlar. Evet, bahçeyle ilgili genel olarak bu şekilde. Şimdi içeriye gidip içerideki odalardan devam edeceğiz. Burası evin ana yaşam mekanı. Salon ve mutfağın bir arada olduğu bir yer. Aslında bütün odaların demin de bahsettiğim gibi bu mekana açılıyor olmasından dolayı evde koridor yok. Bu yüzden de metrekare açısından aslında bir avantaj koridorun olmaması. Ama tabii herhangi bir standart bir apartman konutunda diyeyim, salona, mutfağa doğrudan odaların açılması tercih edilmeyebilir. Bu kişisel bir tercih aslında. Bu köyde bu şekilde yaşayabileceğimi düşündüğüm için ya da bu evde kalacak kişilerin benim zaten tanıdığım insanlar olacağını düşündüğüm için bu şekilde bir tercihim oldu. Böylece daha az bir metrekareye daha çok oda sığdırmak mümkün oldu. Burada kış aylarında bir odun sobamız var, onunla ısınıyoruz. Mavi doğduktan sonra, kızımız doğduktan sonra da bir odalara elektrik sobası da aldık. Bu görünüşünü beğendiğimiz beyaz, yine çok üzerinde deseni olmayan elektrik sobalarımız var. Ama genel olarak duvarlarımız çok katmanlı ve ısı yalıtımlı olduğu için soba yeterli oluyor, odun sobası yeterli oluyor. Zaten kış ayları herhalde 3-4 ay falan sürüyor, öyle söyleyeyim burada. Daha da uzun sürmüyor. Meşe odunu genellikle yakıyoruz. Bazen zeytin de yakıyoruz. Ama bunun bir kömür sobası olmaması tabii bizim için daha kolaylık. Yani onu taşımak falan daha zor oluyor. Biraz köyde ateşi görmek, işte odun sobasının camı var. Oradan ateşi görmek biraz daha ilkel duygularımızı hatırlamak için bize de köye yerleşmiş olduktan sonra aslında güzel bir his oldu. Hani kaloriferle ısınmaktan farklı bir şey tabii sobayla ısınmak. Bir yandan nasıl ısındığınızı görüyorsunuz. Yani gerçekten bir şeyi yakarak ısınıyorsunuz. Bir yandan işte ateşin kendisini görüyorsunuz. Kalorifer peteğiyle ya da yerden ısıtmayla çok mümkün olacak bir his değil ama bunun da kendine göre farklı zorlukları var. Tabii sürekli odunu taşımak, yakmak gerekiyor. Mesela sabaha karşı özellikle soba biraz daha sönmeye başlıyor. O yüzden yine elektrik sobası oldukça işimize yarıyor odalarda. Bunun dışında bu pencere dışarıya bakan

ham terasla aramızdaki işte bağlantıyı kuran pencerenin bu boyutta olması özellikle iç ve dış mekanı bağlamak açısından bir tasarım kararıydı yine. Dışarıyla birlikte çalışabilecek bir salon mutfak. Özellikle yaz aylarında burası sürekli açık ve birlikte çalışacak şekilde.

var. Yine halı, buradaki bütün halılar veya kilimler işte gri beyaz tonlarında. Bunları özellikle işte buranın çok renkli olmayan doğal taşlardan oluşan cephesinde ya da brüt betonla oluşan cephesinde, iç mekanda da biraz daha devam ettirmeye çalıştığım bu natürel dokuyu diyeyim, destekleyecek elemanlar olarak bu halıları, kilimleri kullandım. İşte bu mesela biraz daha desenli bir halı ama diğer kilimler biraz daha düz. Burada bir sandık var, yine eski bir evden almıştık. Bu ağaç kahve ağacı, çok küçük boydayken almıştım, yani yaklaşık bir 15 santimlik bir boyda eve geldi. 5-6 senede tavana kadar aslında şu anda değiyor. Yeni değmeye başladı, meyve vermeye başladı. Bir tane kahvesini yedik, meyvesini. Çekirdeklerini de çıkartıp şimdi kuruttuk, kavuracağız. Belki bir bardak Türk kahvesi içebiliriz diye bekliyoruz. Arkamdaki bu raf yine bu köyde oturan bir metal ustası tarafından yapıldı. Ömer Usta yaptı bunu. Ben çizimini yaptım. Özellikle işte kutu profillerden oluşan bir karkası var. Onun dışında da kapakları hep yine masif ahşap. Mümkün olduğunca dediğim gibi ham malzemeleri de içeride de kullanmaya devam etmeye çalıştım. Yani bu köyde yapılmış olması, bu köyün ustası tarafından yapılmış olması da yine taşıma açısından da, işte burada yapılmış olması açısından da benim için bir kolaylık sağladı. Mutfakta yine bölme duvarlarını oluşturduk. Aslında sadece tamamen mobilyadan oluşan bir mutfak değil. Altında aslında ahşap kapakların arasına oturduğu beton kısa duvarlar var. Bunlar yine dökülerek, içine demiri konarak yapıldı. Sonrasında kapaklar yine masif ahşap olacak şekilde sadece yağlayarak, hani cilalamadan kullandığımız kapakları var, ahşap kapaklar. Bunlar da yine dışarıdaki kullandığım bu taş, brüt beton gibi ham malzemelerin aslında içeriye de biraz yansıması. Üste yine üst kapaklarda özellikle antrasit, böyle gri bir MDF seçtik. Bu tabii bu doğal bir malzeme değil ama bunda da artık biraz daha kullanışlı olmasını göz önünde bulundurarak böyle bir tercih yaptım. En azından renk olarak yine biraz tutarlı bir renk. Bir bant penceremiz var mutfakta. O bant pencere sayesinde arka taraftaki ağaçları da yine görebiliyoruz. Hem de mutfak oradan sabahları özellikle ışık alıyor. Yine pencerenin olduğu kısmı bir raf gibi kullanıyoruz. Orada yine baharatlar falan, orada gözümüzün önünde durduğu için kolayca kullanmak mümkün oluyor. Mutfağın tezgahı yine ahşap, meşe. Alttaki masif kapaklar çam aslında. Üstteki biraz daha dayanıklı olması için meşe bir tezgah malzemesi seçtik, ahşap. Tabii ahşabın kullanımı, ben kullandığım zaman ben çok ıslatarak kullanmıyorum mutfağı. Ama yani başkaları kullandığı zaman biraz zor olabiliyor. O yüzden üniversitede mimarlık fakültesinde doğal taşla ilgili bir seçmeli ders veriyorum. Mimarlıkta doğal taş diye. Orada özellikle anlatıyorum işte. Taşlar arasından seçim yaparsanız işte hangi malzeme özellikle tezgah olarak kullanılabilir falan diye. Orada granitle mesela mermeri kıyaslayıp granitin daha dayanıklı olduğunu, mermerin kolayca çizildiğini ya da asitten etkilenebileceğini falan anlatıyorum. Ama ahşap aslında bunların hepsinden etkileniyor. Çok daha dikkatli kullanmak gereken, çok daha bakım isteyen bir malzeme. Ama bir yandan bence geri kalanıyla mutfağın çok uyumlu. Meşe gibi özellikle bir malzeme seçildiği zaman da, sert bir malzeme seçildiği zaman da hala dayanıklı olabilen bir malzeme. Tabii yine cilayla değil, yağıyla, ahşap yağıyla bakımını yapıyoruz. Rafta gördüğünüz tabaklar benim zaman içerisinde aldığım tabaklar. Bunlar herhalde yaklaşık 10 senedir falan toparladığım tabaklar. Böyle bazıları herhangi bir yerden satın alabileceğiniz tabaklar olmakla birlikte bir kısmı da işte daha antika, işte Almanya'dan eskiden üretilmiş mavi beyaz özellikle tabaklar var. Bizim yan taraftaki komşularımız yine tabak firmaları var onların da. Onlar da ürettikleri tabakları zaman zaman onlardan da alıyorum. Onlar da yine özellikle işte mavi beyaz, at desenli falan tabaklar yapıyorlar. Ama tabii ki birçok farklı tabak var. Hepsini bir arada açıkta görmek de hoşumuza gidiyor. Zaten sık sık kullanıyoruz. Sürekli değişiyorlar ama tabakları kapalı bir yerde tutmaktansa bu açık rafta tutmayı da tercih ediyoruz. Diğer işte kitapların bir kısmı ile birlikte duruyorlar aslında. Bu kitapların yanında işte tabaklar, birkaç tane küçük obje var. Aslında evin tamamında çok da obje, ayrıca aksesuar yok. Bunun sebebi aslında hem mümkün olduğunca daha işte malzemeleri görmek, daha temiz bir yüzeyi görmek her yerde. Hem de çocuğumuz olduğundan beri aslında etraftaki birçok küçük objeyi de toparlayıp bir yerlere kaldırdık. Şu anda eskiden bazı olan şeyler şu anda etrafta yok.

bu arkamda gördüğünüz iki oda, bir tanesi çocuğumuzun odası oldu artık. Bir tanesi de çamaşır odası gibi kullanıyoruz ama yine içinde bir tane yatak var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste dolapların içinde. Bir tane masa var, yine açılıp kapanabilen bir masa. Aslında küçük bir oda olduğu için oraya mümkün olduğunca bizim yatak odamız ve çocuk odası dışında kalan her türlü fonksiyonu oraya sığdırmaya çalıştık. İşte çamaşır, çalışma gerekirse, işte misafir gelirse yatabilmesi için küçük bir yatak. Ve üstte de dolaplarda depo alanı gibi kullandık orayı. Orada yine benim tabii başka daha önceden gelen gitarlarım da duruyor asılı şekilde. Onları da duvara asma gibi bir çözüm bulduk. İşte orada 4 tane gitarım var. Bir tane gitarımı da yine Mavi'nin odasına koyduk. Yine çamaşır odasında yatağın altında da çekmeceler yaptık. Orada da yine depolamak istediğimiz diğer kıyafetleri vesaire orada da kullanıyoruz aslında. Raflar var. Raflarda yine kitaplarımız var. Aslında çok kitabımız var. Hem eşimin, Gözde'nin hem de benim böyle daha önceden biriktirdiğimiz, hala da almaya devam ettiğimiz çok kitap var. O yüzden onları koymak için hem o odadaki rafları kullanıyoruz hem de ayrıca yatak odasında da bir duvarı kitaplık olarak doldurmak zorunda kaldık. Hoşumuza da gidiyor gerçi. Görüyoruz kitaplar açıkta durması, onu da seviyoruz. Diğer odada da Mavi'nin çocuğumuzun odasında da aslında şu anda temel olarak bir yatak, bir beşiği var ve onun eşyaları var. O odada çok odaya özel bir mobilya yaptırmadık henüz. Mavi'nin birazcık büyümesini bekliyoruz açıkçası. Odanın penceresi aslında bu evdeki salon dışındaki odalardaki en büyük pencere diyebilirim. Bir kare penceresi var. Onun dışındaki odalarda genellikle ya evin işte kışın rüzgar alan cephesine baktığından dolayı ya da akustik kaygılardan dolayı daha küçük pencereler kullandım. Ama o odada iyi ışık alan büyük bir pencere var. Oldukça aydınlık bir oda. Yine yatağın arkasında bir duvarda bir yeşil bir şerit yaptık. Onu kendimiz eşimle birlikte Mavi doğmadan önce boyadık. Mavi için yaptığımız küçük hazırlıklardan bir tanesiydi aslında. Sevdiğimiz bir renk olarak bütün odayı boyamak yerine bir bant şeklinde bir kısmını boyadık yeşile.

Duvarda yine benim klasik gitarımın altında bir ukulelesi asılı Mavi'nin. Onu da ileride onun çalacağını umuyoruz ama şimdilik ben Mavi'ye çalıyorum. İç mekanda özellikle duvarlarda beyaz görmemizin sebebi, hani ben aslında İstanbul'dan buraya taşındığım zaman içeride mümkün olduğunca temiz ve şehirli hayata ait görsele sahip olmak, kolay temizlenen bir duvara sahip olmak gibi bir kaygım vardı. Mesela dışarıda taş ne kadar güzel gözükse de iç mekanda aynı taşı görmek istemedim. Çünkü içeriye girdikten sonra artık o köye ait dokuyu belki biraz daha dışarıda bırakıp içeride kendi alışmış olduğum hayata devam etmek gibi bir niyetim vardı. Bu beyaz duvarlar bence bunu sağlıyor. Yani veya işte sıvanmış ve bir renge boyanmış duvarlar daha basit, daha kolay iç mekan kullanımı sağladığını düşünüyorum. Mavi'nin odasında yine bir çalışma masası ve gözlerinin bilgisayarı var. Şu anda orayı kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda Mavi büyüdükçe belki onun bilgisayarı orada olacaktır.

Burası da ana yatak odası olarak bahsettiğim kısım, dışarıdan brüt beton olarak gözüken kısım. İçeriden yine bu şekilde daha beyaz duvarlarla kaplı. Arkamda gördüğünüz dolapta yine duvarın tamamını dolap olarak yaptığımız antresit lake kapaklı yine bir dolap. Buraya özel yapılmış, bu ölçülerde burası için tasarlanmış bir dolap. Bizim çizdiğimiz yine marangozun yaptığı bir dolap. Mümkün olduğunca çok sayıda çekmece olacak şekilde tasarladık. Yine böyle açık rafları ve bir tane büyük kare açık kısmı olan yine bir dolap. Onun dışında yine gömlekler için, kıyafetlerimiz için çekmeceler var.

0: Perdelerimiz yine antresit blackout perdeler. Güneşin içeri hiç girmesini istemediğimiz zamanlarda bütün evin, bütün pencerelerinin perdeleri. Işığı tamamen kesen türde perdeler. Özellikle bu odanın sabah güneşi almasını istemememden dolayı, yani güneşle uyanmayı çok da seven bir insan olmadığım için bu odayı doğuya özellikle baktırmamayı tercih ettim. Bu böyle standart bir karar olmadığı için ayrıca söylemek istiyorum. Çünkü genellikle mimarlıkta böyle bazı genel geçer şeyler vardır, kural gibi insanların kabul ettiği, ama bunların bence tamamı doğrudan kullanıcının istekleriyle bağlantılı. O yüzden özellikle bu odayı, yatak odalarının hatta mümkün olduğunca çoğunu doğuya baktırmamak bilinçli bir tercihti. Burada gördüğünüz fotoğraflar yine benim daha önce Viyana'da çektiğim fotoğrafları. İzmir Sanat Galerisi'nde bir sergi açmıştım, Işıklı Pencereler diye. Onlardan kalan fotoğraflar, orada sergilenen fotoğrafların iki tanesini yine odaya astım hatıra olarak. Evimizde televizyon yoktu. Çok uzun bir süre televizyonsuz bir şekilde yaşadım zaten. Evlendikten sonra yatak odasında bir tane televizyon almaya karar verdik. Ama salonda yine bir televizyonumuz yok. Çok nadiren açtığımız bir televizyon var. Hani bu da yine standart, geleneksel konut yaşamından farklı olduğunu düşündüğüm, bizim evde uyguladığımız bir yaşam yöntemi diyebilirim. Giysi dolabımızın karşı tarafındaki duvarda da bir kitaplığımız var. Orada da hem eşimin, Gözde'nin hem de benim şu ana kadar biriktirdiğimiz bütün kitapları buraya koymaya çalıştık. Alt kısmında da yine kapaklı olan iki tane kısım var. Bu kapaklı kısımda da yine daha çok alet dolabı ya da ecza dolabı gibi kullandığımız kısımları var. Bunları da göstermeyecek şekilde kapaklı yaptık. Evin tamamındaki aslında abajurlar genellikle böyle ya rattan abajurlar aldık ya da buradaki gibi biraz daha işte sargı türde organik gözüken abajurlar var. Genellikle bej, kahverengi tonlarında abajurlar. Her odanın aslında kendi içinde, kendi boyutuna göre daha küçük veya büyük abajurlar tercih ettik. Özellikle kapılar, burada iki tane kapı arka arkaya, biri içeri biri dışarı açılacak şekilde ve arasında boşluk var. Arkamda gördüğünüz yine pencerenin de arka arkaya iki pencere olmasından dolayı içeriye giren sesi hem pencereleri hem kapıyı kapattığımız zaman mümkün olduğunca çok kesebiliyoruz. Buranın daha sonrasında, inşaat bittikten sonrasında yine çok yönlü hoparlörlerle ölçümünü de yapıp aslında yerinde ne kadar sesi kestiğini de ölçtük. İstediğim değerlerin oldukça üstünde de çıktığı için buraya daha sonrasında daha ekstra mesela bir asma tavan gibi bir uygulama yapmaya gerek kalmadı. Eğer yeterli olmasaydı bu yaptığımız duvar ve kapı ve pencere, zeminde de yükseltilmiş bir yüzer döşeme var. Bunların hepsi yeterli olmasaydı bir de asma tavan uygulaması yapmak gerekebilirdi ama şu anda ona gerek kalmadı. Bu şekilde gayet iyi kesiyor sesi. Yatak odamız da bu şekildeydi.
1: Nermin Hanım'ı istiyorum.
2: Evet, kim arıyor?
1: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
2: Çok şakacısın. Leyla, Leyla kızım. Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
3: Hiç değişmemiş.
2: Sen de öyle.
3: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
4: Anneanne sen misin?
2: Nasılsın Ömer'im?
4: Çok iyiyim anneanne.
3: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
5: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
6: Yoruldun mu damat bey?
7: Yoruldum baba.
3: Öğrendiniz mi evlatlarım?
8: Öğrendik baba.
2: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
4: Kim bu amca baba?
5: Senin deden oğlum.
3: Merhaba delikanlı.
4: Dede.
9: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.
10: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Herkes ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
17: Bugün burada uyuyamayacağız.
18: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
19: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, Nasılsınız?
11: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte hayat.
20: Bu otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Bugün Barbaros Köyü'nde, Urla'da bulunan Barbaros Evi'ni ziyaret ettiniz. Burası bu çevrede aslında benim uygulamasını yaptığım çok sayıda konuttan bir tanesi. Burada kendim yaşadığım için özellikle anlatmaktan daha çok keyif alıyorum. Zaman zaman üniversite öğrencileri İstanbul'dan, İzmir'den gelip burayı ziyaret ediyorlar. Çok küçük bir yer olmasına rağmen, yani bahçenin tamamı 400 metrekare olmasına rağmen buraya yaklaşık 120 kişilik öğrenci grupları gelip terastan başlayıp buradan girip evin içinden dışarı çıkıp böyle tur atıyorlar. Zaman zaman bu şekilde teknik geziler oluyor. Çünkü yani yapının özellikle hem teknik detayları hem de mümkün olduğunca basit çözülmüş, çevrede köyde çok öne çıkmaya çalışmayan dokusuyla, tasarımıyla mimarlık öğrencilerine, özellikle birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine gösterilmesini hocalar seviyor, tercih ediyorlar. Benim de hoşuma gidiyor insanların gelip burayı gezmesi zaman zaman. Çok severek yaptık burayı. Yaşarken de çok keyif alarak yaşıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkürler, hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size vegan bir kahvaltı hazırlayacağız. Ne yapacağız? Nohut unlu, soyalı bir krep yapacağız öncelikle. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Soya sütümüz var, nohut unumuz var, kırmızı biberimiz var, taze soğanımız var, sarımsak tozumuz var ve kabartma tozumuz var. Hemen işlemlerimize, doğrama işlemleriyle başlayalım. Bugün niye vegan kahvaltı hazırladım? Çünkü şöyle, biliyorsunuz ben yeni baba oldum. Çok da tatlı bir oğlum var. Ama oğlumun benim süt alerjisi var. Süt ve süt ürünleri yiyemiyor. Yani daha doğrusu eşim süt ve süt ürünleri yediği zaman bu ona geçiyor. Ona geçtiğinden dolayı da sürekli böyle düşünüyoruz. Acaba vegan ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. Düşünsenize yumurta yemiyor, süt yemiyor. Ya bunu bir tercih olarak hani hayatında barındıran insanlar da var. Ama bir zorunluluktan dolayı o yüzden ben de yaratıcı kahvaltılar hazırlamaya devam ediyorum. Evde de bunları yapıyorum. Çok da güzel sonuçlarla. Eşimin karşısına çıkıyorum. Şimdi hemen burada kırmızı biberleri doğruyoruz. Kırmızı biberleri doğradıktan sonra taze soğan doğrayacağız. Soya sütü kullanacağız ve nohut unu kullanacağız. İsterseniz bunu farklı unlarla da yapabilirsiniz ama nohut unuyla hem besleyici özelliği fazla olacak hem de lezzeti de bir o kadar güzel olacak. İnce ince burada kırmızı biberimizi doğrayacağız. İsterseniz hiç bu sebzeleri karıştırmadan direkt meyveli bir krep de yapabilirsiniz. Var olan bütün işlemleri aynı şekilde yapıp. Evinizde eğer soya sütünüz yoksa burada badem sütü kullanabilirsiniz. Ya da suyla da bu işlemleri yapabilirsiniz. Birazdan kıvamına göre ben şu an bir bardak soya sütü kullanacağım. Ama eğer kıvamı tabii ki birazcık az gelirse, yani tam istemiş olduğum o krep kıvamını yakalayamazsam birazcık normal su koyabilirim. Bunda da herhangi hiçbir sakınca yok. Hemen şöyle ince ince güzel güzel doğrayacağız. Kırmızı biber var, taze soğan var, nohut unu var, soya sütü var, sarımsak tozu var. Eğer elinizde sarımsak tozu yoksa bunun yerine normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Sarımsağı böyle iyice döverek, yani böyle iyice ezerek sarımsağı da kullanabilirsiniz. O da aynı işlemi görecektir ama ben sarımsak tozu kullanıyorum. Homojen bir şekilde yayılmasını istediğim için. Evinizde, buradan bütün erkeklere sesleniyorum. Evinizde yemek yapıyor olmak çok önemli. Evinizde mutlaka yemek yapın. Çünkü yemek yaptığınız zaman evde böyle en azından böyle bir 3-4 puan artı puan kazanıyorsunuz. Aynı zamanda bu sizi gerçekten mutlu da edecek. Güvenin bana. Evde iş paylaşımı çok önemli. Hemen. Kırmızı biberleri iyice ince ince doğruyoruz. Taze soğanı doğrayacağız ve krep yapma işlemine devam edeceğiz. Bütün malzememizi doğradık. Şimdi soğanımıza geçtik. Eğer tatlı krep seviyorsanız buna böyle reçelle, muzla renklendirebilirsiniz. Eminim çok güzel olacaktır. Ben burada sebzeli, nohutlu bir krep hazırlıyorum size. Doğrama işlemlerime devam ediyorum. Birazdan bütün malzemeleri karıştıracağız ve krep tavamızda birazcık yağ ile birlikte pişirme işlemimizi yapacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Şimdi doğramalarımızı yaptık. Nohut unumuzu koyduk. İçerisine sarımsak tozunu koydum. İçerisine kabartma tozumuzu koydum. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş süt ekleyeceğiz. Ve karıştırmaya devam edeceğiz. Belirttiğim gibi soya sütü kullanıyorum burada. Şimdi akışkan bir kıvam olmasını istiyorum. Hemen sütün kalanını ekledik. Şimdi birazdan su ekleyeceğiz. Ve o akışkan kıvamı yakalayacağız. Yapımı çok kolay. Belirttiğim gibi evinizde eğer soya sütü yoksa suyla da yapabilirsiniz. Ben besleyiciliğini arttırmak için soya sütü kullandım.
besleyicini arttırmak için nohutunu kullandım. Hemen aynı bardağa bir bardak su koyalım. Yavaş yavaş. Bakın akışkan halini yavaş yavaş alıyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tam bir krep kıvamı alsın istiyorum. Yumurtasız krep olur mu diyenleri? Tabii ki oluyor ve çok da güzel oluyor. Birazcık daha koyduk. Bakın yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Biraz tuz ekleyelim bu arada. Tuzla iyice karıştırıyoruz. Bence birazcık daha su istiyor. Tam o akışkan kıvamı yakalamak istiyorum. Bu arada tavamızı ısıtalım. Zeytinyağı kullanacağız. Tavamızı yavaş yavaş ısıtacağız. Tavamız ısınırken diğer malzemelerimizi hemen doğradığımız malzemeleri ekleyelim. Doğradığımız malzemeleri ekledik. Şu an tüm malzemelerimizi karıştıralım. Şöyle bütün her yere yayılsın istiyorum. Birazcık daha su koyarsak bu işlem tamam olacak. Evet, tam istemiş olduğum kıvam bu. Bakın hem akışkan hem malzemeler bir arada durabiliyor. Tam istediğim kıvam bu. Hemen bir kepçe yardımıyla bütün malzemelerden bol bol alarak pişirme işlemlerine başlayacağız. Eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Birazcık daha şu araları dolduralım. Şimdi krepimizi koyduk. İyice, güzelce pişmesini bekliyoruz. Piştikten sonra diğer tarafını da çevireceğiz ve hazır hale gelecek. Dilerseniz ben şöyle krepimi pişirirken ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Nohut unlu krepimiz hazırlandı. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekilde görünüyor. Kıvamını böyle daha güzel olabilmesi için isterseniz normal unu da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen muzlu yulaf ezmesi tarifimize geçeceğiz. Muzlu yulaf ezmesi tarifi de vegan bir tarif yine. Burada meyve kullanacağız, elma kullanacağız, muz kullanacağız, badem kullanacağız, ceviz kullanacağız, soya sütü kullanacağız ve yulaf kullanacağız. Yapımı çok kolay, çok basit bir tarif. Bütün malzemeleri sadece birleştirerek bütün işlemleri gerçekleştireceğiz. Soya sütümüzü hemen bir kasenin içerisine koyduk. İçerisine yulafımızı ekledik. Bunları başta ekliyoruz çünkü bunu başta ekliyor olmamızın sebebi şu: o yulaf soya sütüyle birlikte birleşsin ve iyice çeksin, böyle yumuşasın, çok güzel bir sonuç ortaya çıksın diye. Bunu farklı farklı meyvelerden de yapabilirsiniz. Ben bugün elma ve muz kullanacağım. İsterseniz yaban mersini kullanabilirsiniz, isterseniz kivi kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok basit kahvaltılık bir tarif bu. Eğer vegan besleniyorsanız bu tarifi mutlaka tüketmenizi tavsiye ediyorum size. Elmaları soyacağız, muzları soyacağız, üzerine cevizi koyacağız ve üzerine bademi koyacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Hemen elmanın kabuklarını soydum. Elma tüketmemiz gereken bir meyve. Özellikle diş sağlığı bakımından çok güzel olan, çok önemli olan bir meyve. Hemen iç kısımlarını alıyorum elmanın. Bunu istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Bahsettiğim gibi ananas da kullanabilirsiniz. Buradaki amaç meyveyi, yulafı ve soya sütünü birlikte tüketebilmek.
birlikte ortaya güzel bir sonuç çıkması. Hemen şöyle yeşil elma da kullanabilirsiniz. Böyle ekşi bir tat seviyorsanız. Yarım elma kullanmam yeterli olacak. Hemen kalan elmanın iç kısmını alıyorum. Güzelce ince ince elmaları doğruyorum. Muzu aldım. Hemen muzumuzu da doğrayacağız. Bahsettiğim gibi bütün malzemeleri sadece birleştiriyoruz. Çok kolay, çok güzel, çok keyifli bir tarif. Ama vegan beslenenler için vazgeçilmez bir tarif. Eğer vegan besleniyorsanız mesela yumurtasız bir menemen yapabilirsiniz. Yani normal menemen yapın. Normal menemeni sadece yumurta kırmayın. O zaten çok güzel ve çok besleyici bir şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi burada güzelce hemen elmalarımızı güzelce diziyoruz. Çok renkli, çok güzel bir tarif olacak. Bütün elmaları gördüğünüz gibi etrafını saracak şekilde dizelim. Bundan sonrası süsleme. Bundan sonrası gerçekten keyifli keyifli süsleme işi. Hemen yaban mersini çok yakışır bu tarife. Akça ağaç şurubu çok yakışır. Eğer akça ağaç şurubunuz varsa mutlaka bu tarifte kullanın. İnanılmaz lezzetli ve güzel olacak. Hemen buzları teker teker özenerek, güzelce, narince, onunla ilgilenerek hemen yerleştirelim. Orta kısmında birazcık daha fazla muz olsun istiyorum. Kenarlarında elmalar olsun istiyorum. Altında soya sütü ve yulaf. Besleyiciliği, doyuruculuğu gerçekten birebir. Cevizlerimizi şöyle bir bıçak darbesiyle ben böyle bütün haline sevdiğimden dolayı cevizleri çok küçültmeden yapıyorum. Hemen cevizlerimizi bu şekilde yerleştiriyorum. Bademleri de alalım. Bademleri de yine birkaç bıçak darbesiyle küçültelim. Bademleri de ekleyelim. Bakın inanılmaz güzel oldu. Besleyici özelliği çok fazla. Kalan hepsini koyduk. Ve muzlu yulaf ezmemiz hazır. Ben şöyle bir ortalığı toparlayayım. Bugün neler

Artık mı bakalım? Bugün size nohut unlu krep ve muzlu yulaf ezmesi hazırladık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana mutlaka Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Mecidiyeköy'e geldik efendim. Çok güzel bir Kore mutfağı açılmış. Biz de bunu duyduk. Biliyorsunuz ben de Korelileri çok seviyorum. Sosyal medya hesabımı takip edenler bilirler. İnanılmaz seviyorum. Hemen koşarak geldim. Şefimiz de Koreli ve çok çok az Türkçe biliyor. Şimdi kolay mı sandın olacak işte bu program. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kostümüm çok güzel zaten ama biz ekip olduğumuz için ekip ruhu neyi gerektirir? Bir bütün olmayı gerektirir. Alberk kameraman arkadaşım yanıma alıyorum. Hala geliyorum. Nasıl buldun kıyafetini? Çok yakışmış Alberk'cim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek istersin? Tamam, senin yerini alalım. Ya gerçekten burada inanılmaz mutluyum. Şefim beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Efendim, Muni şefimin yanına geldim bugün. Zor olan ne biliyor musunuz? Kendisi çok az Türkçe biliyor, çok az. Ben hiç Korece bilmiyorum. En zor olan kısmı da bu olacak herhalde kolay mı sandığında. Hiç dil bilmeden geleneksel bir yemek öğreneceğim efendim. Merhaba ne demekti? Anyo haseyo.
2: Ne haseyo? Merhaba.
0: Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Yavaş yavaş konuşunca anlayacak diye düşünüyorum sanki değil mi? Ama etrafında Türk aileler var tabii ki. Kendisi Güney Koreli. Daha önce 6 yıl Kore'de aşçılık yapmış. Daha sonra buraya gelmiş. Şimdi burada çok güzel bir restoranda şeflik yapıyor. Bugün kendisinden kimbap öğreneceğim. Ton balıklı. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü hiç dil bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Daha önce de hiç yemedim böyle bir yemek. Bayağı da zorlanacağız. Kopyalarım burada var. Defterimde. Ve Translate'i de açtım. Ama gözümden hiçbir şey kaçmadı. O da yazmış oraya. Kağıtlara yazmış. Türkçe, Korece diye değil mi? Kopya var orada.
2: Evet.
0: Evet. Benden kaçmaz. O zaman başlayalım mı yemeğe?
3: Anyese o Tuğba, anyese o Munişe.
0: Allah'tan dış sesim Korece biliyormuş.
3: Bilmez miyim Tuğba? Elbette biliyorum.
0: Evet, biliyorsun. Tamam. O zaman başlıyoruz. Önce hangisinden başlayacağız? Bunları mı doğrayacağız? Hangisinden?
4: Turpu.
0: Bununla soyacağım.
4: Ne?
0: Tamam. Buraya mı soyayım?
4: Kır. Turpu kır.
0: Keseceğim.
2: Ha,
0: tamam. Ya çok keyif almaya başladım ben bir şeyden artık. Buraya soyacağım böyle.
2: Ya, tamam.
0: Tamam.
3: Şefimiz Tuğba'ya turpu soymasını söyledi.
0: Acaba şu an benim hakkımda ne düşünüyor? Bu çok önemli. Normalde Türk şeflerimiz bana onu yap, bunu yap, koş, getir. Ama Koreliler çok sakin insanlar.
4: Turpu kes.
0: Burada keseceğim.
2: Kes.
0: Şöyle, şunları alalım. Değil mi?
4: Tamam.
0: Tamam. Hı? Bununla böyle yapacağım.
4: Tamam. Hı?
0: Çok tatlı değil mi ya? Ben zaten Korelileri çok seviyorum. İyi oldu buraya geldim. Evet. Böyle, şöyle.
3: Şefimiz iyi biri, ona eminiz ama seninle çalışınca yorulacak mı diye merak ediyorum Tuğba.
0: Tamam.
4: Tamam.
0: Bir sürü olmuş.
4: Evet, bir
0: sürü. Bunu nereye bırakalım? Havuç var. Tamam. Havuç var.
3: Havuçlarımızı da güzelce soy Tuğba.
0: Burada yapacağım tekrardan.
4: Tamam.
0: Bunun içinde sevgili seyirciler pirinç, yosun ve sebze var. Biz ton balıklı kimbap yapıyoruz. Bakalım yapabilecek miyim daha doğrusu?
4: Pandero.
3: Şef diğer yüzünü çevir demek pandero istedi Tuğba.
4: Yok.
0: Tamam. Gösterir.
4: Evet.
0: Tamam.
4: Çapko.
0: Anladım. Ya var ya bu İlk defa bir programda zorlanıyorum. Şu zamana kadar inşaatta çalıştım, çöp kamyonunun arkasında çalıştım, bir sürü restoranın mutfağında çalıştım. Dil bilmeden yemek öğrenmek nasıl bir şey ilk defa görüyorsun sevgili seyirciler.
3: Ben varım Tuğba, rahat ol. Ben senin dış sesinim.
0: Başka ne yapacağız?
2: Jambon.
0: Jambon?
2: Jambon.
0: Tamam.
2: Evet, tamam.
0: Tamam. Jambon. Doğrayacağız değil mi böyle?
2: Pusakı, kesi.
0: Tamam. Bıçakı, kesi. Bir de Korece'de şey var böyle, melodik konuşuyorlar. Değil mi? Şimdi beni anlamıyor ya, diyor ki ne diyor acaba, kim bilir. Evet, nasıl doğrayacağım böyle?
3: Evet. Tuğba, burada bile kaytarıyorsun. Doğramayı şefe yaptırıyorsun.
2: Saycı.
0: Tamam, bir de böyle.
2: Yok.
0: Nasıl? Gidiyordu el parmağım valla. Tamam. Böyle yapacağız bir de. Tamam. Bunları da kaldıralım. Diyoruz ben neyi
2: ıspanak.
0: Evet, ıspanak. Bunlar çalıştı mı? Değil mi? Evet.
2: Ispanak, su.
0: Tamam. Su koyacağız içine.
2: Su.
0: Tamam.
3: Evet su Tuğba. Keşke sen doldursaydın suyu. Şef 3 defa söyledi ama baktı ki sende hareket yok. Suyu kendisi doldurdu.
0: Şimdi ne yapacağız? Doğrayacak mıyım bunu?
2: Ispanakı önce... Önce yumurta.
0: Ha yumurta. Yumurta. Evet.
2: Yumurta.
0: Kıracağım.
2: Evet.
0: Üçünü de.
2: Tamam, evet.
0: İkisini.
2: Uç tane.
0: Uç tane, tamam.
3: Muni şefimi tebrik ediyorum güzel Türkçesi için.
0: Ne yapardık? Biz Türkler şöyle, böyle yapardık yani. Ancak böyle bir şey koyardık biz. Türkler. Şimdi evet. Bununla böyle yapacağım. Ha, ben bunu görmedim. Bir dakika. Yapacağım ya bugün. Bu işi başaracağım yani. Şuradan.
2: Tamam.
0: Çırpacağız yumurtayı. Yeterli mi?
2: Ne?
0: Tamam. Bunu tekrar çıkartalım. Çıkmıyor. Böyle bırakayım ben en iyisi bunu. Ne değişik işler ya. Değil mi sevgili seyirciler? Ben ki kebaplar, lahmacunlar yapan bir insan. Şimdi kimbap yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Koreli bir şeften, üstelik dil bilmiyorum. Evet şefim.
2: Mani sarım ben de yok.
3: Çok yaparsan olmaz dedi.
0: Ha, çok yaparsan olmaz demiş.
2: Salça madde şimdi diyor.
0: Bu kadar. Ha bunu yapmayacağım artık, tamam. Dış ses niye söylemiyorsun ne dediğini?
3: Yapamayınca hemen bana sarma Tuğba. Ben söyledim sana Muni şefin söylediklerini. Tuğba pişirdiği ıspanakları yıkıyor ve dikkatlice süzüyor. İyice merak ediyoruz yemeğin son halini.
2: Oyunu çungunyu turun tavmaya ince.
0: Tamam.
2: Ha. O sıcak.
0: Sıcak.
2: Yumurta.
0: Yumurta. Üç tane kırdığımız yumurtayı.
2: Tamam.
0: Böyle.
2: Tamam.
0: Tamam, tamam, tamam. Şöyle. Şimdi bana gülüyor. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, sadece sizi değil, Koreli insanları da güldürebiliyorum. Değil mi? Şu anda beni anlamasa da gülüyor bana. Niye acaba, neden? Evet. Evet, yumurta da pişti.
2: Yumurta, evet, tamamen.
0: Buraya bırakacağım böyle.
2: Tuğba.
0: Oldu mu? Bu yine lazım mı bize?
2: Yok o önce. Krem.
0: Krem var. Yengeç. Evet. Yengeç bacağı mı bu?
2: Yeniyle bakıyor.
0: Böyle açacağım.
2: İlim bunu nereye diyor ilim bunu?
0: İkiye böleceğim. Vallahi ya anlamaya başladım desem de inanmayın arkadan sufle veriyorlar. Açamadım. Allah Allah ya, açamadım ya. Olmuyor. Tamam.
2: Tamam.
0: Ya ne kadar değişik.
2: Ne, idim bunu reyde.
0: Tamam. Böyle. Bunun gibi mi? İkiye böleceğim böyle.
2: Tamam, iki.
0: İki. Böyle. Bunu da. Böyle.
2: Okey.
0: Vallahi benden bezdi aslında da çaktırmıyor. Evet.
2: Evet. Şimdi. Ne?
1: Oil을 두르고.
0: Yağ dökeceğiz.
1: Bir, iki. 이제 우추 순서대로 이게 1번, 2번, 3번 순서대로 이제 볶는 거예요.
0: 안나죠.
3: Onları pişirmelisin Tuğba.
0: Bunları tek tek pişireceğiz orada.
1: 1번 볶고 이제 2번 볶고 3번 볶고.
0: 아니. Tamam. Önce ocağı açalım.
3: Duya duya sen de alışıyorsun Kore diline Tuğba. Tebrik ederim.
0: Açtım. Şefim. Muni şefim.
2: Oil. Oil 조금.
0: Oil.
2: Oil. Oil biraz. Oil. Oil biraz.
0: Tamam.
2: Oo.
0: Tüm bu.
2: Biraz. Allah Allah.
0: Yine çok mu oldu? Ne yapalım? Böyle olsun artık. Ha? Ne dersin? Dökelim mi? Ha? Ya biz elimiz işte çok bol ya. Biz çok yağlayamıyor muyuz? Ne bileyim ben ya, şimdi mahcup oldum. Koreli şefi bile çıldırtan sunucu.
3: Helal olsun Tuğba, Muni şefi de kızdırdın.
0: Mutfak evrenseldir sevgili seyirciler. Mutfak evrenseldir. Herkes birbiriyle anlaşabilir.
2: Salçaman geçiyorum diye. Salçaman.
0: Salça mı?
2: Salça mı?
3: Biraz yanmalı.
0: Ha. Biraz yanacak. Salça ne alaka ya? Yemin ederim ya.
2: Pişti.
0: Pişti.
2: Ne? Yogedaga. Yogedaga ne?
0: Ha, onları buraya koyacağım.
2: Kapa kapa.
0: Böyle. Tamam, böyle.
3: Hamarat kızımız Tuğba malzemelerini özenle kızartmaya devam ediyor. Havuçlarımız da pişiyor ve sıra pilavımızda. Ne yapıyorsun pilava Tuğba? Onu anlamadım yalnız ben.
0: Evet, ben pilavı biraz elimle soğuttum. Soğuk soğuk konuluyor yani, ılık hafiften. Çok sıcak olmaması gerekiyor, değil mi? Şimdi ben bunu böyle yapacağım.
2: Ya öyle yapıyor.
0: Böyle. Şimdi efendim sarma işlemine geçiyoruz. Siz izlemeye devam edin. Bittikten sonra en sonunda sizlerle paylaşacağız efendim çalışmamı.
3: Çiğ köfte, ciğer, içli köfte, pizza, hamburger, mantı, gözleme, tost, simit, pasta, ekmek, kebap bana yetmez diyen zoru seven sunucumuz Tuğba, dünya mutfağına açılma vaktim geldi dedi ve Kore mutfağının güzel bir lezzeti olan yumurtalı ton balıklı sebzeli kimbap yapmaya karar verdi. Ve bakalım başarılı oldu mu? Şimdi Muni Şef'i dinliyoruz.
5: Tuğba Hanım bugün Mecidiyeköy'deki restoranımıza geldi. Birlikte kimbap yaptık. Kendisi oldukça güler yüzlü, samimi ve başarılı bir hanım. Buraya geldiği için teşekkür ederim.

0: teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Yakın zamanda başka bir yemek yapmak için yine bekleriz.
1: Susam koyacaktın değil mi şefim?
2: Evet.
1: Muni şefim böyle. Çok da güzel görünüyor değil mi?
2: Oo Tuba, taresi.
1: Gerçekten mi?

sabahtan beri bizimle uğraşıyor gerçekten. Büyük bir çaba sarf ettik burada hep birlikte. Dil bilmeden yemek öğrenmek hiç kolay olmadı sevgili seyirciler. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ne kadar oldu öleli?
1: 1,5 ay.
0: Zavallı Hacer, herhalde beni hiç affetmemiştir.
1: Bilakis, son nefesine kadar sizden hürmetle bahsetti. Onun kiracısıydım. Uzun seneler aynı çatı altında oturdum. İki kardeş gibi olmuştuk. Çok iyi bir insandı o.
0: Peki, neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı? Niçin Kezban'dan hiç bahsetmedi?
1: Bunu bir erkek anlayamaz. O size her şeyini vermişti. Ama terk edilince gururunu korumak istedi. Çocuk bahanesiyle sizi alıkoymak istediğini düşünürsünüz zannetti. Yaşayışının tek gayesi Kezban'dı. Belki de onu elinden alırsınız diye korktu.
0: Evet, anlıyorum. Hacer. Zavallı Hacer. Zavallı. Kezban, kim bilir kızım beni ne kötü bir baba olarak tanıyor.
1: Hayır. Hacer buna razı olur muydu hiç? Hakkınızda kötü düşünmesin diye senelerce evvel Kezban'a sizin öldüğünüzü söylemişti.
0: Öldüğümü mü söylemişti? Ama...
1: Anlıyorum. Bugün kızımın karşısına ne sıfatla çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Herhalde babası olarak çıkamazsınız. Çünkü böyle bir yalan, Kezban'ın hayalindeki Hacer'in hatırasını da zedeler.
0: Peki ama... ona kendimi kim olarak tanıtabilirim?
1: Bir akraba veya bir aile dostu olarak karşısına çıkmalısınız.
0: Fakat bu kadar sene sonra mevcudiyetini öğrenemediğim evladımdan... babası olduğumu saklamak, onu hasretle öpememek.
1: Haklısınız. Kolay değil ama buna mecbursunuz. Kezban bu yaşa gelinceye kadar kendisini arayıp sormayan bir babayı kolay kolay affetmez.
0: Anlıyorum. Kezban annesine benziyor mu Nazira Hanım?
2: Nazire teyze!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk yavrum.
0: Sizi karşılamaya rıhtıma gelemediğim için beni affedin efendim.
1: Zarar yok yavrum.
2: Hadi kızım, Ali Bey'in de karnı acıkmıştır. Sen yavaş yavaş sofrayı hazırlayıver.
0: Peki teyzeciğim. Neniz var? Hastalandınız mı?
1: Yok bir şey. Bana biraz su verir misiniz?
0: Peki.

0: Şükrade. Artık kötü günler bitti Kezban. Senin için yepyeni ve çok mesut bir hayat başlayacak.
1: Ben burada çok kötü bir hayat yaşamıyorum ki efendim.
0: Tabii yavrum, onu demek istemedim. Ama İstanbul'a gelince hayatı daha iyi tanımak, tahsiline devam etmek imkanını bulacaksın.
1: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe...
0: O ne biçim laf evladım? Baban bana bir kardeşten daha yakındı. Bu vazifeyi yapmakta geç bile kaldım. Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var. Adı Lale, çok iyi bir kızdır.

0: Ben de daha öyle hikayeler...
1: Abim gelmiş.
0: Anlatırım.
1: Hoş geldin abicim.
0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin Ali. Oh
0: karıcığım, hoş bulduk. İşte size ikinci kızımız Kezban'ı getirdim. Bak yavrum, bu Güzide teyzen, bu da Fazıla teyzen.
1: Hoş geldin yavrum. Dur bakayım şöyle. Sıhhatli görünüyor, işe yarar.
2: Neler söylüyorsun?
1: Aman bir şey söylemedik ki canım. Babacık! Babacık, babacık! Kim gelmiş, kim gelmiş?
0: Dur, dur, başımı döndürdün.
1: Aşk olsun babacık, beni hiç özlemedin mi?
0: Özlemesi olur muyum hiç? Ver bakalım bir gıdık. Bütün yorgunluğum geçti işte. Bak Lale, sana bir kardeş getirdim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum.
1: Merhaba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Lale! Geliyorum. Bay bay. Gelsene biraz, sana bir şey söyleyeceğim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hadi yürü!
3: Şuna bak! Nereden çıktı bu? Kim bu dünya güzeli yahu?
1: Misafirimiz! Yaklaşsana biraz! Aa, çocuklar durun, beni dinleyin! Ha? Size babamın biraz evvel Gemlik'ten getirdiği misafirimizi tanıtayım. Adın neydi senin? Kezban'dı galiba, öyle değil mi?
3: Evet efendim. Buna şaşmamak lazım. Anadolu'dan geldiğine göre adı ya Kezban olacak, ya Ayşe ya da Fatma. Pardesisi de pek yakışmış.
1: Etek pardesiden tam 4 parmak daha uzun. Herhalde yeni bir moda olacak bu çocuklar.
3: Papuçlar da topuksuz ve fiyonklu.
4: Ya bırakın, ne istiyorsunuz Allah'ın garibinden?
3: Garip bir halim olduğunu hiç zannetmiyorum. Asıl garip olan sizlersiniz.
4: Öyle mi? Çocuklar, durun. Bu şık ve zarif hanım acaba hangi moda evinden giyiniyor, önce onu anlayalım. Evvela şu şahane pardösten başlayalım.
3: Sizin hoşunuza gitmeyebilir ama ben onu çok beğendim.
4: Beğendiği belli oluyor. Baksanıza daha etiketini bile çıkarmamış. Dikkat! Şimdi bu zarafetin sırrını çözüyoruz. Gemlik şık giyim evi, tamam işte esrar çözüldü. Demek ki bu şık hanım, Gemlik'in şık giyim evinden giyiniyormuş. İşte bu kadar!
3: İçeri girelim, sana odanı göstereyim.

0: Ağlama yavrum. İlk geldiğin gün kötü bir karşılama oldu ama merak etme. Bu evde seni kimsenin ezmesine müsaade etmeyeceğim.
1: Ben onlara ne yaptım ki benden böyle zalimce alay etmeye kalktılar.
0: Artık bunu düşünme. Şimdi biraz yat, uyumaya çalış. Hadi yavrum. İyi uykular.
1: Size de.

0: Tezban, gel yavrum. Demek sen de benim gibi erken kalkıyorsun. Bu evde saat 10'dan evvel ortalıkta kimse gözükmez. Otur şöyle, seninle karşılıklı bir kahvaltı edelim. Söyle bakalım, gece biraz dinlenebildin mi?
1: Evet, uyumaya çalıştım ama pek iyi bir gece geçirdim sayılmaz. Buradaki hayata alışamayacağım gibi geliyor bana.
0: Yok, önce bu fikri kafandan atman lazım. Geri dönmeye kalkmak, mağlubiyeti kabul etmek demektir.
1: Dünkü karşılamadan sonra mücadele gücümü kaybettim.
0: Eğer istersen güzelliğin, zarafetin ve zekanla kısa zamanda aradaki farkı kapatabilirsin. Bu konuda sana ben de yardımcı olurum. Çayını bitir, seninle hazır ortada kimse yokken koruda biraz dolaşmaya çıkalım. Lale'yi aldırmamalısın, hırçın bir kızdır. Eğer sözlerine ehemmiyet verdiğini hissederse daha da hırçınlaşır.
1: Buradaki varlığım Lale'yi bedbaht edecekse benim geri dönmem daha iyi olur.
0: Ben kısa zamanda Lale'nin de seni seveceğine eminim.
1: Ya o yanındaki bey? Akşam beni asıl rezil eden oydu.
0: Ferit mi? Doğrusunu istersen onun akşamki haline ben de şaştım. Belki fazla içkiliydi. Yoksa hiç de öyle kırıcı bir insan değildir.
1: İyi bir insan hiç tanımadığı kimsesiz bir kıza karşı bu kadar haince davranamaz.
0: Haklısın yavrum. Feride senden af dilemesini söyleyeceğim.
1: Buna lüzum yok. O zalim bir adam.
0: Hadi kızım, biraz evvel ne konuştuk? Onlara kendini kabul ettirmelisin. Hadi, hadi durma, atla.

0: Evet, neden beni anlamak istemiyorsun?
1: Bihter, ne olur gene başlama!
0: Benim öyle nişanlanmak, evlenmek gibi meraklarım yok! Benimle bu kadar zor mu geliyor sana? Yoksa beni güzel bulmuyor musun?
1: Yo, öyle bir şey demedim ama!
0: O halde beni kollarının arasına almak için daha ne bekliyorsun?

0: Kezban, Kezban bir dakika!
1: Merak etmeyin, gördüklerimden kimseye bahsedecek değilim. Boş yere arkamdan koşmayın.
0: İstersen gördüklerini herkese anlat, umurumda bile değil. Evet, asıl senin benim hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum.
1: Bu sizin için bu kadar önemli mi Ferit Bey?
0: Bu benim için senin zannettiğinden çok daha önemli Kezban. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Beni fena bir insan olarak tanımanı istemem.
1: Bihter'den sonra şimdi de sıra bana mı geldi? Sükutumu satın almak için böyle roller oynamanıza lüzum yok Ferit Bey. Merak etmeyin, sırrınızı kimse bilmeyecek. Müsaadenizle.

0: Lale, kızım gelsene, nereye gidiyorsun?
1: Yukarı çıkıyorum.
0: İmtihanın ne oldu söylesene.
2: Haline bakılırsa sınıfta kalmışa benziyor.
1: Evet, iyi keşfettiniz babacığım, maalesef çaktık.
2: Bu benim için pek sürpriz olmadı doğrusu. Bütün yaz çalış kızım demekten dilimizde tüy bitti. Ama dinletemedik ki, gayet tabii. İnsanın senin gibi aklı bir karış havada olursa...
1: Elinize fırsat geçti artık. İstediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz.
0: O ne biçim konuşmak Lale?
1: Ne yapalım anne? Elimden bu kadarı geliyor. Sınıfta kaldım diye kendimi öldürecek değilim ya.
2: Gördün mü? İşte bu kadar şımartırsan sonu bu olur tabii.

0: yapıyorsun sen?
1: Ders çalışıyorum. Senin imtihan ne oldu? Bir de şimdi sana mı hesap vereceğiz? Hadi bırak çalışmayı da şunu çabucak ütüleyiver. Bakınıp durma öyle aptal aptal. Çocuklar kulüpte bekliyor, hemen gitmem lazım. Elini çabuk tut.

0: söyle bakalım, yatılı okumak isteyişinin sebebi nedir? Yoksa evdekilerle aranda bir hadise mi geçti?
1: Hayır, katiyen evde herkes bana karşı çok iyi davranıyor. Rahatça çalışabilmek için yatılı okumak istiyorum. İnanın ki başka sebep yok.
0: Sana çok alıştım. Her akşam eve döndüğüm zaman seni evde bulmak büyük bir saadet veriyordu bana. Ama madem ki öyle istiyorsun, peki, öyle olsun kızım.
1: Çok teşekkür ederim amcacığım. Hayatımda yeni bir devre başlamıştı. Giriş imtihanlarını kazanışım evdekiler için büyük bir sürpriz oldu. Artık Dandösyon Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okumaktayım. Bazı hafta tatillerini bile ders çalışacağımı bahane ederek mektepte geçiriyorum. Davranışımın beni çok seven amcama üzdüğünün farkındayım ama onun beni anlayacağını ve affedeceğini umuyorum.
2: Il y a quelqu'un qui vous demande parloir, ma fille.
1: Il ne vous a pas dit son nom?
2: Non, il dit qu'il est un de vos parents.

0: Mektep hayatına iyice alışmıştım artık. Arkadaşlarımla anlaşmış, hocalarıma kendimi sevdirmiştim. Bütün günüm çok yüklü olan derslerle uğraşarak geçiyordu. Öğrenmek, durmadan yeni şeyler öğrenmek. Bu bende bir ihtiras haline gelmişti adeta. Bazı akşamları kütüphanede geçiriyor, mektebin zengin kitaplarından istifade ederek bilgi dağarcığıma yeni şeyler katmaya çalışıyordum. Okul hayatının eğlenceli tarafları da vardı. Bazı geceler yatakhanede kızlar yastık oyunu oynarlardı. Oyunumuz her seferinde Sir Angelic'in kapıda belirmesiyle sona erer, herkes yataklarına kaçışırdı. Sene sonu yaklaşırken okulumuzun tertiplediği müsamerenin hazırlığı başlardı. Ben de piyeslerde rol alırdım. Arkadaşlarımın tiyatroda da derslerimdeki kadar başarılı olduğumu söylemeleri beni ayrıca mutlu ederdi. Mevsimler birbirini kovalıyor, zaman su gibi akıp gidiyordu. Artık lisenin son sınıf talebelerinden biriydim. Birkaç haftaya kadar başlayacak mezuniyet imtihanları hepimizi kitaplardan baş kaldıramaz hale getirdi. Şimdi hayatım tek gayesi mektebi iyi dereceyle bitirip bana inanan amcama karşı vicdan borcumu ödemekti.
1: Oo, çalışkan öğrenci bir pazar olsun mektebini bırakıp eve gelmek lütfunda bulundu.
0: Alay etme Lale, biliyorsun imtihanlar başladı, çok çalışmam lazım. Ama sizleri öyle özledim ki bu pazar geldim işte. Amcam evde yok mu?
1: Kütüphanede. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.
0: Nereye gidiyorsun sen?
1: Necmi beni bekliyor. Kotrayla dolaşacağız.
0: Necmi mi bekliyor? Hı. Bunu söylemek bana düşmez ama sözlü olduğun Ferit Avrupa'dayken Necmi'yle böyle kotra gezintileri yapman doğru.
1: Canım kimle isterse onunla gezerim. Buna kimse karışamaz. Hele seni hiç alakadar etmez. Anladın mı? Bir daha bana ait meselelere sakın burnunu sokma.
0: Amcacığım! Amcacığım! Affedersiniz, amcamı arıyordum da.
2: Amcanız içeri girdi, şimdi gelecek. Siz herhalde Kezban Hanım olacaksınız.
0: Evet.
2: Ali Bey sizden çok bahseder. Sizi gıyaben gayet iyi tanıyorum. Damdesyon Lisesi'nde okuyorsunuz, çok iyi bir talebesiniz. Bu sene mektepte son seneniz, tamam mı?
0: Evet, tamam.
2: Gördünüz mü, daha sizi tanımadan hakkınızda ne çok şey biliyorum. Demek tanışmak da bugün kısmetmiş. Biliyor musunuz, Ali Bey sizi çok seviyor. Hakkı da yok değil, böyle güzel bir kızı kim sevmez. Oturmaz mısınız?
0: Amcamı görmem lazım, rahatsız etmeyin. Amcacığım!
3: Oo, benim cici kızım gelmiş.
0: Amcacığım!
3: Ne haber, imtihan bitti mi?
0: Bir tane kaldı.
3: Artık okul bitti demektir. Oo, Faruk Bey! Bizim Ankara'daki inşaatın projesini hazırladı. Böyle genç göründüğüne bakma, çok iyi mimardır. Çok güzel de resim yapar. Çocuklar, bakın ne düşündüm biliyor musunuz? Kezban bu hafta içinde mektebi bitirmiş olacak. Önümüzdeki cumartesi bunun şerefine evde bir toplantı yapalım.
2: Çok iyi bir fikir.
3: Sen de herhalde bu mutlu günde aramızda bulunmak istersin.
2: Tabii, hem de seve seve. Bu benim için büyük bir zevk olur.

0: Çocuklar, Ferit gelmiş.
1: Hadi gelin, hoş geldin.
0: Hoş geldin Ferit.
2: Merhaba Lale, merhaba çocuklar.
1: Çok yoruldum. Yahu amma uzattım bu Avrupa macerasını, evet.
2: Adama kolay kolay diploma vermiyorlar, ne yapalım?

0: Aa, hoş geldiniz Ferit Bey. Avrupa size çok yaramış, bayağı değişmişsiniz.
1: Asıl değişiklik sizde. Giderken küçük ve sevimli bir mektep talebesi olarak bırakmıştım sizi. Şimdi karşımda son derece modern ve erkeklerin başını döndürecek kadar cazibeli bir genç kız buluyorum.
0: Bunu iltifat olarak mı kabul etmeliyim acaba?
2: Bana kalırsa bir gerçek olarak kabul etmek lazım. Ben de Ferit Bey'le aynı fikirdeyim. Bak ne çalıyor. Bu parçaya bayılırsın sen. Gel dans edelim.
0: Müsaadenizle.
1: Kim bu kezbanla dans eden delikanlı?
0: Mimar Faruk Bey. Babamın Ankara'daki inşaatını yapıyor.

0: Bakıyorum daldın. Kum mu çıkarıyorsun?
1: Yo, dans edenleri seyrediyorum. Hı. Dur bakayım sana şöyle. Ya sen ben görmeyeli pek şirin, pek sevimli bir kız olmuşsun.
0: Bir türlü güzel diyemiyorsun değil mi?
1: Sen de güzelden daha başka bir hususiyet. Ne bileyim, kendine has bir tatlılık var.
0: Aman biliyorum, biliyorum. Çok tatlıyımdır ben. İltifat edeceğim de kendini yorma. Kezban'ı nasıl buldun?
1: Çok, çok değişmiş.
2: Unutma. Hı? Yarın sabah tam 11'de seni almaya geleceğim. Hı hı.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Bir yere gidiyordunuz galiba.
3: Evet, çıkıyordum.
1: Halbuki ben de sizin için gelmiştim.
3: Öyle mi? Bana söylemek istediğiniz bir şey mi vardı?
1: Bilmem, sadece sizi görmek istemiştim.
3: Madem ki sadece görmek istemiştiniz, işte gördünüz. Müsaadenizle.
1: Kezban.
3: Evet.
1: Bana hala kızgın mısın?
3: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Sizden özür dilemek için Avrupa'ya giderken okula ziyaretinize gelmiştim.
3: Evet, hatırlıyorum, öyle bir şey söylemişlerdi. Neden zahmet ettiniz?
1: Sizden konuşmak istemiştim ama kısmet olmadı.
3: Affedersiniz, gitmem lazım. Bir başka zaman konuşuruz inşallah.

0: Çok şey borçluyum Ali Bey'e.
1: Fakat baba, Lale'yi çok severim ama bu daha ziyade bir kardeş sevgisi. Halbuki evlenmek çok farklı bir şey.
0: Evet. Bunu bilmeni istemezdim, anlatmak zorundayım. Senin staja gideceğin sıralarda çok büyük bir mali kriz geçiriyordum. Tam manasıyla iflas etmek üzereydim. O sırada Ali Bey imdada yetişmeseydi, şimdi ne sen ne de ben bugünkü durumumuzda olurduk. O bu yardımı biraz da seni Lale ile evlendirmeyi düşündüğü için yapmıştı.
1: Anlıyorum. Desene bu iş bir minnet borcu haline gelmiş. Pekala baba, İstediğiniz gibi olsun.

0: Siz ne dersiniz Kezban Hanım? Bu durumda özür dilemek kadına mı düşer, erkeğe mi?
1: Erol Bey haklı galiba. Bir erkeğe bu kadar yüklenmemek lazım.
2: Affedersiniz. Kezban Hanım, biraz benimle gelebilir misiniz?
1: Müsaadenizle.
0: Rica ederim.
2: Sana çoktan beri söylemek istediğim mühim bir şey var.
1: Seni dinliyorum.
2: Bilmem ki nasıl başlamalı. Kezban, seni ilk gördüğüm gün çok beğenmiştim. Sonra bu his kısa zamanda öyle gelişti ki... ...artık senden başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. Benle evlenir misin? Biliyorum. Bir genç kıza böyle damdan düşer gibi... ...pat diye evlenme teklif edilmez. Bunun bir usulü, erkanı vardır. Ama şu anda sana karşı elimdeki tek koz... ...samimiyetimden ibaret.
1: Beni çok şaşırttın.
2: Biliyorsun, yarın Ankara'ya gidiyorum. Kim bilir, bir daha ne zaman görüşürüz. Hislerimi sana bu akşam mutlaka anlatmam lazım.
1: Bunu hiç beklemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
2: Senden hemen bir cevap istemiyorum Kezban.
1: Sana karşı büyük bir dostluk beslediğimden şüphe edemezsin. Ama evlenmek meselesine gelince... ...bu fikir benim için o kadar yeni ki... ...bir müddet müsaade et de ona alışmaya çalışayım. Sana bir gün cevap veririm.
2: Hayır demediğin için ne kadar mesudum bir sen. Verdiğin şu küçük ümitle cevabını istediğin kadar bekleyebilirim artık. Çünkü ümitsiz yaşanmıyor. Allah'a ısmarladık Kezban.
1: Güle güle. İyi yolculuklar.

0: Nermin Hanım'ı istiyorum.
1: Evet, kim arıyor?
0: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... ...servetinin bir kısmını bana vereceksin.
1: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım!
2: Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
3: Hiç değişmemiş.
1: Sen de öyle.
3: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
1: Özkan! Anneanne, sen misin?
4: Nasılsın Ömer'im?
1: Çok iyiyim anneanne.
3: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
5: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
6: Yoruldun mu damat bey?
7: Yoruldum baba.
6: Öğrendiniz mi evlatlarım?
8: Öğrendik baba.
6: Öğrendik baba.

0: Bir saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermik Oğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorum.
1: Kim bu amca baba?
2: Senin deden oğlum.
3: Merhaba delikanlı.
1: Dede.
4: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.
5: Jet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
12: Bir şey mi dedin aşkım?
11: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
13: İşte Çetmen, işte hayat. Obseso.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Merhaba, ben Ela Tokyo.
18: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
17: İzlerim.
18: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
17: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
18: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
17: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
18: Ceviz de buna çok yakışır bence.
17: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
18: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
16: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
19: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
20: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
21: Finansal özgürlük budur işte.
22: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Haklarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
8: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
9: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
8: E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: Chetman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Chetman, işte
2: hayat. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
3: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
8: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
9: Yarı zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için.

0: için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Really delicious dedik.
9: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
8: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
15: Kasa.
17: Marul.
15: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
21: Ve ferah. Kıpır kıpır.
20: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
24: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
24: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.

0: Bugün kullanılan midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?

0: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kullu.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kullu oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kullu da yıkılıyor dede.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam. Artık anlık üç gidersin.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Ferit, ne arıyorsun burada?
1: Seni.
0: Beni mi? Neden, bir şey mi var?
1: Evet Kezban, hem de çok önemli bir şey. Üçümüzün de hayatı şu anda vereceğimiz karara bağlı.
0: Üçümüzün hayatı mı?
1: Evet, sen, ben ve Lale.
0: Ne demek istediğini pek anlayamadım.
1: Dinle Kezban. Seni gözlerini ilk gördüğüm an sevmiştim. Ama ne yazık ki bu gerçeği ancak şimdi itiraf edebiliyorum.
0: Lale ile nişanlandığın gece bu sözleri söylemeye nasıl cesaret ediyorsun?
1: Nişan nikah değildir. Eğer istersen her şeyden vazgeçer, hayatımı senin önüne koyarım.
0: Çıldırmışsın sen.
1: Neden? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun?
0: Hayır, nefret etmiyorum senden. Ama sen benim için sadece bir arkadaşsın.
1: Seni iyi tanıyorum Kezban. Çok mağrursun. Bana aşık olsaydın bile gene böyle konuşacağını biliyordum. Ama dikkat et. Aşk bir gün intikam alacak senden. Bir gün sen de sevecek ve ıstırap çekeceksin.
0: Sevmediğimi nereden biliyorsun?
1: Nasıl? Ne dedin?
0: Ferit, kolumu acıtıyorsun.
1: Söyle, kime aşıksın?
0: Hayır, bunu bilmene lüzum yok.
1: Merak etme, anladım bile. Faruk'u seviyorsun değil mi? Söyle! Faruk'u seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Bunu anlamıştım zaten.
0: Kolumu acıtıyorsun Ferit, bırak rica ederim. Keşke senden bunları hiç konuşmamış olsaydım.

0: var kızım? Bütün gece uyumamışsın. Bak gözlerin de kızarmış. Ağlamışsın sen. Anlat bakayım bana. Ne oldu?
1: Bana yardım et ne olur ablacığım. Çok bedbahtım.
0: Neden yavrum?
1: Sevdiğim adamı sevmemem lazım. Buna hakkım yok. Ama artık kalbimle mücadele edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. O da beni seviyor. Ama birleşmemiz mümkün değil. Her şey bizi ayırıyor.
0: Senin ne kadar sağlam bir karakterin olduğunu bilirim kızım. Onun için tavsilat istemiyorum. Madem ki ayrı yaşamaya mahkumsun, onu unutmaya çalışman lazım.
1: Anlıyorum. Size bir şey daha sormak istiyorum. Beni çok seven başka biriyle evlensem, mesut olmam için elinden geleni yapacak. Bundan eminim.
0: Bu daha büyük bir hata olur kızım. Bir zamanlar bir genç kız vardı. O da senin gibi çok tecrübesizdi. Hayat hakkında hiçbir şey bilmediği için aynı hatayı yapmış ve sevmediği bir adamla evlenmişti. Kısa zamanda ayrıldılar. Ama kızın bütün hayalleri yıkılmış, hayata küsmüştü. Bir daha evlenmek istemedi. Ve vaktinden evvel ihtiyarladı.
1: Ablacığım.
0: Aynı şeyin senin de başına gelmesini istemem yavrum. Ne kadar acı çekersen çek, sakın sevmediğin bir adamla evlenmeye kalkma. Daha çok gençsin. Bir gün hayat sana da mutlu olmak imkanını verecektir.
2: Anneciğim şunu takıver ne olur, beceremedim bir türlü. Hadi anneciğim bekliyorum, şunu takıver ne olur.
3: Kızım dur, telaşın nedir?
2: Saat kaç oldu, senin haberin var mı? 40 yılda bir baloya gideceğiz, bir türlü evden çıkamadı.
3: Daha baban inmedi bile.
2: Aman, o da bu kadar saat ne yapar yukarıda bilmem ki.

0: bakayım yavrum. Çok yakışmış bu tuvalet sana. Bu gece balonun en güzel kızlarından biri de sen olacaksın.
1: Teşekkür ederim ablacığım. Herhalde beni sevdiğiniz için size öyle geliyor.

0: nerede kaldı bu babam? Hiç gitmesek daha iyi. İnsan bu kadar bekletilmez ki.
1: Neredeyse iner, acelenle kızım, balo kaçmıyor.
0: Canım bir an evvel gidip biraz eğlenmek istiyor, bu da mı kabahat?
2: Durun ben bir bakayım.
0: Amca! Amcacığım ne oldunuz?
3: Yok bir şey ya.
0: Bir doktor, Feride çağıralım amca.
3: Hayır kızım, sakın kimseye haber verme. Doktor falan istemem. Geçti zaten, hiçbir şeyim kalmadı. Sen şimdi hemen aşağı in, onlara baloya gitmelerini söyle.
0: Ama siz bu vaziyetteyken...
3: Benim hiçbir şeyim yok. Biraz istirahat edersem kendimi toparlarım. Siz gidin, ben arkadan gelirim.
0: Fakat amcacığım...
3: Bırak inadı, ne istiyorsam...

0: nasılsınız amcacığım?
1: Gittiler mi?
0: Evet.
1: Peki Kezban kızım, sen neden gitmedin?
0: Sizi yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.
2: Ha? Ali hala gelmedi, ne oldu acaba?
3: Ya benim de aklım hep onda, ne yapsak?
1: Zavallı Kezbancık, benim fedakar kızım. Eğlenmene mani oldum senin.
0: Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsunuz? Ne olur yani, ben de Lale gibi sizin bir kızınız değil miyim?
1: Beni seviyorsun değil mi kızım?
0: Tabii, hayatta en sevdiğim insansınız. Çok defa size baba dememek için kendimi güç tutuyorum.
1: Baba, ne tatlı kelime.
0: Evet, çok tatlı. Ne yazık ki ben bunu ömrümde bir defa olsun tatmadım.
1: Zavallı yavrum, inşallah günün birinde beni affedersin.
0: Neden benden af diliyorsunuz amca?
1: Sana mutlu bir ömür veremediğim için kızım. Çünkü ben günahkar bir adamım.
0: Amca neler söylüyorsunuz?
1: Bu halinle annene ne kadar benziyorsun. Zavallı Hacer. Şimdi onu sana anlatacağım.
0: Annemin neyini anlatacaksınız?
1: Senin bilmediğin bazı şeyler var yavrum. Ben annene zannettiğinden çok daha yakınım.
0: Yoksa siz...
1: Evet kızım. Düşündüğün gibi... Ben senin babanım. Hacer'i çok sevmiştim. Ama yazık ki bu aşk çabuk sönmeye mahkum bir alevmiş. Ne hassas, ne kadar ince ruhlu bir kadındı. Onun kıymetini bilemedim. Terk ettiğimde seni dünyaya getirmeye hazırlanıyormuş. Bunu bilmiyordum. Bir kızım daha olduğunu ancak annenin ölümünden sonra öğrenebildim. Artık hakkımdaki fikrini açıklayabilirsin kızım. Söyle, beni hala seviyor musun?
0: Babacığım! Babam!
1: Yavrum benim,
0: Kezban. Babacığım!

0: Bu geceki tesadüfler Allah'ın bir lütfu. Gel Ferit, yaklaş şöyle. Sana çok mühim bir sır vereceğim. Kezban benim kızımdır oğlum.
1: Biliyorum efendim. İstemeyerek biraz evvelki sözlerinizi duydum.
0: Ama bu sırrı hiç kimseye söylemeyeceksin. Bunu bana vaat eder misin?
1: Siz öyle istiyorsanız elbette.
0: Teşekkür ederim çocuğum. Senden de bunu beklerdim. Maziyi bırakalım artık, istikbali düşünmemiz lazım. Büyük hatamı kısmen de olsa tamir etmeye çalışacağım. Öldüğüm zaman veraset meselesi mevzu bahs olacaktır.
2: Babacığım!
0: Çok yaşamayacağımı biliyorum kızım. Sözümü kesmeden beni dinleyin. Kanuni varislerim tespit edilirken bunların arasında Kezban'ın ismi geçemez tabii. İleride bir karışıklığa sebebiyet vermemek için şimdiden servetimin üçte birini ona bıraktım. Yalnız çok genç ve tecrübesizdir. Senden ona yardım etmeni, yol göstermeni istiyorum Ferit. Kezban evleninceye kadar ona bir abi olacaksın.
1: Anlıyorum efendim.
0: Ben öldükten sonra bir mecburiyet olmadıkça aramızdaki sırrı kimseye açmayın. Karımla Lale'nin nazarında hatıramın kirlenmesini istemem.
1: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: İyiyim. Bu aşırı heyecan benim zayıf kalbim.

0: çok yordu. Ama söyleyeceklerimi de bitirdim. Kızım, aşağıda kütüphanede benim bir damlam olacak. Onu bana getiriver.
1: Şimdi getiririm babacığım.
0: Hadi, sen de git artık. Onlara merak etmemelerini, hafif bir rahatsızlık geçirdiğim için gelemeyeceğimi söylersin.
2: Bu akşam sizi yalnız bırakmasam?
0: Buna hiç lüzum yok evladım. Kezban var yanımda. Hem merak etme, şimdi daha iyiyim. Hadi, sen hemen git. Git de onları yalnız bırakma.
2: Sizi bu halde bırakamam. Hemen eve gidip çantamı alıp geleyim.

0: Babacığım, ilacı içmemek için bana cevap vermiyorsun değil mi? Ama korkutuyorsunuz beni. Baba, babacığım! Bu kadar sene baba hasretiyle yaşadıktan sonra tam ona kavuştuğum an tekrar kaybetmek. Bu ne acı, ne hazin bir tecelli ya Rabbi. Üstelik onu sevmeye doyadığım gibi gönlümce matemini tutmaya da hakkım yok. Çünkü bu evde herkes beni onun ölümüne yabancı sayıyor.
1: Hoş geldin Kezban.
0: Hoş bulduk.
1: Seni çok bekletmedim inşallah.
0: Yok hayır, biraz evvel gelmiştim.
1: Seni miras meselesi için çağırdım. Bursa'da Ali Bey'in sana bıraktığı apartman var. Onun devir muamelesini yapmak için muhakkak Bursa'ya gitmemiz icap ediyor.
0: Ama nasıl olur? Bunu evdekilere nasıl izah edebilirim?
1: Haklısın. Çaresiz küçük bir yalan söyleyeceksin.
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Mesela Gemlik'teki hocandan bir mektup aldığını, onun biraz rahatsız olduğunu, kendisini ziyaret etmek istediğini söylersin. Buna itiraz etmezler herhalde.
0: Doğru olur mu dersin? Anlattım ya, Nazire teyzem biraz rahatsızlanmış. Hem onu yoklamış olurum, hem de benim için bir değişiklik olur.
2: İyi, sen bilirsin. İyi yolculuklar.

0: Bursa ne güzel şehir değil mi?
1: Hı hı.
0: Kim bilir koca Osmanlı tarihi boyunca ne aşklara sahne olmuştur buraları. Kim bilir kaç Osmanlı şehzadesi en ateşli kelimelerle sevgililerine aşkını anlatmaya çalıştı burada. Halbuki biz...
1: Ferit.
0: Biliyorum, biliyorum. Bunları konuşmayacaktık. Çünkü ben Lale'nin, senin kardeşinin nişanlısıyım. Saçma sapan bir sürü şey öyle ayırıyor ki bizi. Senden ancak birbirini hürmet eden iki akraba olabiliyoruz. Daha fazlasını istemeye hakkım yok.
1: Bunu kabul etmek zorundasın.
0: Doğru. Yalnız bilmek istediğim bir şey var. Eğer Lale olmasaydı ve ben sana gelip en samimi duygularımla aşkımı anlatsaydım... ...gene beni reddeder miydin? Ne olur söyle Kezban, öğrenmek istiyordum. O zaman beni sever miydin?

0: Evet Ferit.
1: Peki ya Faruk?
0: Onu hiçbir zaman sevmedim.
1: Demek yalandı. Demek beni...
0: Evet Ferit. Ama ne yazık ki daha fazlasını hayal etmeye imkan yok. Lale de seni seviyor. Onun dünyasını yıkamayız.
1: Peki ya bizim yıkılan dünyamız ne olacak? Onun hiç bir önemi yok.
0: Ferit, ne olur bir daha bu konuya dönmeyelim.
1: Ama Kezban...
0: Eğer devam edersen giderim.
1: Hayır, dur, gitme. Pekala, sana söz veriyorum bir daha bahsetmeyeceğim. Ama bir şey istiyorum senden. İster misin bugün bizim hayatımızın tek günü olsun? Sanki koca bir ömür bir arada geçirecekmişiz gibi... ...hiç yarınları düşünmeden yaşayalım onu.
0: Ferit...
1: Eğer bu küçük arzuma hayır demezsen... ...ileride hayatımız boyunca saklayacağımız bir hatıramız olur.

0: Merhaba Kezban. Hoş geldin.
1: Nasıl geçti gemlik seyahati bakalım?
2: İşte fena geçmedi.
1: Ya öyle mi? Peki hocanın ben ne haber? Sıhhati düzeldi mi bari?
2: Evet, şimdi biraz daha iyice. Müsaade eder misin bana? Odama çıkmak istiyorum.
1: Ha dur bir dakika. Gitme, bekle. Bak sana ne göstereceğim. Bilmem beğenecek misin? Al bak bakalım.

0: Neler oldu Bursa'da?
1: Hiç. Hiçbir şey olmadı.
0: Demek Feride benim elimden almaya kalktın ha?
1: Lale, neler söylüyorsun sen?
0: Sakın inkara kalkma. Yaptığın işin tevil edilecek tarafı yok. Ama biliyor musun? Bu benim için pek sürpriz olmadı. Benden böyle bir şey bekliyordum zaten.
1: Lale, inan ki...
0: Kime? Sana mı inanayım?
2: Sebep gösterebilirsen inanırız tabii. Söyle bakalım, ne işin vardı Ferit'le beraber Bursa'da?
1: Bunu söyleyemem.
2: Neden? Bir sır mı bu?
1: Evet, bir sır. Hem de bana ait olmayan bir sır. Bunu ölsem açıklayamam, ne olur bana bir şey sormayın.
0: Duydun mu anne? Sırmış. Biz de bunu yuttuk.
1: Lale... İnan ki Ferit'le aramızda senin saadetini gölgeleyecek hiçbir şey yok.
0: Herhalde. Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Belki biraz gönül eğlendirmek istemiştir.
1: Lale, bu sözler sana hiç yakışmıyor.
2: Sana son defa soruyorum Kezban. Ya hakikati söylersin ya da...
1: Ya da beni kovarsın, değil mi?
0: Evet. Çünkü senin gibi adi bir insanın bizim evde yeri yoktur.
3: Neler oluyor burada kuzum? Bana da anlasanıza.
2: Kezban Feride Lale'nin elinden almaya kalktı.
3: Daha neler?
0: Buyurun, işte ispatı.
3: Kezban öyle şey yapmaz. Bu işte bir gariplik var. Ben şimdi işin iç yüzünü anlarım.
0: Kezban yavrum!
3: Senin dürüst bir kız olduğunu biliyorum. Hiç şüphem yok ki bir anlaşmazlığa kurban gidiyorsun. Aşağıdakileri söyleyemediğin şeyi bana anlatırsan sana yardım etmeye çalışırım.
1: Ablacığım, ne olur bana bir şey sorma.
3: Demek bana da anlatmak istemiyorsun.
1: Hayır, bu sırrı size bile açıklayamam.

0: kimse yok mu?
1: Kimse yok mu evde?
2: Ben varım ya. Ama sen herhalde sevgilini arıyorsundur.
1: Ne demek istediğini anlayamadım.
2: Hadi canım, bal gibi anladın. Bursa maceranızdan haberimiz var.
1: Bursa maceramızdan mı?
2: Hı.
1: Kezban mı söyledi yoksa?
2: Hayır, ben keşfettim. Onda o yürek ne gezer?
1: Lale, vaziyet bildiğin gibi değil.
2: Ya, bak... demek sen de inkar edeceksin. Boşuna yorulma. Elimde birbirinizin kulağına aşk nameleri fısıldarken yanak yanağa çekilmiş bir resminiz var. Görmek ister misin?
1: Bırak şimdi resmi de beni dinle.
2: Ne söyleyebilirsin ki seni dinleyeyim? Ama biliyor musun Ferit, bu hadise beni sadece eğlendirdi. Sakın seni kıskandığımı filan zannetme, çünkü seni sevmiyorum. Aslında aldanan sensin. Necmi'yi seviyorum ben.
1: Ya?
2: Ya? Bundan haberin yoktu değil mi? Seninle neden nişanlandığımı biliyor musun? Sırf o köylü kızına bırakmamak için. Ama yamanmış doğrusu. Ne yaptı yaptı, Bursa'ya kadar gidip seninle buluştu. Demek ki kanında varmış aşiftelik. Soyu sopu belli olmayandan korkmak lazım derler.
1: Lale, çok ileri gittiğinin farkında mısın?
2: Şunu da al. Bu nişanlılık oyunundan sıkıldım artık. İstersen o kasaba çiçeğine ver. Seve seve takar parmağını, merak etme. Birbirinize pek yakışacaksınız.
1: Yeter artık, Kezban hakkında böyle konuşamazsın.
2: Ya, kim mani olurmuş bana, sen mi?
1: Evet, ben! Daha ileri gidersen hakkında çok kötü olur.
2: Allah Allah! Evine bir yanaşma al, karnını doyur, okut, adam et... sonra nişanlını elinden almaya kalksın, ağzını açma. Bunun gibisine ne derler biliyor musun?
1: Lale!
2: Şahlıkta... Kaba adam!
1: Deminden beri söylememek için kendimi zor tutuyorum ama artık her şeyi öğrenmen lazım. O ölürken babasına verdiği bir söze sadık kalabilmek için bunca hakarete razı oldu. Anladın mı seni, kuş beyni mahluk? Deminden beri hakaret ettiğin o zavallı kız kim biliyor musun? Babamın ilk karısından olan kızı, senin kardeşin Kezban! Kezban senin öz be öz kardeşindir Lale.
2: Kardeşim mi?
3: Yine birine aşık oldum. Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum. Bilirim ben senin aşklarını.
4: İşlerim var.
3: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
5: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Büyük kızım Alev.
3: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
4: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
3: Öyle mi sanıyorsun?
4: Sema!
3: Git dedim! Defol buradan, defol! Aramaya kalkışma, bulamazsın zaten.
4: Sema, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
3: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
6: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
3: Eşyalarını da topladı giderken, herhalde dönmeyecek. Evleniyor güç tanım, bugün nikahı var.
7: Sema! Mahcup delikanlı, bugün 18'de, TV4'te.
8: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
14: Ajet. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
15: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Gün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Gerçekten onlara gülerdim.
12: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
13: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
14: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
13: Atlarla çalışıyorum.
15: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
16: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
14: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
9: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
9: Nedir bu?
10: Kukla mı?
9: Kuşları...
10: Cadı, canavar.
9: Cadı mı?
11: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
12: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
13: Var mı daha şey?
9: Bitti.
10: Bitti. Bay bay.
13: Tamam ben artık anladım.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kırdık.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

Ablacığım, beni affedebilecek misin? Ablalar kardeşlerini her zaman affederler. Ablacığım! Ablacığım! Ablacığım!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Arla Duru Dündar. 7. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Yüzmeyi, kitap okumayı, dans etmeyi çok severim. Yarışmayı severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Serra. 11 yaşındayım. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. Yarışmayı severek takip ediyorum. Tiyatro ve voleybolla ilgileniyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yarışmada görüşmek üzere.
3: Merhaba, benim adım Akif. 11 yaşındayım. İstanbul Sarıyer'de oturuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Futbol oynamayı, kitap okumayı, kardeşlerimle vakit geçirmeyi ve bilgisayar oynamayı severim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu yarışmanın güzel bir anı olacağını düşünüyorum.
4: Herkese merhabalar. Benim adım Mehmet Yusuf Coşkun. 6. sınıftan 7. sınıfa geçiyorum ve 12 yaşındayım. Büyüyünce ise uzay mühendisi olmak istiyorum. Hepinize başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Yusuf var, ikinci masamızda Serra, üçüncü masamızda Akif ve dördüncü masamızda Aliya. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: İyiyiz, hazırız.
6: Evet. Çok hazır.
0: Bence de çok hazırsınız. O zaman Yusuf'la başlayalım. Yusuf'cum, seni biraz tanıdık VTR'lerde ama şimdi yüz yüze tanışalım.
7: Merhabalar, benim adım Mehmet Coşkun. 7. sınıfa gidiyorum. Basketbol oynamayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Bütün herkese başarılar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. NASA'da çalışmak istiyormuştun, evet. Yusuf'cum. Nasıl karar verdin?
7: Uzaya her zaman bir merakım olmuştur. Bunu da işime yansıtmak istemişimdir. O yüzden NASA'da çalışmayı çok istiyorum.
0: Peki ne zamandan beri bu merak başladı?
7: 2-3 yıldan beri.
0: 2-3 yıldır. Neler yapıyorsun? Araştırmalar yapar mısın?
7: Evet, yaparım.
0: En çok sevdiğin şey gezegenler.
7: Evet, gezegenleri araştırmak, işte gezegenlerin yüzeyinden deneyler alınmak.
0: Harikasın. Aynı zamanda spor da yapıyorsun, evet. Ve ilgileniyorsun galiba. Profesyonel var mı yaptığın bir spor?
7: Kickbox var.
0: Çok güzel. Biz kuliste konuştuk sevgili izleyenler, arkadaşlarımızla güzel bir sohbet yaptık. Dedim ki maşallah yok sende. Bir sürü spor dalıyla uğraşıyorsun. Neler bunlar?
7: Pimponla uğraştım, kickbox, futbol, basketbol, tenis.
0: Harikasın. Teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz Yusuf'cum. İyi ki geldin ve Serra ile devam ediyoruz.
6: Benim adım Serra Işık. Bir sürü voleybol ve tiyatroyu seviyorum. Bu yarışmaya da gelmeyi çok istiyordum.
0: İyi ki geldin Serra'cığım. Serra'cığım, sen pilot olmak istiyordun. Neden pilot olmaya karar verdin?
6: Çocukluğumdan beri, küçükken de ben hep uçakla seyahat ederdik. Ve uçakla seyahat etmeyi çok sevdiğim için ben de pilot olmak istiyorum.
0: Şimdi pilot olmak isteyen arkadaşlarımızın çoğu hep şey diyorlar. Biz gezmeyi çok seviyoruz Yeliz abla. O yüzden de böyle pilot olmak istedik. Çünkü onlar çok geziyorlar diye. Var mı sende de gezmeyi sever,
6: evet,
0: misin? Aynı zamanda tiyatro da yapıyorsun. Harika. Nerede?
6: Soğanlık Kültür Merkezi'nde 2 kere sahne aldık. 3. sahnemize yolda, provalarını.
0: Yolda. Şahane. Tebrik ederim. Belki davetiye gönderirsen gelip seni izleriz. Teşekkürler Serra'cığım. Akif'ciğim, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Adım Akif Mirza. 11 yaşındayım. Futbol oynamayı, kitap okumayı, kardeşliğine vakit geçirmeyi severim.
0: Sen ne olmak istiyordun?

0: takipçim?
1: Yani pilot veya...
0: Bir pilot daha yan yanalar değil mi? Sen nasıl karar verdin pilot olmaya?
1: Yani merakım var uçmayı, uçabilmeyi seviyorum.
0: Uçakları da seviyorsun. Gezmeyi evet. Sever misin?
1: Severim.
0: En çok nereleri?
1: Yani öyle köy gibi yerleri daha çok seviyorum.
0: Ya ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz sana da Akif'cim ve Aliye'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum. Ben Aliye 11 yaşındayım. Dans etmeyi, yüzmeyi, kitap okumayı çok severim. Büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.
0: Neden Türkçe öğretmeni?
2: Türkçe dersini seviyorum.
0: Türkçe dersini seviyorsun.
2: Evet.
0: Peki öğretmenin de böyle ilham olmuş olabilir mi sana? Çünkü genelde hep arkadaşlarımız diyor ki öğretmenim işte çok seviyorum öğretmenimi ve ben de bu mesleği yapmak istiyorum onun gibi diye.
2: Ben de öğretmenimi çok seviyorum.
0: Kitap o yüzden... okur musun bol bol?
2: Okurum.
0: Harikasın Aliye'cim. O zaman arkadaşlar hazırsak artık başlayalım mı? Ne dersiniz? Gelsin mi harf tablomuz Yusuf için?
2: Gelsin.
1: Gelsin.
0: Duyamadım.
3: Gelsin.
0: Ay işte böyle gelsin bakalım.
4: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Kaza yapan, arızalanan, yanlış yere park eden aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıttır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Serra.
5: Çekici.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız ekip. Serra'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
5: Abim Ayaz'ın A'sı.
0: Ayaz'ın A'sı 30 puan değerinde ve basketboldan geliyor sorumuz. Basketbolda yakın mesafeden potaya topu sertçe atma hareketidir. Süremiz başladı.
5: Smaç.
0: Cevap doğruysa eğer Serra kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo. Akif'cim hazır mısın?
1: Evet.
0: Alalım harf tablomuzu Akif için.
1: Sinop'un S'si.
0: Sinop'un S'si 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Hamurun uçtan uca sarılmasıyla şekillenen sade veya çikolatalı yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Serra.
5: Kruvasan.
0: Kruvasan mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar nasıl yer miyiz? Aslında bizim evet. Kültürümüze evet. Sonradan girdi kruvasan biliyorsunuz. Böyle annelerimizin poğaçaları gibi değil. Annelerimizin poğaçalarını önce tabii ki değil mi hepimiz ilk seçeneğimiz onlar oluyor. Ama kruvasan da oldukça lezzetli ve Aliye'cim seninle devam ediyoruz.
2: Esma'nın E'si.
0: Esma'nın E'si 70 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Masalları nesilden nesile aktarılan saçsız kahramandır. Süremiz başladı.
2: Keloğlan.
0: Saçsız kahramanımız kim derken Aliye'den gelen bu cevap. Kumbaramıza 70 puan ekler mi? Harikasın. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. İlk 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi ben bir tahmin istiyorum sizden. Yusuf kumbarada kaç puan birikmiş?
4: 160.
0: 160 Serra?
5: 160. Evet.
0: 160 katılıyorsun Yusuf'a. Akif?
1: 200.
0: 200. Alya?
2: 150.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 220 puanımız var arkadaşlar. Yaklaştın Akif. Evet. Ve hedefimize kalan puan 2280. Harikasınız. Bence şahane bir ekip oldunuz bile. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
4: Nisa'nın N'si.
0: Nisa'nın N'si 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Nemli, ıslak yerlerde bulunan, yumuşak gövdeli, uzunlamasına, vücut yapısına sahip bir canlıdır. Süremiz başladı. Müzik Haydi ekip çalışması, en sevdiğim kısım. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Nemli ıslak yerlerde bulunan. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alya?
2: Solucan.
0: Solucan. Serra, butona basmak yerine parmak kaldırdın. Katılıyor musun Alya'ya?
5: Evet, ben de solucan diyecektim.
0: Siz?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman Alya, Akif, Serra ve Yusuf'un ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Harikasınız. Parmak kaldırmaya alışkınız değil mi derslerden arkadaşlar? Serra ile devam ediyoruz.
5: Öğretmenim Yeşim'in yeğesi.
0: Yeşim Hanım'ın yeğesi 60 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Dünyanın uydusunun tam bir daire olarak dolgun ve parlak görüldüğü evredir. Süremiz başladı.
5: Dolunay.
0: Cevap doğruysa eğer Serra kumbaramıza 60 puan daha ekler mi görelim? Harikasın, bravo. Akif'cim senin için geliyor Arif tablomuz.
1: Kedim cimcimenin C'si.
0: Cimcimenin C'si. Hemen bakıyoruz, 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Süresince anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Süresince. Geldi bir şeyler Akif'e, düşünüyor. Ekip çalışmasıyla olacak bu iş değil mi Akif?
1: Evet.
0: Evet dedi. Düşünelim ekip, hadi bakalım ne olabilir? Süresince. Bir kutu açalım. Akif'in
1: boyunca.
0: Akif düşündü taşındı, kararını verdi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Bravo Akif'cim. Ailecim seninle devam ediyoruz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Yazılışı ve söylenişi aynı, anlamı farklı olan kelimeler için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması Yusuf.
1: Eş sesli.
0: Eş sesli. Eş sesli mi doğru cevabımız? Ben kumbaraya bir bakmak istiyorum. Bu şahane ekip kumbarada acaba kaç puan biriktirdi? Görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 430 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 2070. Harikasınız. Yusuf için geliyor harf tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 40 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Kaslarda istem dışı, ağrılı ve bir süre devam eden kasılmadır. Süremiz başladı.

0: Akif.
1: Kramp.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Bravo Akif. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Serra için gelsin harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir konuyu konuşmak, görüşmek için bir araya gelen başkan ve üyelerden oluşan kuruldur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Serra?
1: Meclis.
0: Meclis mi doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turumuzun son iki sorusu ve son iki harfi Akif için geliyor. Hadi bakalım.
1: Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 30 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Ispanakgillerden sapı ve yaprakları sebze olarak tüketilen bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Düşünelim biraz daha, çok süremiz var. Ne olabilir? Ispanak gillerden. Ben çok severim. Hadi bir kutu açalım, tamam. Kimsenin bir fikri yok. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu daha? Düşünelim, ıspanak seviyor muyuz? Kimse ıspanak sevmiyor mu arkadaşlar? Temel Reis'i de mi izlemedik hiç? İzledik mi Temel Reis'i?
1: İzledim.
0: O yüzden sevmiyorsunuz ıspanak. Tamam, peki bir kutu daha açalım. Hakim?
2: Pazı.
0: Doğru cevabımız pazı mı görelim? Arkadaşlar nasıl ıspanak sevmiyorsunuz? Çok sağlıklı değil mi? Görselimiz de var pazı ıspanakgillerden. Kimse sevmiyor mu ıspanak? Hatır içinde mi yemezsiniz? Şu ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz. Acaba rica etsem bu hafta menüye ıspanak koyabilir misiniz? Hatırım için yiyecekler bence. Tamam dediler. Söz aldım arkadaşlar. Aile aile devam ediyoruz. Son harfimiz...
2: Ç.
0: Ç. Çiçeğin Ç'si. 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kitap okurken hangi sayfada kalındığını belirlemek için konulan ince, uzun karton parçasıdır. Süremiz başladı.
2: Ayraç.
0: Bu cevap doğruysa eğer Aliye kumbaramıza 40 puan ekler mi? Harikasınız. Aslında sadece karton değil, değil mi ayraçlar arkadaşlar? Böyle çeşitli artık süslü süslü ayraçlar da yapıyorlar. Hem de bizi aslında kitap okumaya teşvik de ediyor bu durum, değil mi?
2: Evet.
0: Sever miyiz kitap okumayı?
2: Evet.
0: Ne tür kitaplar okuruz Yusuf?
3: Roman.
0: Roman. Serra?
4: Ben macera kitaplarını çok severim.
0: Harikasın Hakim.
5: Hikaye, öykü.
0: Hikaye, öykü. Alya?
6: Macera.
0: Aliyeciğim sen öğretmen de olmak istiyordun. Türkçe öğretmeni değil mi?
6: Evet.
0: Bolca okuyorsundur diye düşünüyorum. Bolca evet. Kitap okuyorsun. Şahanesin. Şimdi arkadaşlar bir kumbaraya mı gitsek önce yoksa sizden yorum mu alsak? Hangisi?
3: Kumbara.
4: Kumbara.
0: Kumbara. Herkes heyecanlı. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 570 puan birikmiş arkadaşlar ve sadece 1930 puana ihtiyacımız var. Bu ekip başarır değil mi? Bence de başarır. Alkışlıyorum. Yusufcuğum nasıldı bu tur senin için?
3: Bence gayet iyi oynadık. Puanları kazandık. Stresimizi attığımı düşünüyorum. Birlikte daha iyi şeylere başaracağız.
0: Şahanesin. Birlikte ben de inanıyorum. Serracığım?
4: Başta biraz heyecanlandım ama tüm heyecanım şu anda gitti.
0: Alıştın stüdyoya.
4: Evet.
0: Arkadaşlarına.
4: Hemen kolayca puanları kazanacağız.
0: Hadi bakalım Akif'ciğim.
7: Güzel geçti ilk şey. Heyecanımı attım. Daha iyi şu an.
0: Harikasın. Iyi. Alya?
6: Ben de heyecanımı attım. Güzel gidiyoruz.
0: Şahanesiniz. O zaman arkadaşlar ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim. Gidelim.
0: Vazgeçtim gitmekten. Duyamadım ki sesinizi. Gitmek istiyor musunuz? Gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Şahanesiniz. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci turumuza hazır olduğunuzu söylemiştiniz zaten. O zaman Yusuf'la başlıyoruz. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 80 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Benim bir bebeğim var, otur dersem oturur, tekerlemesinin devamıdır. Nokta nokta dersem nokta nokta süre...

0: dersimiz başladı.
1: Kalk dersem oturur.
0: Kalk
1: dersem
0: oturur. Oturur. Doğru mu görelim? Akif.
2: Kalk dersem kalkar.
0: Kalk dersem kalkar mı?

0: Büzül dersem büzülür, süzül dersem süzülür. Eller şap şap şap, ayaklar rap rap rap. Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, bu kadar benden. Bunu ben sevgili kardeşlerimizin videolarını da izledim. O kadar güzel yapıyorlar ki böyle bir çember oluşturuyorlar arkadaşlar. Ama haklısınız, siz artık büyüdünüz, abla abi oldunuz. Biraz daha küçük yaş grubu için ama çok keyifliydi gerçekten. Serra'yla devam ediyoruz.
1: Kuzenim Emir'in E'si.
0: Emir'in E'si 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Yakınlarımız eksiklerimizi çekinmeden ifade eder manasındaki atasözüdür. Süremiz başladı.
1: Ay, dost acı söyler.
0: Dost acı söyler mi doğru cevabımız? Akif için geliyor harf tablomuz.
2: Zonguldak Z'si.
0: Zonguldak Z'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir yerin derli toplu, sistemli olmamasını ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması? Düşünelim biraz ne olabilir?
1: Yusuf? Düzensiz.
0: Düzensiz mi doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir Yusuf?
1: Düzensizlik.
0: Boşlukları doldurdun değil mi orada? Bir daha bir kafanda tarttın. Peki doğru mu görelim? Bravo Yusuf'cum. Aile için geliyor Arif ablamız.
2: Arkadaşım Asya'nın A'sı.
0: Asya'nın A'sı 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Geçmiş dönemlerde yapılmış kültürel açıdan önemli ve korunmaya değer yapılardır. Süremiz başladı.

0: Tarihi eser.
1: Tarihi eser mi? Görelim. Arkadaşlar gezer miyiz çok müzeleri?
2: Evet.
1: Var mı İstanbul'da böyle en sevdiğiniz, gitmekten en keyif aldığınız yerler, tarihi yerler, müzeler? Neresi?
2: Topkapı Sarayı.
1: Topkapı Sarayı. Çok güzel değil mi Yusuf?
2: Evet.
1: Bir kere mi gittin, birkaç kez mi?
2: Birkaç kere.
1: Ben de birkaç kez gittim. Serracığım?
3: Ben müze gezmeyi severim ama pek aklımda yok müzeler.
1: Peki Akif sen?
4: Tarihi eser olarak Ayasofya Camisi.
1: Çok güzel değil mi? Alya?
5: Ben gitmedim.
1: Gitmedin. O zaman bir gezi ayarlayalım Alya'cığım senin için. Olur mu?
5: Olur.
1: Yusuf'la devam ediyoruz.
6: Yalova'nın Y'si.
1: Yalova'nın Y'si. 80 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Erişkin bir insanın vücudundaki kemik sayısıdır. Süremiz başladı.

0: 230. 230 mu görelim? Bir tahmin daha. Hadi bir ekip çalışması. Hakim.
1: 250.
0: 250 mi görelim? Bir tahmini var aslında. Yaklaşsın Akif'cim. Ama orada bir yerlerde bir eksikler var. Tamamlayacağız onu. Bu ekip bulacak. Değil mi? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: 206.
0: 206 mı görelim? Bravo. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Bebeklerin kemik sayısı yetişkinlerden fazladır. Doğduğumuzda 300 civarında kemiğimiz vardır. Büyüdükçe bu kemikler

0: Bazıları birbiriyle kaynar ve kemik sayımız 206'ya düşer. Bu bilgiyi de verdikten sonra Serra ile devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Sare'nin sesi.
0: Sare'nin sesi 150 puan değerinde ve bakalım en yüksek puanımız spordan geliyor sorumuz. Kadın ve erkek sporcuların aynı veya farklı aletlerle yarıştığı olimpik bir spordur. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Kadın ve erkek sporcuların aynı veya farklı aletlerle yarıştığı olimpik bir spor. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
0: Açalım bir kutu. Akif?
1: Artistik jimnastik.
0: Artistik jimnastik mi görelim? Arkadaşlar hepinizin sporla arası iyi değil mi?
1: Evet.
0: Sen zaten Yusuf'cum anlattın. Yok yoktu sende. Serra sende?
2: Ben voleybolu seviyorum, ilgileniyorum.
0: Akif'cim?
3: Futbol oynuyorum kursa.
0: Futbol oynuyorsun. Alya'cığım sen kuliste bana futbol oynuyorum demiştin.
2: Evet.
0: Ben de demiştim ki böyle kız arkadaşlarınla mı? Bir ekibiniz mi var, bir takımda mısın? Sen de abilerimle oynuyorum dedin. Değil mi?
2: Evet.
0: Peki kaç kişisiniz? Böyle ekip takım kuruyor musunuz?
2: Kuruyoruz.
0: Harikasınız Alya'cığım. Akif'le devam ediyoruz.
3: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 120 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kuru hamur tanelerinin beşamel sos ve kaşar peyniriyle pişirildiği bir yemektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kuru hamur tanelerinin beşamel sos ve kaşar peyniriyle pişirildiği bir yemek. Acaba ne olabilir bu yemek? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Fırında makarna.
0: Çok emin olamadın. Oradan da bir alkış sesleri duydum. Görelim doğru mu? Bugün aileler çok destekliyorlar bizi. Hemen oradan alkışları daha açılmadan teşekkür ederiz size de. Görselimiz de burada arkadaşlar. Makarnayı seviyoruzdur diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Herkes seviyor mu?
2: Evet.
0: Ispanağı sevmiyoruz ama makarna seviyoruz. Aile devam edelim ama etmeden önce hiç kumbaraya gitmedik arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1230 puanımız birikmiş ve 1270 puana da ihtiyacımız var. Harikasınız. Harf tablomuz Aliye için geliyor.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek ki bunların hiçbirini yapmamalıyız. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Burun savurmak.
0: Burun savurmak mı doğru cevabımız?
2: Akif. Burun kıvırmak.
0: Evet. Serra, katılıyor musun?
1: Evet.
0: Burun geldi. Daha kıvırmak mı? Takipten geldi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Yusufcuğum, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Kısa bir süre önce Yerinde Dur adlı parçada Sefo'yla düet yapan şarkıcıdır. Süremiz başladı.

0: Demet Akalın.
1: Doğru mu görelim? Demet Akalın'a da sevgilerimizi gönderiyoruz ve Serra'yla devam ediyoruz.
2: Dayım İsmail'in iyisi.
1: İsmail Bey'in iyisi 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu yere göre aldığı sayısal anlamdır. Süremiz başladı.

0: Basamak değeri.
1: Basamak değerimi görelim. Ve ikinci turumuzun son iki harfi ve sorusu için Akif'teyiz.
0: Kastamonu'nun K'si.
1: Kastamonu'nun K'si 140 puan değerinde ve kozmetikten gelecek sorumuz. Kuru ciltlerin bakımı için kullanılan bir üründür. Süremiz başladı.
0: Cilt nemlendirici krem.
1: Cilt nemlendirici krem mi doğru cevap görelim?
2: Nemlendirici krem.
1: Ne diyorsunuz arkadaşlar? Akif. Evet. Akif sen sonrasında bir daha aklına geldi. Basmaya çalıştın ama Yusuf erken davrandı. Serra ne diyorsun?
3: Ben de öyle diyecektim. Başlayacaktım da
1: fark ettim.
3: Ki,
1: Alya.
3: Fark etmedim süreni.
4: Bence de öyle.
1: Bence herkes katılıyor. Güzel evet. Bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 140 puan ekler miyiz? Harikasınız. Bravo. Alya'cığım son harfimiz senin için geliyor.
5: Irmağın ı.
1: Irmağın ısı 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Mağazalarda elbise ve aksesuarların sergilendiği insan vücudu şeklindeki yapay modeldir. Süremiz başladı.

0: cansız manken.
1: Cevap doğruysa artık finale gidiyor muyuz? Görelim. Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Nasıldı bu tur?
2: Güzel.
1: Çok hızlı geçmedi mi?
0: Evet.
1: Yusufcuğum?
2: Bence gayet iyiydik. Böyle devam ederiz.
1: Hadi bakalım inşallah. Serracığım?
0: Çok güzeldi. Hiç bitmesini istemiyorum.
1: Hiç bitmesini istemiyorsun Akif'ciğim.
3: Güzel geçti. İnşallah finalde de aynı performansı gösteririz.
1: Bence çok iyi bir ekip oldunuz. Gösterirsiniz. Alya?
4: Güzel geçti. Soruları bildik.
1: Şahanesiniz arkadaşlar. Peki. Şimdi ben kumbaraya gideceğim ama önce bir tahmin alalım. Yusufcuğum?
2: 2000.
1: 2000 Serra?
0: 2200.
1: 2200 Akif?
3: 1900.
1: 1900. Alya?
4: 2600.
1: 2600. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1770 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 730. Yani bu ne demek oluyor? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
2: 4.
1: 4 mü? O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Gidelim.
1: Gitmiyorum. Duyamadım.
2: Gitmem. Gidelim.
1: Bu enerjiye gitmiyorum. Finale gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Gidelim peki o zaman biz finale gidiyoruz.
5: Nermin Hanım'ı istiyorum.
6: Evet, kim arıyor?
5: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
6: Çok şakacısın. Leyla,

0: torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
1: Hiç değişmemiş.
0: Sen de öyle.
1: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
2: Özal, anneanne sen misin?
0: Nasılsın Ömer'im?
2: Çok iyiyim anneanne.
1: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
3: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
4: Yoruldun mu damat bey?
5: Yoruldum baba.
1: Öğrendiniz mi evlatlarım?
6: Öğrendik baba.
0: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
2: Kim bu amca baba?
3: Senin deden oğlum.
1: Merhaba delikanlı.
2: Dede.
7: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
13: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
14: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsınız?
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani?

0: Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir zamanlar bu orman, milyonlarca canın nefesiydi. Her dalda bir yuva, her gölgede bir yaşam saklıydı. Sonra tek bir ihmal. Küçücük bir kıvılcım, bütün bu nefesleri yuttu. Gök siyaha döndü. Ağaçlar birer birer sessiz çığlıklarla çöktü. Ve ormanın kalbinde binlerce hayat kül oldu. Çığlıklarını duyabildin mi? Koşarken yere düşen gölgelerini, dumanda kaybolan nefeslerini görebildin mi? Anne yüreğinin son bakışını, yavru yüreğinin suskun korkusunu. Bugün bu ormanda sessizlik varsa, o sessizlik milyonlarca çığlıktan geri kalandır. Yangın bitti ama vicdan hala yanıyor. Yeşil vatanı sev, yeşil vatanı koru. Çünkü onların nefesi bizim nefesimizdi. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bak.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Uçarsın bu fiyatlara.
16: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
17: Ajet. Engin Can.
18: Dedeciğim.
17: Yoksa sen de mi bonus doldun?
18: Bonus kurulu.
17: Ne?
18: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
17: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
19: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
18: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
17: Yıkıldım şu an.
18: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Arkadaşlar, final için hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şahanesiniz. Şimdi bakalım finalde hangi kategoriler var? Süper kahramanlar. Ne diyorsunuz? Bir düşündük. Yani. Yusuf, ne diyorsun? Süper kahramanlar, hani böyle uzay falan sen seviyorsun. Hı?
2: Çok iyi değilim.
0: Çok iyi değil misin? Bilmeceler. Bilmecelerle aramız nasıl?
2: İyi.
0: İyi mi? Yusuf iyi diyor. Yiyecek, içecek. Arkadaşlar, yani yemeklerle pek aranız iyi değil gibi bugün hissettim ama ne diyorsunuz, doğru mu? Ama bence yaparız ekip ve meslekler arkadaşlar. Ne diyorsunuz?
2: Gayet güzel.
0: İddialı mıyız?
2: Evet. Evet.
0: Tamam, o zaman Yusuf için gelsin kategoriler. Süper kahramanlar, bilmeceler, yiyecek, içecek ve meslekler.
2: Meslekler, Ceyhan'ın C'si.
0: Meslekler, Ceyhan'ın C'si. Sorumuzu görelim. Uzmanlık alanı genellikle parayla ilgili işlemler olan kişidir. Süremiz başladı.
2: Bankacı.
0: Eğer doğruysa 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasın Yusuf. Bravo. Ben kumbaraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Görelim kumbarada kaç puan birikmiş. 1970 puanımız var ve sadece 530 puana ihtiyacımız var. Serra için geliyor kategoriler.
3: Kuzenim Merve'nin M'si.
0: Merve'nin M'si. Görelim sorumuzu. Yazılışı bir ilimizle aynı olan süper kahramandır. Süremiz başladı.
3: Batman.
0: Batman. İlimiz. Görelim. Doğru mu? Batman, Batman değil mi? İlimiz Batman. Orada yanlışlık olmasın. Yine kumbaraya gidelim. Görelim bakalım kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, 2170 puanımız var ve 330 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Hadi bakalım açıklayın. Ne demek oluyor bu?
2: İki ödülü soru az daha kaldı. Bilmemiz gerek.
0: Ödülü az kaldı diyor Akif. Yusuf?
2: İki soru daha bilmemiz gerek.
0: İki soru daha bilmemiz gerek. Yapar mıyız Yusuf?
2: Yaparız.
0: Hadi bakalım gelsin kategoriler Akif için.
4: Süper kahramanlar o.
0: Süper kahramanlar o. Sorumuzu görelim. Çekiciyle düşmanlarına korku veren bir kahramandır. Süremiz başladı.

0: Thor.
1: Serra?
2: Ben de Thor diyecektim.
1: Alia, katılıyor musun?
3: Evet.
1: Akif? Herkes katılıyor Yusuf'a. Doğru mu cevap görelim?

0: Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yine kumbaramıza gidiyoruz. Görelim bakalım bu şahane çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirdi? Kumbaramızda 2370 puanımız var ve sadece kaç soru bilirsek?
1: Bir.
0: Hadi bakalım o zaman. Kategoriler geliyor Aliye için.
2: Bilmeceler narın nesi?
0: Bilmeceler narın nesi? Sorumuzu görelim. Zilim var, kapım yok. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Telefon.
0: Eğer bu cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
2: Süper kumanda.
0: Şahanesiniz. Teşekkürler. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Serra. Bravo Serra. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Akif. Bravo Akif. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alya. Bravo Alya. Arkadaşlar nasıl bir turdu, nasıl bir programdı sizin için Yusuf'cum?
3: Gayet iyi yarıştık. Heyecanımızı da kısa sürede atlattık. İnşallah böyle başarılarla devam ederiz.
0: Peki böyle aklında kalan bir soru var mı zorlandığın ya da bu çok kolaydı diye hatırladığın?
3: Çoğu soru kolaydı ama zorlandığımız sorular da oldu.
0: Hangileri mesela seni zorlayan en çok?
3: Yiyecekler de çok zorlandı.
0: Yiyecekler değil mi? O ıspanakla bir böyle evet. Pazı ıspanak giller o biraz kafayı karıştırdı. Diğeri de galiba makarnaydı değil mi? Evet. Orada birazcık zorlandık. O yüzden kimse finalde yiyecekleri seçmedi mi? Herkes gülüyor. O yüzden seçmedik diyorlar. Serracığım senin
4: çok
0: için nasıldı?
4: Çok güzel bir deneyim oldu. Hı-hı. Hem sahne heyecanını da atmış olduk. Sorular genellikle kolaydı ama kendi yapamadığıma burun savurmak sorusunda çok çok sinirlendim.
0: Ay niye sinirleniyorsun? Öğrenmiş olduk hem de eğlenmiyor muyuz?
4: Evet.
0: Sen dedin ki sahne heyecanını attık diye. Aslında Serracığım sen sahnelere çok alışkınsın.
4: Evet.
0: Değil mi? Ne kadar da şimdi sen oyuna başladığında, bir oyuna başladığınızda hafta sonları mı oynuyorsunuz? Yani sürekli oyunu oynuyor musunuz yoksa bir kez oynayıp?
4: Haftada bir kere oluyor
0: haftada
4: ama
0: bir kere.
4: Senaryonun zorluğuna göre bir iki kere falan bazen buluşabiliyoruz.
0: O zaman sen sahne heyecanına çok alışkınsındır Serracığım.
4: Evet.
0: Akif'ciğim.
5: Güzel bir anı oldu. İlk başlarda heyecanlıydım ama sonrasında heyecanımı yendim.
0: Aklında kalan böyle sorular zordu, kolaydı dedi.
5: Fırında makarna sorusu zordu.
0: Makarna. Bir de pazı.
5: Evet.
0: Ama söz verdi anneler. Bu hafta ıspanak yiyeceksiniz. Söz mü?
3: Söz.
0: Yeliz abla için yiyeceksiniz. Alya?
4: Başta çok heyecanlıydım. Heyecanımı yendim. Çok eğlendim ben de.
0: Teşekkür ediyoruz Alya'cığım sana da. Şimdi ben bir ödüle doğru gidiyorum ama istiyorum ki ödülü siz görün, siz bulun, bana yardım edin. Nerede bu ödül?
5: Orada.
0: Nerede? Herkes gülüyor. Bu tarafta mı? Ödül abla gelmiş o zaman. Ben ödül ablaya doğru gidiyorum. Duygucuğum teşekkür ederiz. Ödüller çok ağır arkadaşlar. Güzel bir ekip çalışmasıyla bugün ödülü hak ettik. Buyurunuz Alya'cığım, Akif'cim. Serracığım
4: teşekkürler.
0: Ve Yusuf'cum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Bugün benle bir tatlı, bir de tuzlu yapmaya ne dersiniz? Ve çok güzel iki tarifle geldim bugün. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Lavaş yapacağız. Fırında kıymalı lavaşlar yapacağız. Gerçekten

çok güzel bir lezzet. Bayılacaksınız. Muhakkak deneyin bu tarifi. İkincisi de incirli kurabiye yapacağız. Tam şimdi kuru meyvelerin zamanı. Onunla güzel bir kurabiye yapalım istedim. Şöyle enerjimiz yerine gelsin. Çünkü incir gerçekten enerji veriyor. Sağlık veriyor bize. Böyle içinde meyveli olan bir kurabiye yapacağız. Haydi başlıyoruz. Hemen önce tavamın altını yakmakla başlıyorum. O biraz ısında dursun. Ben de malzemeleri sayayım. Lavaşlarım var. Böyle küçük küçük lavaşlardan aldım. Kırmızı soğan, kıyma, çedar peynir, dilim kaşar peynir, tereyağı, salça, tuz, sarımsak, karabiber, ketçap ve biraz da sıvı yağ var. Evet. Şimdi sıvı yağ hemen buraya alalım.

salçayla ve şu ketçapla birazcık sosun tadı değişsin. Zaten biliyorsunuz fırında bir daha pişecek bu karışım. Şöyle etin renginin değişmesi, soğanın ölmesi gayet yeterli. Evet, şöyle her yerine ketçapın değil, ketçap da gerçekten çok lezzet veriyor biliyor musunuz? Böyle bir aroma katıyor ve o aromayla başka bir şey oluyor. Kokusu bile değişti, öyle söyleyeyim size. Ve sadece bir yemek kaşığı ketçap var bunun içinde. Evet. Gayet güzel oldu. Şöyle karabiberini de koyalım. Sizlere de hep karabiber dokunuyor mu? Benim de bazen böyle eğer böyle çok havalı yukarıdan dökersem kesinlikle dokunuyor. Şöyle biraz daha sakin koyarsam sıkıntı yok. Kıymam nefis oldu. Harika, içim tamamıyla hazır. Şöyle kenarda birazcık o sıcaklığını atsın. O sırada biz ne yapıyoruz? Bu fırın kasesi, cam kase elimde. Şimdi şöyle yapacağız. Lavaşları, şöyle yapalım. Lavaşları ortadan ikiye keselim. Ve fırın tepsisine, fırın kasesine şöyle yerleştirelim. Bence bu sizin evde de çok sevilecek gerçekten. Özellikle böyle mesela okuldan gelen aç geliyorlar değil mi? Hepsi böyle bilmiyorum. Benimkiler böyle gerçekten hiçbir şey yememiş gibi geliyorlar. Öyle söyleyeyim kapıdan. Anne ne yemek var, anne ne yemek var diye. İşte tam o açlığı bastırmak için güzel bir şey bu. Şimdi şöyle erimiş tereyağım var. Şöyle lavaşlara sürüyorum. Çok da vaktinizi almayacak. Çok güzel bir tarif bu. Evet, şimdi ne yapıyorum? Kaşar peynirlerim var. Hemen onları da böyle koyuyorum. Evet. Bir katı kaşar. Bir katı da ne olacak biliyor musunuz? Çedar peynir olacak.

tarafını koyalım kenara. Şimdi sırada şu güzel karışımı ortaya yaymak var. Zaten bence en vurucu tarafı bu. Hani bu özellikle mesela benim oğlum 16 yaşında. Tam böyle gerçekten açlığının bir türlü bastıramadığımız bir durum var. Ve et olmazsa efendim yemekte yemek saymıyorlar. Artık sizinkiler de öyle bilmiyorum. Yani böyle işte bugün lahana var deyince diye böyle burun kıvırıyorlar. O yüzden mesela bu tarif tam da böyle onları doyuracak. Hem et var içinde, soğan var, sarımsak var. Güzel bir tarif. Evet, şöyle çedar. Şimdi ikinci kata çedar peyniri koyuyoruz. Bu peynir de sarı sarı çok hoşuma gidiyor hakikaten. Lezzeti de çok arttırıyor. Neye girerse güzel oluyor hakikaten. Şöyle bunu da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan üzerine tabii ki tekrar kapatacağız. Evet şöyle. Biliyorsunuz değil mi bu lavaşlar fırına girdiği zaman yumuşacık oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çok başında programın herhalde Temmuz ayındaydı diye düşünüyorum. Bu lavaşlardan pizza yapmıştım. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir tane daha yapalım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Evet şöyle bir de buraya koyalım. Destekli olsun. Şimdi yine tereyağı sürüyorum üstüne. Şöyle her yerine tereyağı değsin. Fırınımı 180 dereceye hazırladım. Sıcacık fırın beni bekliyor şu anda. Zaten şöyle düşünün, peynirler zaten kıyma pişti. Peynirler eriyecek, lavaşlar olacak. 15-20 dakikada zaten hazır olmuş olur. Haydi biz fırına gidiyoruz. Efendim görüşmek üzere. Geldik tatlı tuzunun tatlı tarafına. En sevdiğim tarafa geldik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İncirli nefis bir kurabiye yapıyoruz. Hadi hemen sayıyorum malzemeleri. Unum var, şekerim, yumurtam, kabartma tozum, vanilyam, tereyağı, ceviz ve bir de incirim var. Kuru incirim. Onu böyle biraz suda beklettim. Minik minik doğradım. Süper oldu. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şu yağımı alayım hemen. Şurayı da şöyle açalım. Bir de yumurtam var. Hemen onu da koyayım. Şöyle şekerimizi de ilave edelim. Şöyle bir onu karıştıralım. Daha yoğurmadan önce şöyle şeker biraz erisin istiyorum. Siz de kurabiye yapmayı benim kadar seviyor musunuz? Gerçekten ben kurabiye deyince bende akan sular duruyor. Bir kek, bir kurabiye. Gerçekten beni böyle mutlu ediyor. Bu arada gerçekten inciri kullanmamız gerekiyor. İncir her gün bir tane gerçekten faydalı. Ve şöyle bir durum var. Evet şu kabartma tozuyla vanilyamızı da koyalım. Ben tiroid ameliyatı oldum. Bundan kaç sene önce? 2008'di. 2008 yılında oldum. Ve tiroid ameliyatını oldum. Biliyor musunuz benim hiç sesim çıkmadı. Yaklaşık bir ay. Ameliyattan sonra ses tellerine çok yakın olduğu için bazen böyle şeyler olabiliyormuş. Ve gerçekten konuşamıyorum. Benim konuşamadığımı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar zor bir şey benim için. Hiç susmayan ben. Konuşamıyorum. Hatta eşime böyle arkadaşları ay ne kadar güzel işte. Hani hep bizim çok konuşmamızdan yakınır ya beyler. İşte bak ne güzel oldu. İşte Hakan bize de doktorun ismini versen diye dalga geçiyorum. Ben gerçekten çok mutsuzum yani konuşamadığım için. Sesim çıkmıyor. Sonra dediler ki bize hani böyle bizim halk arasında gelmiş ilaçlarımız vardır ya bitkilerden yapılan. Dediler ki incire zeytinyağı koy. Bütün incire o büyük kuru incire. Geceden zeytinyağına yatırıyorsunuz. Sabah da zeytinyağından alıyorsunuz. Ve aç karnına yiyorsunuz.

hemen yapmaya başladık. Çünkü hani böyle insanın çaresiz olduğu bir dönem vardır ya, ne duyarsa yapar. Mesela benim annem astım hastası. Astım hastalığı da gerçekten çok zor bir hastalık. Yani Allah hani hastalık vermesin, öyle söyleyeyim. Hangi hastalık deseniz o zor zaten de. Onda da mesela ne duyarsak yaptık. Öyle söyleyeyim, hani biraz annem rahatlasın diye. Eminim hepimiz aynıyızdır zaten. Hem de zaten böyle bitkisel çözümleri de seviyoruz. Fakat bu incirle zeytinyağı beni gerçekten çok rahatlattı. Böyle yavaş yavaş gün geçtikçe sesim açılmaya başladı. Doktor bile şaşırdı, öyle söyleyeyim. Hani aklınızda olsun, ses kısıklığınız vardır. Sizin de böyle bir sıkıntınız vardır. Lütfen deneyin, bana çok yaradı çünkü. Mesela şöyle yaptım. Geceden inciri koydum zeytinyağına. O ertesi gün yedim. Sonra hemen o zeytinyağına yine, hani gün geçtikçe biraz da ekleyerek içine, yenisini yaptım. Yani böyle hani sanki sos gibi o. Böyle böyle yaptım yani, aklınızda olsun. Benden size ufacık bir belki fayda olur. Evet, çok güzel oldu hamurum. Şimdi hamuru şöyle elimle koparıyorum. Şöyle gelişi güzel bir şekil veriyorum. Çok da şekilli dümdüz olmasın, böyle biraz incirler de çıkacağı için şöyle tepsime koyuyorum. Yine şöyle elimle koparıyorum. Gördüğünüz gibi bol incirli. Şöyle tabii yine yuvarlak olsun ama şekli çok da düzgün olmak zorunda değil. Bu cevizi normalde hani böyle kahvaltıya da koysak, birer tane günde yesek, aslında yiyebilsek çok faydası var. Bazı meyvelerin kurusu daha da faydalıymış, biliyor musunuz? O yüzden ben mesela inciri seviyorum hakikaten. Önüme de koymaya çalışıyorum. Evet, şöyle kopara kopara. İçinde ceviz de var biliyorsunuz. Şöyle çok güzel kurabiyelerimiz bizi bekleyecek. Bunu mesela çocukların aslında beslenme çantasını da çok rahat yapabilirsiniz. Hem içinde ceviz var, hem incir var ya, çok besleyici olur. İnşallah severler, beğenirler, yerler diyorum. Şöyle güzelce koyalım. Bir yandan incirler gözüküyor, bir yandan cevizler gözüküyor. Güzel bir kurabiye bizi bekliyor. Şimdi ben bunları tek tek yapacağım. Hepsini şekillendireceğim. Fırına gitmeden tekrar görüşeceğiz. Kurabiyelerimizi yoğurduk. Güzelce içine ceviz koyduk ve incir koyduk. Şimdi 180 derece fırına gidiyoruz. Tatlı Tuzlu'nun bugün de sonuna geldik. Bugün ne yaptık bir hatırlayalım mı birlikte? Güzel lavaş katları yaptık. Evet, içine hem çedar peynir koyduk, hem normal taze kaşar koyduk, kıyma, soğan. Böyle nefis bir atıştırmalık oldu, öyle söyleyeyim size. Böyle ara sıcak gibi düşünün bunu. Çocuklar çok sevecek. Siz de bayılacaksınız. Muhakkak bunu bir deneyin. Benim kulaklarımı çınlatın, olur mu? Bir de arkasından ne yaptık? İncirli, cevizli çok güzel bir kurabiye yaptık. O da böyle hem besleyici, hem böyle kışa yakışır, kuru meyvelerin olduğu bir kurabiye oldu. Evet, bugün de böyle bitti efendim. Hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun, sağlığımız olsun, keyfimiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle havanın grisine inat. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Beyoğlu ilçesindeyiz. Dop dolu bir program benden söylemesi sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

0: İstiklal Caddesi her zaman olduğu gibi çok kalabalık. İstiklal Caddesi İstanbul'un uyumayan bir caddesi bence. Sen ne düşünüyorsun Mithat?
1: 25 saat.
0: 25 saat diyor bu cadde için Mithat. Gerçekten de öyle. Sabah kalabalık, öğle kalabalık, akşam kalabalık. Yani günün her saatinde İstiklal Caddesi'nin kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. İstiklal Caddesi'ne geldiğiniz zaman yapabileceğiniz birçok şey var. Zaten Taksim'e geldiğiniz zaman yapabileceğiniz birçok şey var sevgili seyirciler. Çaylarınızı, kahvelerinizi bir alın öncelikle. Koltuklarınıza rahatça şöyle bir yaslanın. Şimdi biz güne çok ama çok güzel bir yerde kahvaltıyla başlayacağız. Çok basit bir kahvaltı yapacağız. İstanbul'un en ünlü menemencisine götüreceğim sizi. Menemen. Yanlış duymadınız gerçekten de. İstiklal Caddesi üzerinde menemenci. Orada güzel bir karnımızı doyuralım. Sonra bomba bir program sizleri bekliyor. Bu arada illa menemenciye gitmek zorunda değilsiniz İstiklal Caddesi'ne geldikten sonra. Sokaklarda ve İstiklal Caddesi'nin üzerinde bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok mekan var. Bugün yemeleri içmeleri, alışverişe doyamayacağız. O zaman ne duruyoruz? Haydi yürüyelim, gidelim menemen yemeye.

Menemen Menemen dedik. İstanbul'da menemeni yiyebileceğiniz tek bir adres var. O da birazdan gideceğimiz yer. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Sancı Alışık Sokağı'nda bu size dediğim menemenci. Ünlüsü ünsüzü. Kimi ararsanız o menemenci de sevgili seyirciler. Küçük ve çok güzel bir dükkan. Size o kadarını söyleyeyim. Günün her saatinde gidip menemen yiyebiliyorsunuz. Ha bir de mükemmel bir tavuk suyu çorbaları var. Tavuk suyu çorbasını da seviyorsanız ve bu taraflardaysanız ve acaba ben nerede ne yiyebilirim diye düşünüyorsanız mutlaka birazdan gideceğimiz yere uğrayın derim. O zaman haydi girelim Sancı Alışık Sokağı'na menemen yemeye.

Sevgili seyirciler, İstanbul'da menemeni yiyebileceğiniz en iyi yere getirdim gerçekten de. Sizi buraya geldiğiniz zaman sadece menemen değil, yumurtanın bütün çeşitlerini en lezzetli şekilde yiyebilirsiniz. Karışık menemen, kaşarlı menemen, peynirli menemen, kavurmalı menemen, kıymalı menemen, sucuklu, pastırmalı, sade, yani damak tadınıza göre istediğiniz menemeni yiyebilirsiniz. İddia ediyorum gerçekten de buranın menemenleri çok güzel. Ve o zaman ben menemenimi ve komple kahvaltımı beklerken yanında tabii ki de çayımı, siz de şöyle hem mekana bir göz atın hem de menemenin nasıl yapıldığına bir bakın. Şunu söylemek istiyorum size, ben peynirli menemen istedim ama burada 10 menemen çeşidi var. Tavuklu menemen bile var. Geldiğiniz zaman siz tabii ki damak zevkinize göre söyleyebilirsiniz. Birçok gurme tarafından tavsiye edilen bir yer burası sevgili seyirciler. Ve İstanbul'da çok eski bir yer, bir kere onu söyleyeyim size. Ben dayanamıyorum ve menemenimi yemeye başlıyorum.

İçeride sadece menemen ve yumurta çeşitleri var. Tekrar belirteyim, İstiklal Caddesi'nde sadece Alışık Sokağı'nda. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açık. Ben menemenimi ve yemeğe ve kahvaltılıklarımı yemeye devam ediyorum. Sonrasında ise sizi Türkiye'nin en geniş kapsamlı ilk sinema müzesine götürüyorum. Sinema müzesinde görüşmek üzere menemenim bittikten sonra.

Menemeni yedik. Şimdi çıktık geldik. Atlas Sineması'nın olduğu yere, tarihi Atlas Sineması'nın olduğu yere Türkiye'nin en geniş, kapsamlı ve ilk sinema müzesi var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. İstanbul Sinema Müzesi burada sevgili seyirciler. Kültür Bakanlığı'na ait ne günler açık, giriş çıkış ücretleri ne kadar, içeride neler var hepsini sizlerle paylaşacağız. O zaman haydi gelin girelim İstanbul Sinema Müzesi'ne. İstanbul Sinema Müzesi nerede? İstanbul Sinema Müzesi İstiklal Caddesi üzerinde tarihi Atlas Sineması'nın olduğu yerde. İçeriye girdik. Kültür Bakanlığı tarafından restore edildi sevgili seyirciler burası. Şimdi isterseniz buraya geldiğinizde bu arada alışverişinizi de yapabilirsiniz. Sevgili seyirciler, isterseniz sadece sinema müzesini gezebilirsiniz. Biz sinema müzesini gezdikten sonra pasajda alışveriş yapacağız. Önce sinema müzesini gezelim. Dediğim gibi haftanın kaç günü açık, giriş ücretleri ne kadar, bunların hepsini sizinle paylaşacağız. Türkiye'nin en geniş kapsamlı ilk sinema müzesi. Ne duruyoruz? Hadi gelin gezelim. Şu anda bulunduğum masa, burada Türk sinemasının hafıza havuzu var. Nasıl diyeceksiniz sevgili seyirciler? Şimdi kameraman arkadaşım Mithat size masayı göstersin. Şu an Mithat'ın gösterdiği bu havuzda, Türk sinemasının hafıza havuzunda 8406 film, 31106 oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinemamızın emekçileri var. Bütün filmler burada mevcut görmüş olduğunuz gibi. Örneğin Güllü Geliyor Güllü'ye mesela şöyle getirdim. Şimdi Güllü Geliyor Gülmü, başrol oyuncuları Edison, Türkan Şoray, Çetin Başaran, Necdet Yakın. Şimdi ilk önce burada filmin yönetmeni, senaristi, yapımcısı, hangi tür olduğu, yılı yazıyor. Filmle ilgili bilgiyi alıyoruz. Sonrasında başrol oyuncularının birine, örneğin Türkan Şoray'ı şöyle basıyoruz. Türkan Şoray ile ilgili bilgi bize geliyor. Sadece bu filmle ilgili değil, burada bulunan 8406 filmden merak ettiğinizi şöyle dokunup ekrana o filmi getirtebilirsiniz. Filmin konusunu öğrenebilirsiniz ve başrol oyuncuları ile ilgili bilgiyi alabilirsiniz Türk sinemasının hafıza havuzunda. Şimdi Yeşilçam Telefonda bölümündeyiz sinema müzesinde. Burada birçok telefon var. Ahizeyi kaldırıyorsunuz sevgili seyirciler ve hem çok eğlenceli aslında hem de çok duygusal. Telefonun diğer ucunda birçok sinema, Türk sinemasının yıldızlarından biriyle kendinizi telefonda konuşurken bulabiliyorsunuz. 5 telefon var görmüş olduğunuz gibi. Karşıda da aynı şekilde. Bakalım biz telefonu kaldırdığımızda, ahizeyi kaldırdığımızda kiminle konuşacağız? Sadri Alışık, Nuri içinde yatsın. Alo? Evet? Evet? İkinci telefonu kaldıralım, Ayize'yi kaldıralım bakalım. Edison,

hangimiz izlemedik ki Gül Yabani filmini? Sen Mithat? Ne eğlenceli bir filmdi. Ben de defalarca kez izledim. Ali Tatçatepe, Kemal Sunal ve Şener Şen, Adile Naşit. Gerçekten çok güzel filmdi. Yeşiköy'de çekildi bu filmde bu arada sevgili seyirciler. Meşhur bir dondurmacı var. Onun sokağında çekildi. Sahilin hemen arka sokağında çekildi. Gül Yabani de sinema müzesinde yerini almış şekilde.

Şimdi burada filmler var. Bazı filmleri burada üç boyutlu bir şekilde izleyebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şimdi göstersin sizlere. Şu an gözlük olmadığı için göremeyebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman filmi üç boyutlu olarak izleyebilmek için üç boyutlu gözlüğü kullanarak izleme boşluklarından içeriye bakıyoruz. Ve üç boyutlu bir şekilde filmleri izliyoruz. Türk sinemasının yıldızları var bu duvarda da. Suna Pekuysal, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Öztürk Serengil, Adile Naşit, Münir Özkul, Ekrem Bora, Ayhan Işık, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık, Belgin Doruk. Bu duvarı süsleyen Türk sinemasının yıldız isimlerinden. Haftanın 6 günü açık burası sevgili seyirciler. Pazartesi günleri kapalı bir tek. 11'den 19'a kadar haftanın 6 günü pazartesi günleri hariç burayı ziyaret edebilirsiniz diyelim ve arttırılmış gerçeklik odasına giriş yapalım. Açıkçası müzeyi gezmeye doyamadım. Müze iki katlı sevgili seyirciler. İkinci katına geldiğinizde de muhteşem bir kütüphane sizleri karşılıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Burada bazı Türk sinema film yıldızlarımızın, kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Filmlerde giymiş oldukları kıyafetler de sergileniyor ama onları göstermeden önce hemen şu kamerayı sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat şu an çekiyor zaten. Bu kamera Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekimlerinde kullanılan kamera ve Tonguç Yaşar'ın çizgi film çekim masasıymış sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum mutlaka. Şu an Mithat'ın gösterdiği afişler Türk sinemasının çeşitli dönemlerinde farklı baskı teknikleri kullanılarak tasarlanmış afişler. Susuz Yaz, Deli Deli Küpeli. Şöyle. Burada afişleri de görebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Ayşecik. Şöyle. Cafer'in Çilesi. Ya çok sevdim bu sinema müzesini gerçekten de ya sevgili seyirciler. Yani hem eğlendim hem duygulandım. Yani bilmiyorum biliyorsunuz bu arada Atlas Sineması en eski ve en büyük sinema olarak biliniyor. Tarihte İstiklal Caddesi, İstanbul'un kalbi olan İstiklal Caddesi üzerinde. Burası da tekrar belirteyim Atlas Sineması'nın orada. Hem eğleniyorsunuz, hem öğreniyorsunuz, hem de bilgi alıyorsunuz geçmişten günümüze. Özellikle sinema öğrencileri gelip bu arşive göz atabilirsiniz. Haftanın 6 günü sabah 11, akşam 19 diyelim ve kendimizi sinema müzesinden atalım Atlas Pasajı'na. Haydi biraz alışveriş diyelim.

İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdik. Çok güzel bir müzeydi, tekrar söylüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Restore edildikten sonra bu pasaj ve müze

0: bayağı bir güzel olmuş açıkçası. Sen ne düşündün? Gayet güzel olmuş. Ben de uzun süredir gelmiyordum dedim İthat buralara. Şimdi alışveriş yapacağız Atlas Pasajı'nda sevgili seyirciler. Şöyle bakıyorum. Pasaj kalabalık hafta içi olmasına rağmen. Hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Biz şu an hafta içi çekime geldik ama hafta sonu bayağı kalabalık oluyor. Bu pasaj yürüyecek yer bulamıyorsunuz. Bir de buraya geldiğiniz zaman fiyatlar dışarıya göre daha uygun. Onu söyleyebilirim size. Çok eski bir pasaj sevgili seyirciler bu pasaj. Pasajın girişinde şöyle bir dükkan var. Mithat göstersin. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. İhracat fazlası ürünler burada fazlasıyla var. Şimdi bu mağazayı gezeceğiz ama size önce bir şu Atlas Pasajı'na göz atın. Sonrasında sizleri karşılayayım bu mağazadan. İstiklal Caddesi üzerinde birçok pasaj var ama ben bu pasajı gerçekten çok seviyorum. Buraya geldiğiniz zaman ihracat fazlası bütün ürünleri satın alabiliyorsunuz. Markalı ürünler, satın aldığınız ürünler. Alışveriş merkezinde gördüğünüz birçok ürünü buraya geldiğinizde daha uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Pasajın hemen girişinde İbo var. İbo'dan dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Evet. Merhaba İbo'cum, nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ben artık İbo diyorum. Çekim sayesinde tanıştık. Evet. Böyle arkadaş olduk işte. Ben de zaman zaman buradan alışveriş yapıyorum. Hatta her geldiğimde hemen hemen buradan alışveriş yapıyorum.
1: Yani senden geleni yaparız.
0: Tamam. Benden gelene pazarlık serbest. Tamam. Şimdi şöyle birazcık mağazayı karıştıralım. Neler var, neler yokmuş bakalım. Ne dersiniz? Süper. Hemen karşı tarafta çok güzel bir yine mağaza var. Orada da ihracat fazlası ürünler satılıyor. Burada yine çok güzel ürünlerin satıldığı başka bir mağaza var. Şöyle ilerleyelim pasajda. Yine çok eğlenceli, çok güzel bir mağaza var pasajın içinde. Oo, şapkalar mapkalar, neler neler. Wow. O zaman buraya bir girelim.

Pasajın en renkli dükkanlarından bir tanesi burası. Buraya geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Birbirinden renkli şapkalar mı dersiniz? Şöyle gösterdim. Şöyle bakın. Çok tatlı değil mi şapkalar Mithat? Ben hep şapka takınca kafamda huni varmış gibi hissediyorum. O yüzden aldığım şapkaların hiçbirini doğru düzgün takamıyorum. Hepsi evde beni bekliyor. Ve herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Aynen öyle Mithat. Bakın. Birbirinden çeşitli şapkalar. Şimdi yaz döneminde daha da renkleniyor burası şapkalar açısından. Bir kere onu söyleyeyim size. Kışın ayrı renkleniyor, yazın ayrı renkleniyor. Şöyle ilerleyelim. Birbirinden değişik hediyeler alabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Şöyle vintage ve aynı zamanda bütün moda güneş gözlüklerini buradan satın alabilirsiniz. Gözünüze herhangi bir zararı yok bu güneş gözlüklerinin. Onu üstüne basarak söyleyeyim. Şöyle ilerleyelim. Birbirinden güzel kupalar var. Yani bu mağaza benim en sevdiğim mağazalardan birisi. Bu pasajın içinde sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık, haftanın 7 günü. Şöyle birbirinden renkli bakın çoraplar var. Yine bardak altlıkları var. Şöyle. Birilerine değişik hediye almak için çok tatlı bir dükkan bence. Ya da değişik şeyleri seviyorsanız. Örneğin bakın şöyle küreler var, kar küreleri. Şöyle. Çok güzel değil mi tat? Ben kar kürelerini çok seviyorum. Beni başka bir aleme götürüyor. Sanki bir masal dünyasına falan götürüyor ki burada da kar kürelerinin en çeşitli halini bulabilirsiniz. Benim en sevdiğim mağazalardan biri dediğim gibi.

Pasaj'ın bütün mağazalarında, bu mağaza dahil, hep ihracat fazlası ürünler satılıyor. Bir kere onu söyleyeyim size. Yani buraya geldiğiniz zaman keyifli alışverişinizi yapabilirsiniz. Esnaf fazlasıyla güler yüzlü. Haftanın 7 günü açık bu pasaj. Şöyle bakıyorum. Burada da birbirinden güzel renkli bavullar var. Sonra karnımızı doyurmaya gidelim, değil mi? Acıktık. Kahvaltının üstünden de bayağı vakit geçti. O zaman pasaja son kez göz atın. Yine Sadri Alışık Sokağı'na gideceğiz bu arada. Orada Osmanlı mutfağından yemekler yiyebileceğiniz çok ama çok güzel bir lokantaya götüreceğim sizi. Orada buluşalım.

Çorbanın en iyi 10 adresi arasında burası var. Osmanlı Türk mutfağı en iyileri arasında burası var. Et yemekleri, ızgara, komposto ya da şöyle bakıyorum sebze yemekleri, tatlı, içecek ne ararsanız burada var. Burası da çok eski bir yer, çok temiz bir yer. Pazartesi ve perşembe günleri de burada döner oluyor. Bazı müşteriler sırf döner yemek için pazartesi ve perşembe günleri buraya geliyorlarmış. Biz dönere yetişemedik. Alışverişte birazcık oyalandık. O mu bu mu derken... Haftanın 7 günü açık burası sevgili seyirciler. Birçok gurme tarafından tavsiye edilen bir yer. Onu söylemek istiyorum. Bütün yemekleri fazlasıyla lezzetli ve meşhur olmanın yanı sıra talaş kebabı ayrıca tercih ediliyormuş burada. Pazartesi günleri talaş kebabı çıkıyormuş. Şimdi komposto da söyledim ben. Karışık komposto söyledim. Şöyle tadına bakmak istiyorum. Uzun süredir de aslında programı yapıyoruz ama içinde komposto... Hiç çektiğimiz bir program olmamış açıkçası. Neyse bu program bir ilk olsun kompost adına en azından. Karışık kompostosu bayağı güzelmiş buranın bu arada. İkinci kaşığımı alıyorum. Hatta üçüncü. Şimdi talaş kebabını yemeye başlayacağım. Sırf bu kebap için insanlar nerelerden geliyormuş biliyor musunuz? Bakın şöyle kestim. Şöyle bir tadına bakalım. Şurada iki beyefendi vardı. Onlar da tavsiye etti. Onlar da talaş kebabı yiyorlardı. Ben de nasıl tadı dedim. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok güzel dediler. Bakalım. Çok güzelmiş gerçekten de. Poğaça gibi duruyor. Dışarıdan bakınca küçük bir pideymiş gibi duruyor. Vallahi çok lezzetli. Türk mutfağımızdan lezzetleri burada yiyebilirsiniz. Sebze yemekleri, et yemekleri, ızgara çeşitleri, pazartesi ve perşembe günleri döner. Yani aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. 11'den 9.30'a kadar açık burası. Sabah 11'den akşam 9.30'a kadar haftanın 7 günü. Birçok gurme tarafından da tavsiye edilen bir yer. Hatta belgesellere bile konu olmuş bir yer diyelim. Ve İstiklal Caddesi'nde birazcık yürüyüp güzel bir yerde tatlı yemeye gidelim.

7 gün 24 saat hareketli İstiklal Caddesi. Şimdi İstiklal Caddesi'nde yürüdük ettik. Turnacıbaşı Caddesi'ne gireceğiz. Tarihi Galatasaray Hamamı'nın da hamamına da gidilen cadde aynı zamanda Turnacıbaşı Caddesi. Ben aslında tatlımı karnımı doyurduğum yerde yiyebilirdim. Ama ben sizi tatlı için başka bir yere götüreceğim. Çok ama çok güzel bir yer. Mutlaka bu tarafa yolunuz düşerse gitmeniz gereken bir yer. Bakın getirdim sizi şimdi tatlı yiyeceğimiz yere. Grafitiler özel.

özellikle çok güzel. Burada sosyal medyanız için birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi ben buraya özgü tatlı söyleyeceğim. Burası aslında bayağı meşhur bir yer sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Taksim'de İstiklal Caddesi'nin hemen arka tarafında. Çok ama çok keyifli bir yer. İçim ısındı duvarı görünce özellikle. Oturalım bir yere siparişimizi verelim. Ne dersin Mithat? Şimdi ben burada tatlı yiyeceğim ama buraya geldiğiniz zaman kahveleri de bayağı iyiymiş buranın. Türk kahvelerinin yanı sıra Americano, Espresso, Mocha, Cappuccino, White Mocha gibi kahvelerden de eğer seviyorsanız içebilirsiniz. Filtre kahve gibi kahvelerden. Burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Kartal Sokağı'nda İstiklal Caddesi'nin hemen arkasında Turnacıbaşı Caddesi'nden gidin. Yukarı çıkarken tarihi Galatasaray Hamamı'na gelmeden Kartal Sokağı. Yani bilmiyorum, mutlaka buraya bir göz atın. Önce şöyle bir göz atın. Sonra siparişlerim gelsin, ben sizi karşılayacağım. Bayıldım buraya. Bitki çayları bu şekilde sunum yapılıyor. Bu tatlı tekrar belirteyim. Kuş yuvası özel tatlısı. Şöyle. Polonya'da Karpatka varmış. Ondan esinlenerek yapılmış. Üstüne böyle profiterol hamuru. Arasında pastacı kreması var. Pastacı kremasına da bayılırım bu arada. Çok severim. Ağır gibi görünüyor tatlı ama bilmiyorum nasıl. Sevgili seyirciler, size yemin ederim, son zamanlarda yediğim en ama en iyi tatlı. Evet. Özellikle pastacı kreması ve şu hamur çok lezzetli. İyi ki tatlıyı burada yemişim. Hamurundan mıdır? Kremasından mıdır, tarçınından mıdır, pudra şekerinden midir bilemeyeceğim ama çok güzel. Ben tatlımı yemeye, çayımı ve bitki çayımı içmeye devam edeyim. Siz son kez bu mekana bakın, tekrar belirteyim. Burası haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 1'e kadar açık. İstiklal Caddesi'nin hemen arka tarafında. Kartal Sokağı diye geçiyor burası. Bir de şunu söyleyeceğim, burada Türk ve dünya lezzetlerinden yiyecekler de var. Tabii damak zevkinize göre. Sıcak soğuk içeceğinizi de içebilirsiniz. Dilediğiniz yiyeceği de yiyebilirsiniz diyelim. Ve sizi son kez burayla baş başa bırakalım. Ve İstiklal Caddesi'ne de şöyle bir göz atın. Sonrasında karşılayalım.

İstiklal Caddesi çok uzun bir cadde. Bu arada Taksim'e geldiğiniz zaman İstiklal Caddesi'ne Galata'ya yürüyerek gidebilirsiniz. Karaköy'e gidebilirsiniz yürüyerek. Yani bu lokasyonda yürüyerek birçok yeri gezebilirsiniz. Cihangir'e gidebilirsiniz, Çukurcuma. Yani değil mi Mithat? Bayağı bir metro var. Bir kere her yere en hızlı şekilde gidebilirsiniz. Şimdi bugün yeme içme açısından bayağı zengin bir program oldu. Tatlının da tadı hala damağımda. O kadar güzeldi ki size anlatamam. Şimdi içli köfte yiyeceğiz ve çiğ börek var. İstiklal Caddesi'nde Mustafa abiyi tanımayan yok. Bu içli köfteleri bilmeyen, yemeyen yok diyebiliriz. Şöyle kitabı da var Mustafa abinin. Kitabı. Kendi kitabı. Buraya gelirseniz kitabını da alabilirsiniz. Size direkt olarak imzalıyor da. Siz şöyle bir Mustafa abinin tezgahına göz atın. Biz de bir içli köftenin tadına bakalım.

0: en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Vurdum yine abi şu topa ya. Hadi hadi.
10: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
11: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
10: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
12: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
10: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Baloncuklu Lipton mu?
23: Çok lezzetli.
22: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
21: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
19: Yoksa sorun değil.
18: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
20: Emanet tutuyor.
21: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
19: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
22: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
19: Nasıl yakışıyor mu bana?
21: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
23: Ulan ne yapıyorsun?
21: Hava asacağız bu sırada.
19: Eyvah yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
24: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
25: Gün burada uyuyamayacağız.
26: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
27: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
29: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Kapıyı aç.
18: Merhaba. Nasılsınız?
2: Müzik.
0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
15: Botanik.
11: Abacus.
15: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
19: Yoksa sorun değil.
18: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de vakıf katılım mobil şu.

0: 5 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
13: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
14: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
15: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
14: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
16: Artık canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
14: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
17: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
18: Nermin Hanım'ı istiyorum.
19: Evet, kim arıyor?
18: Başına bir dert gelmiş.

0: Kesini istemiyorsan, servetinin bir kısmını bana vereceksin.
1: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım! Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
2: Hiç değişmemiş.
1: Sen de öyle.
2: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
3: Özgür! Anneanne, sen misin?
1: Nasılsın Ömer'im?
3: Çok iyiyim anneanne.
2: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
4: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
5: Yoruldun mu damat bey?
6: Yoruldum baba.
5: Öğrendiniz mi evlatlarım?
7: Öğrendik baba.
1: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
3: Kim bu amca baba?
4: Senin deden oğlum.
5: Merhaba delikanlı.
3: Dede.
8: Babaların babası birazdan TV4'te.
9: Yedik, içtik, gezdik, alışveriş yaptık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok güzel şeyler aldım. Onları da göstermek istiyorum. Hemen kameraman arkadaşımız Zafer'den poşetimizi getirmesini rica edelim. Pasajda iki tane ürün aldım İbo'nun dükkanından. O kadar ihracat fazlası uygun ürünler var dedim. Sanmayın ki alışveriş yapmadım. Teşekkürler Zafer'cim. Hemen göstereyim neler aldığımızı da. Şöyle bir pantolon aldım. İhracat fazlası. Bir de şöyle yine... İhracat fazlası bir elbise aldım. Onu da sizlere göstereyim. Bakın şöyle nasıl Mithat? Bence de çok güzel. Hanım hanımcık programda bunları giyip gezeriz. O zaman gezdik tozduk bol bol yemeli bir program oldu. Mutlaka bugün gittiğim yerlere gidin. Hala yediklerimin tadı damağımda ki Mustafa abinin içli köftesini yemeye devam edeceğim birazdan tekrardan. Yemelere doyamadım. O zaman... Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da kesinlikle üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çağırıyor. O yüzden taşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınız hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın. Bugün çok güzeldi. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız hep yerinde olsun. Hoşça kalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Mecidiyeköy'e geldik efendim. Çok güzel bir Kore mutfağı açılmış. Biz de bunu duyduk. Biliyorsunuz ben de Korelileri çok seviyorum. Sosyal medya hesabımı takip edenler bilirler. İnanılmaz seviyorum. Hemen koşarak geldim. Şefimiz de Koreli ve çok çok az Türkçe biliyor. Şimdi kolay mı sandın olacak işte bu program. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kostümüm çok güzel zaten ama biz ekip olduğumuz için ekip ruhu neyi gerektirir? Bir bütün olmayı gerektirir. Alberk kameraman arkadaşım yanıma alıyorum. Hala geliyorum. Nasıl buldun kıyafetimi? Çok yakışmış Alberk'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek istersin? Tamam, seni yerine alalım. Ya gerçekten burada inanılmaz mutluyum. Şefim beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Efendim, Muni şefimin yanına geldim bugün. Zor olan ne biliyor musunuz? Kendisi çok az Türkçe biliyor, çok az. Ben hiç Korece bilmiyorum. En zor olan kısmı da bu olacak herhalde kolay mı sandığında. Hiç dil bilmeden geleneksel bir yemek öğreneceğim efendim. Merhaba ne demekti? Annyeonghaseyo.

0: 안녕하세요. 메라바.
1: 메라바. 호시 geldiniz programımıza. 야바시 야바시 konuşunca anlayacak diye düşünüyorum sanki, değil mi? Ama etrafında Türk aileler var tabii ki. Kendisi Güney Koreli. Daha önce 6 yıl Kore'de aşçılık yapmış. Daha sonra buraya gelmiş. Şimdi burada çok güzel bir restoranda şeflik yapıyor. Bugün kendisinden kimbap öğreneceğim. Ton balıklı. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü hiç dil bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Daha önce de hiç yemedim böyle bir yemek. Bayağı da zorlanacağız. Kopyalarım burada var. Defterimde. Ve Translate'i de açtım. Ama gözümden hiçbir şey kaçmadı. O da yazmış oraya. Kağıtlara yazmış. Türkçe, Korece diye, değil mi? Kopya var orada.
0: Evet.
1: Evet. Benden kaçmaz. O zaman başlayalım mı yemeğe?
2: Annyese otuba, annyese omunişe.
1: Allah'tan dış sesim Korece biliyormuş.
2: Bilmez miyim Tuğba? Elbette biliyorum.
1: Evet, biliyorsun. Tamam. O zaman başlıyoruz. Önce hangisinden başlayacağız? Bunları mı doğrayacağız? Hangisinden?
3: Turpu.
1: Bununla soyacağım.
3: Ne?
1: Tamam. Buraya mı soyayım?
3: Kır. Turpu kır.
1: Keseceğim.
0: Ne? Ne?
1: Ha, tamam. Ya çok keyif almaya başladım ben bir şeyden artık. Buraya soyacağım böyle.
0: Ya tamam.
1: Tamam.
2: Şefimiz Tuğba'ya turpu soymasını söyledi.
1: Acaba şu an benim hakkımda ne düşünüyor? Bu çok önemli. Normalde Türk şeflerimiz bana onu yap, bunu yap, koş, getir. Ama Koreliler çok sakin insanlar.
0: Turpu kes.
1: Burada keseceğim.
0: Kes.
1: Şöyle, şunları alalım. Değil mi?
0: Tamam.
1: Tamam. Hı? Bununla böyle yapacağım.
0: Tamam. Hı?
1: Çok tatlı değil mi ya? Ben zaten Korelileri çok seviyorum. İyi oldu buraya geldim. Evet. Böyle. Şöyle.
2: Şefimiz iyi biri, ona eminiz ama seninle çalışınca yorulacak mı diye merak ediyorum Tuğba.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Bir sürü olmuş.
0: Evet.
1: Bunu nereye bırakalım? Havuç var.
2: Havuçlarımızı da güzelce soy Tuğba.
1: Burada yapacağım tekrardan.
0: Tamam.
1: Bunun içinde sevgili seyirciler pirinç, yosun ve sebze var. Biz ton balıklı kimbap yapıyoruz. Bakalım yapabilecek miyim daha doğrusu?
0: Pandero.
2: Şef diğer yüzünü çevir demek Pandero istedi Tuğba.
0: Yok.
1: Tamam. Gösterin.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Tapko.
1: Anladım. Ya var ya, bu ilk defa bir programda zorlanıyorum. Şu zamana kadar inşaatta çalıştım, çöp kamyonunun arkasında çalıştım, bir sürü restoranın mutfağında çalıştım. Dil bilmeden yemek öğrenmek nasıl bir şey, ilk defa görüyorsun sevgili seyirciler.
2: Ben varım Tuğba, rahat ol. Ben senin dış sesinim.
1: Başka ne yapacağız?
0: Jambon.
1: Jambon?
0: Jambon.
1: Tamam.
0: Evet, tamam.
1: Tamam. Jambon. Doğrayacağız değil mi böyle?
0: Bıçakı kesi.
1: Tamam. Bıçakı kesi. Bir de Korece'de şey var böyle, melodik konuşuyorlar. Değil mi? Şimdi beni anlamıyor ya, diyor ki, ne diyor acaba, kim bilir. Evet, nasıl doğrayacağım böyle?
2: Evet. Tuğba, burada bile kaytarıyorsun. Doğramayı şefe yaptırıyorsun.
0: Saycı.
1: Tamam, bir de böyle.
0: Yok.
1: Nasıl?
0: Oh.
1: Gidiyor da el parmağım Allah. Tamam. Böyle yapacağız bir de. Tamam. Bunları da kaldıralım. Diyoruz ben neyi
0: düşünüyorum? Ispanak.
1: Evet, ıspanak. Bunlar çalıştı mı? Değil mi? Evet.
0: Ispanak, su.
1: Tamam. Su koyacağız içine.
0: Su.
1: Tamam.
2: Evet su Tuğba. Keşke sen doldursaydın suyu. Şef 3 defa söyledi ama baktı ki sende hareket yok. Suyu kendisi doldurdu.
1: Şimdi ne yapacağız? Doğrayacak mıyım bunu?
0: Ispanakı önce yumurta.
1: Ha yumurta. Yumurta. Evet.
0: Yumurta.
1: Evet.
0: Yumurta.
1: Kıracağım.
0: Evet.
1: Üçünü de.
0: Tamam, evet.
1: İkisini.
0: Uç tane.
1: Uç tane, tamam.
2: Muni şefimi tebrik ediyorum güzel Türkçesi için.
1: Biz ne yapardık? Biz Türkler şöyle, böyle yapardık yani. Ancak böyle bir şey koyardık biz. Türkler. Şimdi evet. Bununla böyle yapacağım. Ha, ben bunu görmedim. Bir dakika. Yapacağım ya bugün. Bu işi başaracağım yani. Şuradan.
0: Tamam.
1: Çırpacağız şimdi yumurtayı. Yeterli mi?
0: Ne?
1: Tamam. Bunu tekrar çıkartalım. Çıkmıyor. Böyle bırakayım ben en iyisi bunu. Ne değişik işler ya. Değil mi sevgili seyirciler? Ben ki kebaplar, lahmacunlar yapan bir insan. Şimdi kimbap yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Koreli bir şeften, üstelik dil bilmiyorum. Evet şefim.
0: Mali sarım ben de yok.
2: Çok yaparsan olmaz dedi.
1: Ha, çok yaparsan olmaz demiş.
0: Salçam var dedi şimdi.
1: Bu kadar. Ha bunu yapmayacağım artık. Tamam. Dış ses niye söylemiyorsun ne dediğini?
2: Yapamayınca hemen bana sarma Tuğba. Ben söyledim sana Muni Şef'in söylediklerini. Tuğba pişirdiği ıspanakları yıkıyor ve dikkatlice süzüyor. İyice merak ediyoruz yemeğin son halini.
0: Oyun çungunyu turun dalmayınca.
1: Tamam.
0: Ha. O sıcağı.
1: Sıcak.
0: Yumurta.
1: Yumurta. Üç tane kırdığımız yumurtayı.
0: Tamam.
1: Böyle.
0: Tamam.
1: Tamam, tamam, tamam. Şöyle. Şimdi bana gülüyor. Gülüyorsunuz sevgili seyirciler. Sadece sizi değil, Koreli insanları da güldürebiliyorum. Değil mi? Şu anda beni anlamasa da gülüyor bana. Niye acaba? Neden? Evet. Evet, yumurta da pişti.
0: Yumurta, evet, tamam ya da.
1: Buraya bırakacağım böyle.
0: Tuva.
1: Oldu mu? Bu yine lazım mı bize?
0: Yok, önce... Kre. Kre var.
1: Yengeç. Evet. Yengeç bacağım bu.
0: Yeniril poteto.
1: Böyle açacağım.
0: İlim bunu ne diyor, ilim bunu.
1: İkiye böleceğim. Vallahi ya anlamaya başladım artık. Desem de inanmayın arkadan sufle veriyorlar. Açamadım. Allah Allah ya açamadım ya. Olmuyor. Tamam.
0: Tamam.
1: Ya ne kadar değişik.
0: Ne idim bunu reyden.
1: Tamam. Böyle. Bunun gibi mi? İkiye böleceğim böyle.
0: Tamam iki.
1: İki. Böyle. Bunu da böyle.
0: Okey.
1: Vallahi benden bezdi aslında da çaktırmıyor. Evet. Şimdi
0: ne? Oil을 두르고
1: yağ döküyoruz.
0: 1 2 이제 우추 순서대로 이게 1번, 2번, 3번 순서대로 이제 볶는 거예요.
1: 안나죠.
2: Onları pişirmelisin Tuğba.
1: Bunları tek tek pişireceğiz orada.
0: 1번 볶고 이제 2번 볶고 3번 볶고.
1: Tamam. Önce ocağı açalım.
2: Duya duya sen de alışıyorsun Kore diline Tuğba. Tebrik ederim.
1: Açtım. Şefim. Muni şefim.
0: Oil. Oil joğum.
1: Oil.
4: Oil.
0: Oil biraz.
4: Oil.
0: Biraz.
1: Tamam.
0: Oo.
1: Tuğ mu?
0: Biraz. Allah
1: Allah. Yine çok mu oldu? Ne yapalım? Böyle olsun artık. Ha? Ne dersin? Dökelim mi? Ha? Ya biz elimiz işte çok bol ya. Biz çok yağlayamıyor muyuz? Ne bileyim ben ya. Şimdi mahcup oldum.

0: Koreli şefi bile çıldırtan sunucu.
1: Helal olsun Tuğba. Muni şefi de kızdırdın.
0: Mutfak evrenseldir sevgili seyirciler. Mutfak evrenseldir. Herkes birbiriyle anlaşabilir.
2: Salça mı? Salça mı?
0: Salça mı? Salça mı?
1: Biraz yanmalı.
0: Ha, biraz yanacak. Salça ne alaka ya? Yemin ederim ya.
2: Pişti.
0: Evet.
2: Ne? Yogetaga? Yogetaga dinle.
0: Ha, onları buraya koyacağım.
2: Katan koyalım.
0: Böyle. Tamam, böyle.
1: Hamarat kızımız Tuğba malzemelerini özenle kızartmaya devam ediyor. Havuçlarımız da pişiyor ve sıra pilavımızda. Ne yapıyorsun pilava Tuğba? Onu anlamadım yalnız ben.
0: Evet, ben pilavı biraz elimle soğuttum. Soğuk soğuk konuluyor yani, ılık hafiften. Çok sıcak olmaması gerekiyor, değil mi? Şimdi ben bunu böyle yapacağım.
2: Ya öyle pilav diyor.
0: Böyle. Şimdi efendim sarma işlemine geçiyoruz. Siz izlemeye devam edin. Bittikten sonra en sonunda sizlerle paylaşacağız efendim çalışmamı.
1: Çiğ köfte, ciğer, içli köfte, pizza, hamburger, mantı, gözleme, tost, simit, pasta, ekmek, kebap bana yetmez diyen zoru seven sunucumuz Tuğba, dünya mutfağına açılma vaktim geldi dedi ve Kore mutfağının güzel bir lezzeti olan yumurtalı ton balıklı sebzeli kimbap yapmaya karar verdi. Ve bakalım başarılı oldu mu? Şimdi Muni Şef'i dinliyoruz.
3: Tuğba Hanım bugün Mecidiyeköy'deki restoranımıza geldi. Birlikte kimbap yaptık. Kendisi oldukça güler yüzlü, samimi ve başarılı bir hanım. Buraya geldiği için teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Yakın zamanda başka bir yemek yapmak için yine bekleriz.
0: Susam koyacaktın değil mi şefim?
2: Evet.
0: Muni şefim böyle. Çok da güzel görünüyor değil mi?
2: Oo Tuğba, tarası.
0: Gerçekten mi? Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
2: Rica ederim.
0: Efendim ben bugün Mecidiyeköy'de yeni açılan çok güzel bir Kore mutfağına konuk oldum. Buradan bize kapılarını açtıkları için işletme sahibi Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum kendisine. Sabahtan beri bizimle uğraşıyor gerçekten. Büyük bir çaba sarf ettik burada hep birlikte. Dil bilmeden yemek öğrenmek hiç kolay olmadı sevgili seyirciler. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsın Ayşen?
2: Sağ olun hanımcığım.
1: Bana bir kahve yap.
2: Tabii, hemen şimdi yaparım.
3: Hoş geldiniz Dermin Hanım.
1: Hoş bulduk. Oğlum geldi mi?
3: Henüz gelmediler. Bir iki yere uğrayacaklarını söylemişlerdi.
1: Peki, sonra konuşuruz. Biz atölyeleri gezelim.
3: Başüstüne.

0: Çiçekler kimden Ayşe Hanım?
1: Abdülkerim Bey'den. Bir de kıymetli yüzük göndermiş.
0: Girin.
1: Mutlaka Abdülkerim Bey'dir.
2: Nermin Hanım, kulunuzu bir iki dakika dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Ne söyleyeceğinizi merak etmiyorum Abdülkerim Bey.
2: Size olan hayranlığımı belirtecektim. Gerçek bir sanatçısınız.
0: Bir sanatçıya gönderilen çiçeğe hürmet ederim ben. Ama kıymetli yüzüğünüzün manasını anlayamadım.
2: O benim anahtarımdır. Silahımdır.
0: Böyle silahlar ancak bir metrese karşı kullanılır. Namuslu bir kadına karşı değil. Tabii bu korkunç silaha karşı dürüst kadının da bir silahı vardır Abdülkerim Bey.
2: Nedir acaba?
0: İşte bu.
1: Yaman kadınsın be hanımcığım. Niye ama her zaman sorarsın çiçek geldi. Gelince de zıvanadan çıkarsın.
0: Çiçek beklediğimden gelsin istiyorum Ayşe Hanım. Tam 15 senedir de bekliyorum.
1: Kim bu hayırsız herif hanımcığım?
0: Kocam. Yani ayrıldığım kocam. Sevdiğim, unutamadığım tek erkek.
1: Bu kadar seviyordun da ne diye ayrıldın a benim güzel hanımcığım?
0: Uslanmaz o! Musalla taşına yatırsalar güzel bir bacak görünce hortlar benim kocam.
1: Deme be! Sahi mi diyorsun hanımcığım?
0: Evet! Benim kocam ölürken bile gözü çöplükte olan erkeklerdendir Ayşe Hanım.
3: Alişo mu? Aha, uyuz Alişo mu? Ne haber yüz karası?
4: Sana iş teklif ediyorum Murat. Benimle ortak çalışırsan yakında çok zengin olursun. Gel bu işi beraber yapalım.
3: Ben o teklifini al da başına çal Alişo. Senin gibi adi bir yüz karasıyla bir kaba tükürülmez. Bir daha da beni aramayın.
4: Alo! Ulan köpek! Ben sana ne edeceğimi bilirim. Haydar'a haber salın. Dostu Canan'ın Murat'la ilişki kurduğunu söyleyin.

0: Alo, buyurun. Konuşsana. Niçin susuyorsun? Konuşsana be!
1: Şimdi basacağım küfrü ama.
0: Senin kim olduğunu öğrenirsem görürsün gününü. Ulan senelerdir bak...
2: Telefonla her yeri aradım ama oğlunuz Erol Bey'i bulamadım. Sanırım çok önemli bir iş peşindeler.
0: Önemli iş ha. Bu it adam olmaz. Son gelen manken kızın telefonu var mı?
2: Serap'ın mı efendim?
0: Evet.
2: 47-66-91.
0: Aferin kıza, telefonunu ezberletmiş. Sen beni dinle kızım. O söyle, hemen işinin başına dön. Yoksa sen çalışır ona bakarsın bundan sonra. In the backwood, a blackfoot Mississippi. Drink. Boom.

0: Oh, hoş geldin anneciğim. Tam da ısınıyordum be anne.
1: Biraz da derslerine ısın. Bu sene de çakarsan kendine iş ararsın.
0: İşim hazır değil mi anneciğim?
1: Ne işi?
0: Senin fabrikada sanat direktörü olurum.
1: Abinin müdür olduğu gibi değil mi?
0: Abim dalgacı anneciğim. Ben sanattan anlarım. Sana liste

0: Şimdi bir parça çalayım.
1: Yeter, yeter artık! Biraz da evdekileri düşün. Ömer uyuyor.
0: Uyumuyor anne. Ablam da eniştemizi bekliyor. Herif resmen havada bulup tavada yiyor.
1: Ya siz? Damadımdan ne farkınız var? Hepinizi tornaya soksalar doğru dürüst bir adam çıkmaz üçünüzden.
0: Kalbimi kırıyorsun ama anne!
1: Kafanı kırmadığıma şükret! Ömer uyudu mu Leyla?
2: Yaramaz, şimdi uyudu anne.
1: Hasta falan mı?
2: Hayır, babasını bekledi.
1: Sen de bekledin tabii.
2: Evet anne. Geç geleceğini söylemişti ama... Gene de bekledim anne.
1: Seni anlıyorum kızım. Bir ümittir beklemek. Gelmeyeceğini bile bile beklersin. Hep beklersin. Vaktiyle ben de çok bekledim. Hem de üç çocukla birlikte kızım. Senin duyduğun acıların fazlasını hissederim.
2: Ne yazık ki kaderlerimiz birbirine benziyor anneciğim.
1: Çok az farklı kızım. Benim kocam kadınlara düşkündü. Seninki ise kumara. Ama üzülme yavrum. Bir gün döneceğine inanıyorum kocam.

0: Ömer, ne yapıyorsun orada? Ömer. Hey. Ömer.
1: Anneanne.
2: Vay namussuz vay.
3: Eski borcuyla beraber 50.000 lira borçlandı kasaya.
4: Çok para bu Tarık. Ne zaman ödeyeceksin?
3: Mühlet ver biraz Rasim abi.
4: Elbette. 2 gün yeter mi?
3: Yetmez abi. 50.000 lira az param.
4: Öyleyse 3 gün olsun.
3: Ama Rasim abi...
4: Kes sesini be! 3 gün dedim tayfa. 3. günün akşamı paramı isterim. Getirmezsen başına gelecekleri bilirsin. Hadi güle güle.
0: 50.000 lira harçlık gibi istenmez Tarık.
3: Harçlık değil, borç istiyorum sizden. Bir muhasebe hatası yaptım. Bunu kapatmam lazım.
0: Sana inanmıyorum Tarık. Çünkü istediğim para bir muhasebe açığı değil... ...bir kumar borcu.
3: Öyle olduğunu kabul edelim. Verecek misiniz?
0: Hayır. Belki böylelikle sana faydam dokunacak. İçine düştüğün bataklıktan kurtulacaksın.
3: Önce sizden, sonra bu evden kurtulacağım. Kafamı şişiren nasihatlarınızdan bıktım artık. Oğlumu alıp gideceğim. Bunu yaparken de büyük bir zevk duyacağım.
0: Tarık, lütfen. Leyla. Kocanın seni sevdiğine eminim yavrum. Bundan şüphen olmasın. Blöf yapıyor. Benim senden ve torunumdan ayrılamayacağımı biliyor. Ama istediği parayı vereceğim ona. Ben alıştım istismar edilmeye. Oğullarım sorumsuzdu. Şimdi de damadım onlara katıldı. Böyle olmalarına belki de ben sebep oldum. Babasız büyüttüm, her dediklerini yaptım onların, şımarttım.
5: Dostumla kırıştırmanın ne olduğunu göstereceğim sana.
6: Haydar!
5: Son duanı et!
7: Allah'ım sen beni bu aptallardan koru!

Dur. Onu bana bırak.

0: sal oldun. Şunları yutarsan iyileşirsin.
1: Yutamam, mermi bunlar.
0: Ya beynine, ya da midene. Bana silah çekilmeyeceğini öğrenirsin böylece. Şimdi suyla cilalayalım. Hadi, iç bakalım. İç, hadi iç, iç. Aferin çocuğum sana. Şimdi salın geçer, bol bol da kurşun çıkarırsın.

0: Kolay gelsin Anason Kazım.
1: İçmiyordum ki abi. Tadına bakıyordum.
0: Ulan tereciye tere mi satıyorsun? Ben değil, seni düşünüyorum. Miden delik deşik oldu sünger gibi.
1: Doğru abi. İçmiyordum ki zaten, tadına bakıyordum. Sünger gibi olduğu için içki dayandıramıyorum.
0: Hadi bakalım, çabuk banyoyu hazırla.
2: Alo, buyurun. Alo! Konuşsana, hiç mi utanmak yok sende? Rica ettik, olmadı. Küfür ettik, olmadı. Her kimsen konuşsana, deli misin, sapık mısın, nesin sen? Anlaşıldı. Sen küfürden hoşlanan bir manyak. Terbiyesiz! Ne olacak, manyak? Anneanne! Gitmek istemiyorum ben. İstemiyorum işte. Ne oldu güzelim, niçin ağlıyorsun? Babam bizi götürmek istiyor anneanne. Başka yerde oturacakmışız. Ben senden ayrılamam ki. Ayrılmayacağız Ömer. Ağlama yavrum.
3: Özür dilerim anne. Ben de gitmek zorundayım.
4: Hadi Ömer. Anneannenle vedalaş da gidelim.
3: Vedalaşmamıza lüzum yok damat bey. Ömer burada kalacak. Çünkü senin istediğin 50.000 lirayı vereceğim. Ama anne mecbur değilsin ki. Önemli değil. Sevginin de bedeli ödenir bazen. Senin için canım feda olsun bebeğim.
5: Demek kayınvaliden verdi parayı. Seni çok seviyor olmalı.
4: Yok be abi, tam tersi. Benim için kefen parası bile vermez. Ama bizim oğlana tal. Torunu için bütün parasını değil, canını bile verir.
5: Ya. Kasanın anahtarı çocuk demek. Çocuk da senin olduğuna göre anahtar sende sayılır. Kıymetini bil ahbap.
6: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Oturun çocuklar.
6: Oturmayacağız, bir iki laf edip gideceğiz.
7: Babamızın selamı var.
0: Aleyküm selam, nasıl, iyi mi Aliço?
7: Zıpkın gibidir.
0: Oho, Allah afiyet versin. Anlatın bakalım. Bayram çocukları gibi elimi öpmeye göndermedi herhalde Aliço sizleri.
7: Seninle konuşmaya geldik.
0: Sizleri dinliyorum.
7: Babam dedi ki, bundan sonra bana çalışsın. Beraber çalışalım. Sana da daha evvel telefon etmişti. Senin tanıdığın Avrupa'ya giden bir sürü şoför arkadaşın varmış.
0: Ne taşıyacak acaba muhterem babanız?
8: Silah, mermi, sigara... Anlaştık mı?
0: Hayır. Benim tanıdığım şoför arkadaşlarım meyve ve sebze taşımayı tercih ederler.
8: Ne fark eder ki?
0: Benim arkadaşlarımın taşıdıkları insanları besler, yaşatır. Sizinkilerse öldürür. Ey bayram çocukları! Hadi şimdi güle güle.
7: Babam çok kızacak.
0: Başına buz koysun öyleyse, ateşini alır.
8: Babam affetmeyecek seni.
0: Tövbe diyen kim? Güle güle bayram çocukları! Bir dakika bayram çocukları! Sen ortadaki... Senin niye o kadar büyük?
9: Bırakın, bırakın beni, parçalayacağım, delik deşik edeceğim seni! Bırakın!
0: Hadi oğlum, işine git!
10: Murat Efendi başka ne dedi bakalım? Yavaş yavaş anlatın.
8: Ali çok kızarsa başına buz koysun dedi.
10: Şakacıdır kerasa. Başka ne dedi?
8: İşi kabul etmedi be baba. Res çekti bize.
10: Kumarbazdır, res çeker. Başka ne dedi?
7: Büyükmüş. Gırgır geçti benimle.

0: büyük dedi değil mi?
1: Evet bey baba.
0: Adam haklı. Küçükten beri söyler dururum sana. Fazla tıkınma diye. Başka?
2: Hepsi bu kadar. Peki sen ne diyorsun bey baba?
0: Ben mi? Ben kemikleri kırılacak diyorum. Dili koparılacak diyorum.
3: Bir de perde çektim mi sinek filan hava gazı. Alayı yanağında patinaj yapar abi. Vallahi kayar tutunamaz anladın mı? Yani sineklerin Uludağı olur yanakların. Uludağı gibi öyle, öyle.
4: Anladım. Derim yanağımda kalsın razıyım.
3: Au. Kalbimi kırdın benim. Kafamı bozdun şimdi abi, olmadı.
4: Kolonya yüze sürülür oğlum. Duymadın mı? Yüze sürülür dedik.
3: Yüze sürülen dile de sürülür abi. Doğucan denen herif yaşasaydı seni kıskanırdı abi.
4: Bırak yağcılığı. Don Juan kim ben kim?
3: Ah söyleyeyim. Don Juan tek ateşli bir tabancaydı. Ama sen ağır makinalı bir tüfeksin abi.
1: Ya bu nedir berberci başı?
3: 9 milimetre toplu Belçika yapısı bir film tabancası.
1: Aferin sana, bir kere de bildin ve 2 tıraş sabunu kazandın. Losyon ve masaj ister misiniz Murat Bey? Şimdi görürsün. Ayağa kalk, ellerini başının üstüne koy.
4: Yo, saçlarım bozulur.
1: Mostran bozulacak az sonra. Ayıkla şunu. Alt tarafı da ayıkla.
5: Küp edeme! Dur!
3: Fırsat mı fırsat biraz daha alayım abi.
4: Gelen var.
3: Peki abicim, devam et.
4: Tıraşa devam.
3: Ne biçim iş, taksit taksit tıraş ediyoruz.
4: Şimdi her şey hayatta taksitle oğlum. Anlaşıldı, bugün tıraş olamayacağız.

yeni müşteri de geldi. Biz de bunun bu yığını keselim. Of deme, of deme. Güzel oldun, yakışıklı oldun. Hadi bakalım yaylan, hadi.

hadi, hadi bakalım. Biraz fiyakalı ol bari. Getir kafayı, getir kafayı. Çok aynalı oldu. Ah, serin serin şöyle bak. Aman ne güzel. Bak şimdi, iyi oldu, iyi bir yol açtık oraya. Hadi yaylan. Hadi bakalım şimdi, doğru yaylan. Tamam, tamam, yürü. Ünem paydos dedik, gene işe başlatıyorsunuz. Senin sakalını keselim ama senin sakalın fazlası, biraz bileyelim bunu. Hadi bakalım. Tamam, getir sakalını. Oh, bak ne aynalı bir kıraş. Aman senin ne güzel sakal oldu sana. Oh. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Hadi durma artık, tamam işte. Hadi bakalım, yürü!

0: Lan sersem herifler, adam sizi benzetmiş. Söyleyin bakalım ne dedi? Ne dedi benim için?
1: Söyledik ya abi.
0: Bir daha söyleyin evlat. Bir daha söyleyin. Olur mu? Bir daha söyleyin. Söyleyin, bir daha söyleyin.
2: Şey dedi abi. Sizin tepenizi tıraş ettim. Hadi çonunu da tıraş ederim dedi.
0: Ya, korktum şimdi. Ödüm karıştı. Uğraşmam artık Murat Efendi ile. Uğraşmam artık o hergeliyle. Hem niçin uğraşayım? Ama bir kıstırırsam kemiklerini kıracağım için.
3: Erol.
4: Efendim anne.
3: Hemen git kardeşini ve enişteni bul. Hepiniz evde olacaksınız. Dananın kuyruğu bugün kopacak benim çapkın oğlum. Çünkü hepinizi evden kovacağım.
4: Beni de mi anne?
3: Evet.
5: Başta senin.
4: Ne haber Erol? Annem bozuk çalıyor Fiko. Uyudur, bu seferki başka, barut gibi.
6: Hıh, ben de öyleyim.
4: Bizi evden kovmayı düşünüyor.
6: Müjdene teşekkür ederim.
4: Gırgırı bırak, bu gece evde toplanmamızı istedi.
6: Neden?
4: Kovma kararını tebliğ edecek, hadi yürü.
6: Boşver, madem ki kovacak niye eve gideyim? Burada efkar dağıtırım.
7: Nermin Hanım'ı istiyorum.
3: Evet, kim arıyor?
7: Beni dinle. Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... servetinin bir kısmını bana vereceksin.
3: Çok şakacısın.
7: Ben mi? Ben... şaka yapmam. Anlaşmak istiyorum. Seni himaye edeceğim. Karşılığında da 5 milyon vereceksin. Çok para sayılmaz senin için.
3: Evet. Çok para değil 5 milyon. Ama senin feriştahan gelse değil 5 milyon, 5 kuruş bile alamaz benden.
4: Gene ters olsun enişte.
8: İyi bildin.
4: Valide bu gece hepimizin evde olmamızı istedi.
8: Nutuk çekmek için mi?
4: Hayır, kovmak için.
8: Öyleyse sana vekalet veriyorum. Bir zahmet benim yerime de kovuluver. Tamam mı?
4: Tamam. Hadi eyvallah, sana bol şanslar.
9: Yalnız Erol geldi anne. Fikret'le Tarık gelmediler. Hizmetçiye de izin verdim.
4: Sevgili anneciğimi özlediğimi söyle.
9: Kes sesini soytarı. Ah yok, sana söylemedim anneciğim. Erol'a söyledim.
3: Anacığın o itleri hizaya getirmesini bilir. Sen yat uyu.
9: Güle güle anneciğim.
4: Ben yatıyorum sevgili kız kardeşim. Kimsenin geleceği yok. Annemi sen beklersin. Hadi iyi geceler.
9: Sana da iyi geceler.

0: Erol! Erol! Ne oldu sana oğlum? Kim yaptı bunu?
1: Fena benzettiler anne.
0: Ne oldu anlat, Leyla nerede?
1: Son gördüğümde götürüyorlardı onu.
0: Leyla! Leyla kızım! Kızım! Anne, Ömer! Ömer'im! Ona bir şey yapmalarından korkuyorum!

0: Telefonla konuşmamızdan bir netice alamadığım için daha etkili bir çare düşündüm. Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin. Şimdiden 5 milyonu hazırla. Çocuk ellerinden öper. Yarın gece talimatımızı bekle. Bir dost.
1: Ömer'e bir şey mi oldu anne?
0: Ömer'i kaçırmışlar yavrum.
1: Kaçırmışlar mı?
0: Sakin ol kızım. Kılına bile dokunamazlar onu.
1: Kurtar Ömer'imi anne. Yalvarırım sana, kurtar oğlumu.
0: Kurtaracağım kızım. Bu Uğur da icap ederse canımı bile verir.
1: Peki şimdi ne yapacağız anne?
0: Bizi bu kötü durumdan ancak bir tek kişi kurtarabilir. Bir kişi yardım edebilir.
2: 10.000.
3: Gördüm.
4: Evet.
5: 50.000.
2: Rest.
4: Yokum. Yokum.
5: Evet Murat Bey, görüyorum.
2: Full ruva.
5: Karayaz.
2: Kaybettin Ahbap.
5: Karayaz dedim işte, kağıtlarım.
2: Onları gördüm yakışıklı. Öteki asları hangi münasip yerinize acaba?
5: Şaka mı bu?
2: Sen hile yapıyorsun.
5: Özür dilemelisin benden. Ben şerefli bir oyuncuyum.
2: Öf. Haklısın. Buyurun.

0: Sen mideni boşalt da gel yavrum.
1: O sahtekarın tekidir arkadaş.

0: Gördün ya, işgürru adamın. Edailer geldi.
1: Pataklayın şunu!

Tabanca çekti.

0: Beni görünce hayret edeceğini biliyordum.
1: Hiç değişmemişsin.
0: Sen de öyle.
1: Eskisinden daha güzelsin Nermin.
0: Başım dertte. Sana ihtiyacım var.
1: Her an sana yardım hazır.
0: Torunumu kaçırdılar. Senin de torunun.
1: Kime benziyor?
0: Maalesef sana.
1: Neden maalesef?
0: Henüz 6 yaşında ama merdiven altından hizmetçilerin bacaklarına bakıyor. Geçen günde bir arkadaşımın göğüslerini mıncıklamış.
1: Sonra?
0: İşte sonrası malum. Senin gibi bir azgın olacak. 5 milyon fidye istiyorlar Murat.
1: Vay namussuzlar vay. Parayı versen de çocuğu sağ olarak alamazsın.
0: Ona bir şey olursa yaşayamam ben.
1: Sakin ol. Elbet bir çaresini bulacağız.
0: Yalvarırım Murat, Ömer'i kurtar.
1: Ev hiç değişmemiş Nermin. Her şey bıraktığım gibi. Yıllarca buranın özlemini çektim. İnsanın evi hiçbir yere benzemiyor.
0: İnanayım mı sana?
1: Gerçek bu. Seni de çok özledim. Hala seviyorum seni. Seni kollarımın arasında tutmak ve... Hop hop! Hop dedik! Ağır ol, hop hop!
0: Erol, doğru konuş.
1: Boş ver anne! Kim bu yakışıklı?
0: Bu yakışıklı baban oğlum.
1: Baban mı? Öz baban mı yani?
0: Evet, öz baban.
1: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı. Sıkı adam görünüyor ha. Helal sana be anneciğim. Kocaların ekstrasını seçmişsin. Tebrik ederim seni anne. Evet, tebrikler. Bayağı zevk sahibimsin. Ne haber babalık?

0: Babalık değil evladım. Baba.
1: Söyle bakayım.
2: Baba.
0: Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım.
2: Babacım. Babacım.
0: Daha tatlı.
2: Babacım.
0: Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha?
3: Ömer'imi kaçıranlar dövmüşler.
0: Vay canına! Ölen sen! Korkma ölen! Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen?
3: Bu hakaret bana mı?
0: Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar ölen!
3: Ellerin dert görmesin Murat, baş edemedim bunlarla. Küçük oğlum iki gündür eve gelmiyor. Damadım desen kumar masalarında. Oğlunun kaçırıldığından haberi bile yok. Baba olmayınca aile dağılıyormuş meğer.
0: Haklısın galiba Nerm.
3: Onlar galiba.
0: Eğer onlarsa bir hafta mühlet iste.

0: Hadi yavrum.
1: Alo. Buyurun. Evet benim. Sizi dinliyorum.
2: Şartlarımızı kabul ediyor musun?
1: Evet. Hepsini kabul ediyorum. Polise haber vermedim.
2: Biliyoruz. Parayı hazırladın mı?
1: Kolay değil. En az bir hafta müsaade edin bana.
2: Kabul. Bir hafta sonra seni arayacağız.
1: Durun, durun biraz. Önce torunumun elinizde olup olmadığını, yaşadığını öğrenmeliyim.
2: Bir saniye, al konuş.
3: Anneanne, sen misin?
1: Benim yavrum. Bebeğim, güzelim. Nasılsın Ömer'im?
3: Çok iyiyim anneanne. Karşımda da fıstık gibi bir kız var. Hepinizi özledim.
1: Seni gidi yaramaz. Dedesi kılıklı seni.
2: Alo! Tamam mı? Sesini duydun işte. Biz de bir hafta sonra paranın sesini duymak isteriz.
0: Üzülme. Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
1: Tek güvendiğim sensin Murat.
0: Hadi bakalım düş önüme. Kendini dağıtmışları toplayalım. Hangisi? Şu kızların ortasında dans eden uzun boylu sakallısı.

0: Ya ne bakıyorsun babalık? Hiç adam görmedin mi?
1: Senin gibisini görmemiştim.
0: Kimsin sen babalık?
1: Babalık değilim çocuğum. Babanım ben senin.
0: Öyle mi?
1: Öyle ya. Hadi hemen eve götür, tıraş akımlarını da hazırla.
2: Anladım baba.

0: Üvertür.
1: Varım.
2: Peki.
3: 5 pot.
0: Pas.
1: Rest.
2: Pas.
3: Peki.
2: Kart.
1: Almaz.
2: 2 kart.

0: Üç dam. Buyur.
1: İhsan Bey. On bin lira kredi açın bana.
2: Maalesef müsait değiliz Tarık Bey. Kusura bakma.
3: Ben kredi açabilirim delikanlı. 10 bin, 20 bin. Ne kadar istersen.
0: Kabul.
1: Öyleyse senet yapalım.
3: Hayır. Kaybedersen yalnız ceketini alırım.
1: Ceketimi mi?
3: Hı-hı. Benim de merakım budur. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.

0: aşık oldum.
1: Evet. Belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
0: Bilirim ben senin aşklarını.
2: İşlerim var.
1: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
0: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Büyük kızım Alev.
0: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
2: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
1: Öyle mi sanıyorsun?
2: Sema!
0: Git dedim! Defol buradan, defol!
1: Aramaya kalkışma bulamazsın zaten.
2: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
3: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var.
2: Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
4: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
3: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek.
5: Evleniyor küçük hanım. Bugün nikahı var.
6: Mahcup delikanlı, bugün 18'de TV4'te.
7: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük davranıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava atacağız bu sırada.
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
14: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
13: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
10: Botanik.
8: Abaküs.
7: Kasa.
8: Marul.
7: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
12: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
13: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazanabilirsiniz.

0: Kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Geceliği 4.200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyi.

0: gelmesini isteyenlere.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bu pazartesi 12'lik Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
4: Ben bilirim. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kıllı.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
10: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Uluva.
1: Şansın yok delikanlı. Kare. Belki de aşkta kazanıyorsun.
2: Geveseliği bırak. Paralarını al, bas git buradan.
1: Böyle konuşmak yakışmıyor sana. Hadi. Şimdi efendi efendi borcunu öde.
2: Yap bir senet, imzalayalım.
1: Yok, oyun bozanlık yoktu. Ceketine pazarlık etmiştik.
2: Ben adama ceket vermem.
1: Ben almasını bilirim delikanlı.
3: Paranı verecek, hır çıkarma burada.
1: Hır değil Feday, ceket çıkartacağım.
3: Bırak dedik sana.

0: Acıyor mu cicim?
1: Evet abicim, çok acıyor.
0: Öyleyse sen biraz dinle.

Altın Makas Berber Salonu. Modaya göre baş, kelleye göre tıraş. Oturun yerine Ergele.

0: Ayağa kalkın. Adama döndünüz be. Nasıl buldun evlatlarını?
1: Çok güzel. Bu işin daha beteri de vardır. Dur Leyla! Gelen cici damadımdır, ona kapıyı ben açayım. Ah, ceketine ne oldu damat bey?
2: Şey oldu, çaldılar.
1: Ya, kim çaldı acaba?
2: Hırsızın kim olduğunu bilseydim ceketimi bırakmazdım herhalde. Ağzını burnunu dağıtırdım serserinin.
1: Yapar mıydın sahi?
2: Şüpheniz mi var?
1: Öyleyse sana bu fırsatı tanıyacağım. Ceketini alan burada.
2: Burada mı?
1: İşte, karşında.
0: Sen hem pis bir kumarbaz, hem de adi bir yalancısın.
2: Kim bu adam?
1: Babam.
2: Baban mı? Ne işi var burada?
1: Ben çağırdım. İhtiyacım vardı ona. Hepimizin ona ihtiyacı var. Kaçırılan torunumu kurtarması için çağırdım.
2: Ömer'i kaçırdılar mı? Olamaz! Olamaz bu! Sen yalan söylüyorsun!
0: Senin gibi bir babası olursa kaçırırlar elbet. Kumar masasında ceketini bırakan bir babanın oğlunu kaçırırlar. Sen kumar uğruna her şeyi yaparsın.
2: Sus! Susuyorum sana!
1: Baba! Lütfen! Lütfen baba! Vurma ona!
0: Ben sevgiye hürmet ederim kızım. Ama yazık olmuş sana. Kocanla iftihar etmeni isterdim. Utanmanı değil.
3: Haklısın baba, doğru konuştun.
0: Ya siz? Siz ondan daha üstün bir p***sunuz sanki. Ananızın etekleri altında saklanan, saçı sakalıyla adam geçinen kansızlarsınız. Sizin gibiler adam demem ben, oğlum da demem. Senden özür dilerim Nermin. Bu ciğeri beş para etmezlerle aynı çatı altında kalamam ben. Eve dönüyorum.
1: Ya Ömer?
0: Kurtaracağım torunumuzu.
1: Gitme, kal bu akşam. Odanı hazırladım. Kalmanı çok istiyorum.
0: Madem ki çok istiyorsun... Peki, kalıyorum.

0: Banyo yapacaktım da.
1: Banyo koridorda, sağdan ikinci kapı. Orası annemin odası.
0: Öyle mi? İyi geceler.
1: İyi geceler.

Baba, yine banyoyu arıyorsan biraz önce tarif ettim.

0: Uyku tutmadı bir türlü. Bir iki laf ederiz diye geldim.
1: Seni bekliyordum zaten.
0: Bekliyor muydun?
1: Hı hı. Evet. Bekliyordum. Sana burada kal dediğim zaman gözlerinin içi parlamıştı. Beni aynadan gözetliyordun değil mi?

0: Sen hala azgın bir boğa gibisin Murat.
1: Seni görünce öyle oluyorum Nermin, çünkü sen...
0: Bu lafı vaktiyle sık sık söylerdin Murat.
1: Söyletene bak derler. Bir tuhaf oldum bu evde. Sanki hiç ayrılmamış gibi. Her şey yerli yerindeydi. Sadece yatağımda sen yoktun Nermin.
0: Olamazdım Murat. Kopmuştuk birbirimizden. Suçlu ben değildim.
1: Bendim, biliyorum. Çok pişman oldum, inan. Kendi kendime ceza verdim. Ve ayrıldıktan sonra hayatıma bir tek kadın bile sokmadı.
0: Bu konuşman mutlu ediyor beni.
2: Hey, uyan Fiko!
3: Ne oluyor ya?
2: Annemiz elden gidiyor.
3: Ne var bunda ya? Manyak mısın be?
2: Babam annemin odasına pike yaptı oğlum.
3: Ne var bunda ya? Yoksa seni dünyaya leylekler mi getirdi sanıyorsun?
2: Uyan evladım. Bizi dünyaya getirdikleri zaman... annemle babam nikahlıydılar.
3: Aa, sahi şimdi anladım be.
1: Senin yanında olmak, sesini duymak... kollarımın arasına almak özlemiyle yaşadım. İlk gecemizi düşünler mi? Duvağını açtığım zaman... utancından gözlerime bakamamıştı.
0: Çenemden tutup beni öpmüştü.
1: Alev gibiydi dudaklar. Sımsıcak.
0: Başım dönmüştü o an. Mutluluğu içirmiştin doyasıya.
2: Aa, sen burada mıydın baba?
1: Annenle dertleşiyorduk oğlum.
2: Şey rahatsız ettim anneciğim. Diş fırçamı gördün mü?
0: Her zamanki yerinde Erol.
2: Hay Allah! Unuttum gitti işte. İyi akşamlar.
1: İyi geceler.

0: Ne diyordum? İlk gecemizde yalnızdık bu evde.
1: Ve tam bir hafta odamızdan dışarı çıkmamıştık.
0: Odamızdan değil, yatağımızdan çıkmamıştık. Seneler geçti ama sana duyduğum arzu geçmedi Nermin.

0: Dikiş kutusu nerede anne?
1: Bu saatte dikiş kutusunu ne yapacaksın oğlum?
0: Pijamamın düğmesi kopmuş da.
2: Zamanımı evladım şimdi. Zamanımı oğlum, söyle bakayım zamanımı! Ulan! Her gelenin her gelesi!
3: Anne! Anne! Sana kötü bir haberim var. Anne, aman yetiş anneciğim Fikret!
1: Ne oldu Fikret'e?
3: Böbrek sancısı tuttu Fikret'in.
2: Ah ulan veletler, yaktınız beni! Yutar mıyım ben ulan e***ler? Düğmeciler, kravatçılar! Ulan ben de babama bak diye böyle yapmıştım!
4: Veletler,

0: Selam çocuklar. İstanbul Bilardo Şampiyonası için çalışıyorum. Antrenmandayım, görüyorsunuz.
1: Bize kalırsa baba, sen bu kılıkla hamam bilardosuna çalışıyorsun.
0: Kesin sesinizi be! Ben bilardoyu bu kılıkla oynarım ve her vuruşumda sayı olur. Hop! Gördünüz mü? İstakayı şöyle tutacaksınız. Ara sıra da tebeşir sürmeyi unutmayın. Tebeşirin fazlasını da üflersiniz. Baba! Ne var?
2: Baba! Büyük bir bilardo topunu masanın altına düşürmüşsün.
0: Öyle mi? Vay! Vay! Çık ulan buradan! Çık dışarı! Sen de lan! Hadi! Hadi! Duyun bakın! Hadi lan! Dur! Yürü! Dikkat! Şimdi söyleyeyim bakalım, nedir bu haliniz?
1: Kola çocukları olmadığımızı ispat etmek için geldik baba.
0: Şimdi de vitrin çocuklarına dönmüşsünüz.
3: Sana yardım etmek istiyoruz baba.
0: Gölge etmeyeyim, başka ihsan istemem.
4: Ömer'in babasıyım ben, oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkımdır.
0: Sen hakkını kumar masasında yitirdin evlat.
4: Tövbe ettim baba, kitaba el bastım artık.
3: Bize bir şans daha tanı baba, sana layık evlatlar olmaya çalışacağız.
0: Pekala. Deneyeceğim. Önce benim tamirhanede çalışacaksınız.
5: Beşiktaşlı Murat 3 tane fedai kiralamış bey baba.
6: Sayılı adamlardan mı?
5: Hayır bey baba. Üçü de isimsiz.
6: Beşiktaşlı Murat korkusundan ne yapacağını şaşırmış. Demek benden çekiniyor ki, fedayı kiralamış.
5: Biz de senin gibi düşünüyoruz bey baba.
6: Korktuğuna göre boşlamayın. Üstüne üstüne gidin. Önce şu fedaileri sirkeleyin.
1: Babam bizi uyuttu galiba. Bu işi kundaktaki bebekler bile yapar.
3: Haklısın, oysa biz heyecan istiyorduk, hareket istiyorduk.
5: Fazlasıyla bulacaksınız.

0: Mira.
1: Ne yaptınız? Bir daha söyleyeyim.
2: Fedailer kofte çıktı bey baba.
3: Portakal gibi sandığa koyup hepsini Beşiktaşlı Murat'a postaladı.
4: Sus lan! Babanın babalarını kaldıracaksın sonra.
5: Tebrik ederim sizi. İmtihanı üstün başarıyla kazandınız. Ve mezun oldunuz. Suratınızda bir yığın çürükle. Aliço'ya karşı madar ettiniz beni. Bir avuç kemikçinin hakkından gelemediniz. Bir de bu dert. Ortaklarından.
4: Kalabalıktılar baba. Üstelik aniden bastırdılar.
5: Aa, ayıp etmişler. Haber vereceklerdi değil mi? Sizi dövmek için bir de randevu isteyeceklerdi. Sörsemler, muhallebi çocukları sizi. Eve döndüğüm zaman sizi burada görürsem parçalarım alayınızı.
6: Bey baba, seninkiler geldiler.
7: Yine kaşıntıları tutmuş galiba.
0: Kaşırız bey babacığım.
7: Önce bir hoş geldin diyelim. Ya bakayım oğlum. Bize şöyle oturaklı bir pasta getir.
8: Hey çocuklar. İşte oradalar.
9: Bize bakıyorlar. Sert görünelim.
8: Galiba biraz korktular.
7: Koy şuraya.
5: Kulağım şınladı. Aliço benden bahsediyor olmalı.
7: Al bunu bizim delikanlılara götürüver.

0: Babam bu pastayı gönderdi size. Şerefine mumları yakmanızı istedi.
1: Korkusundan yağ çekiyor.
2: Doğru. Madem ki pes ediyorlar, aman diyene kılıç kalkmaz.
1: Öyle.
0: Erol, şuna bir kibrit çak da şenlik olsun.
1: Veren işte kibriti de, yakalım bunları.

Jackman!

0: Aliço, bunu Mari sen yaptın.
1: Haşa! Benim evlatlar senin fedailerinle biraz şakalaştılar.
0: Onlar benim fedaim değil Aliço. Oğullarım.
1: Oğulların mı?
2: Sen karışma baba, aramızdaki hesabı temizleyeceğiz.
0: Sonra da gidip yüzlerinizi temizleyin, olur mu? Bu pastayı kim götürdü?
3: Ben götürdüm.

0: Böyle bir pasta mıydı?
1: Evet.
2: Yakalayın şunu. Durun çocuklar.

0: Ne oluyor burada?
1: Bir şey yok memur bey. Doğum günümü kutluyorum da... biraz eğlendik çocuklarla, öyle değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Hastalar Aliço'dan. Benden.
1: Oo, çok güzel bir fikir. Şerefe içeceğiz. Çok da cömertsiniz.
0: Doğum günün kutlu olsun Aliço.
3: Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun.
1: Ulan Murat, bunun ikimizinin senden çıkartmazsan bana da Aliço demesinler.
0: Benim oğullarım böyle mi olmalıydı? Bir laf vardır evlat. Kırık eşekle arabatı geçilmez.
4: Çaresi yok mu baba?
0: Var. Eşeklikten istifa edip arabatı olmaya çalışacaksın.
4: Nasıl baba?
0: Nasıl olduğunu göstereceğim size.
4: Öyleyse eşeklikten istifa ediyoruz baba.
0: İstifanız kabul edildi çocuklar.
5: Şerefe!
4: Sağ ol baba.
1: Yoruldun mu oğlum?
4: Evet, çok yoruldum baba.
0: Diş fırçan nerede? Hangi böbreğin ağrıyor ha?
4: Ağrımayan yerimi sor baba.
0: Yürü lan yürü. Kravatınla düğmen ileride. Saçla sakala.
4: Yürü lan. Yürü!
5: Zingo, zingo şişeler. İnsan yorulunca böyle emekler.
0: Ha gayret, az kaldı. 30 kilometre, ha gayret.

0: Kaldırılın.
1: Baba!
0: Ne o? O ne ya?
2: Yaklaşın bakayım çocuklar.

0: Öğrendiniz mi evlatlarım?
1: Öğrendik baba.
0: Fikre sen gel buraya.
2: Benim.
0: Bari gel bakalım. Gel lan. Öteki nerede?

0: Hadi bakalım çocuklar ikiniz. Hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Haydi hop, hop, hop. Daha hızlı hop.
1: Baba kurtar. Kurtar baba ne olur. Kurtar baba, baba.
2: Yine elimde kaldı mı?
3: Murat evde mi?
2: Evde. Buyurun.
3: Murat telefon ettiler biraz evvel. Parayı yarın bankadan çekmemi istiyorlar. Bütün parayı 150 liralık istediler. Yolda alacaklarmış parayı.

0: Benimle alay ettin. Benimle fena oynadın. Bu yaptıklarını sana çok pahalıya ödeteceğim. Benim kim olduğumu şimdi öğreneceksin. Getirin çocuğu.
1: Ömer! Anneanne!
0: Öldürün şu...
1: Durun! Parayı ödeyeceğim.
0: Götürün. Şimdi eve telefon edeceksin. Parayı evindeki hizmetçi kız getirsin.
2: Alo?
1: Ben Nermin.
2: Anneniz. İyisin ya.
1: İyiyim. Beni iyi dinle Murat. Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorlar.
2: Bizim anason Kazım'a iş...
0: Merhaba Rasim. Nasıl buldun bu gizli yeri Maliço? Hayret doğrusu.
3: Senin hayret edeceğin başka bir şey daha biliyorum Rasim. Duyduğuma göre milyonluk bir işin peşindeymişsin. Ama bu işten sen zararlı çıkacaksın. Çünkü kaçırdığın çocuk Murat Yılmaz'ın torunu.
0: Şu Beşiktaşlı Murat'ın mı yani?
3: Evet. Seni bulup kemiklerini kıracaktır sonunda. Seninle anlaşalım. Paranın yarısını verirsen bu işten sen karlı çıkarsın, unutma.
4: Kadın gecikti.
5: Öyle galiba. Karı geliyor. Hey! Karıya bak, piliç gibi.
4: Anladım ben. Kimse yok mu? Orada mıydınız? Gel, gel. Geliyorum yakışıklılar, geliyorum.

0: Aman iyi geldin abi, tam sırasında geldin yani buraya.
1: Şimdi sıra şu binadakilerde.
0: Kimse yok mu?
2: Gel bakalım küçük hanım.
0: Ah ne kadar güzel şeyler bunlar. Sanki güzellik yarışması var ayol. Ay ne tatlı çocuklar bunlar. Hani şeker şeysin sen. Tatlım, bıyıklarını yesinlersin değil mi? Ciciler.
2: Parayı getirdin mi?
0: Tabii getirdim.

0: Buyurun.
1: Bu ne?
0: Parayı beğenmedi ayol.
1: Para ben ne yapayım? Yo yo, silaha el sürmek yok. Vur bakalım Murat. Bu sefer kapana kısıldım Murat efendi. Eski hesapların sonunu temizlemeye geldim, yürü dışarı. Yakalayın!

Sen bu tarafa, sen bu tarafa! Sen bu tarafa, sen bu tarafa! Hop! Bu tarafa! Hop! Bu tarafa! Hop! Hop! Bu tarafa yallah!

Help!

0: Hepsini temizledik baba.
1: Daha bitmedi.
2: Baba, kurtarın beni!
1: Kimselerinden kıpırdamasın! Yoksa çocuğu öldürürüm.

0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla.

0: Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsınız?
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Muz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Birine aşık oldum. Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
14: Bilirim ben senin aşklarını.
15: İşlerim var.
13: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
14: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
13: Hoş geldiniz efendim.
15: Büyük kızım Alev.
13: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
15: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
13: Öyle mi sanıyorsun?
15: Sema...
13: Git dedim! Defol buradan, defol! Aramaya kalkışma bulamazsın zaten.
15: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
13: Bugün beni nereye götüreceksin?
15: Bugün sana bir sürprizim var. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
16: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
13: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek. Evleniyor hiç tanım. Bugün nikahı var.
17: Sema! Mahcup delikanlı birazdan TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 5 yıldır hep seninle. Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abacus.
4: Kasa.
1: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Ömer oğlum.
2: Baba.
8: Oğlum, yavrum babacığım. Benim.
2: Kim bu amca baba?
8: Senin deden oğlum.
9: Merhaba delikanlı.
2: Dede. Dedeciğim.
9: Oğlum. Bu saçların kesilmesi lazım.
2: Yapma be dede.
9: Sus ulan.
10: Ömer. Ömer oğlum. Oh, yavrum benim. Murat.

0: Gitme Murat. Kalmanı çok istiyorum.
1: Babam gene kafesledi annemi. Yürü gidelim. Artık her şey bitti. Bundan sonra baş başa sakin bir hayatımız olacak.
2: Anne, elbiselerim nerede?
1: Ya benim bluzum, pantolonum? Ulan! Yeter artık, defolun! Bunların ikisi böyle. Ya 5 tane oğlumuz olsaydı o zaman ne olur?
3: Kim bilir?
4: Murat abi, banyoyu hazırlayayım mı?

0: iftihar ediyorsun değil mi?
1: Hem de nasıl.
2: Haklısın Farukçum. Böyle bir gencin babası olmak güzel şey. Hem yakışıklı hem de mükemmel bir meslek sahibi.
3: Bizim Nesrin'le de pek anlaşıyorlar.
4: Gözlerime inanamıyorum. Şu Metin'in kısa pantolonla ilkokula gidişini hatırlarım. Nasıl da büyüdü yavrum.
5: Pek yakışıklı olmuş maşallah.
6: Kızlar da etrafında pervane gibi.
7: Ama bir gencin bir tane içlerinde. Birbirlerine de pek yakışıyorlar değil mi Levent'ciğim?
5: Evet efendim.
4: Sizin kızınız hangisiydi?
7: Aşk olsun, tanımıyor musunuz? Yok. Hangisi olacak? En güzeli tabii.
8: Gücenmeyin ama Lale'den daha güzelini göremiyorum.
6: Neredeyse parçalayacaklar oğlumu.
2: İlerisi için ne düşünüyorsun? Metin'in istikbali konusunda bir projen var mı?
9: Doğrusu bir şey düşünmedim. Çok yoruldu, biraz dinlensin diyorum.
10: Ben düşündüm. Onu yanıma almak niyetindeyim.
9: Yahu sen deri fabrikatörüsün. Metin tekstil tahsili yaptı.
10: Olsun. Böyle zeki, enerji dolu bir genç çok işime yarar. Onu fabrikama müdür yapacağım.
9: Sen fabrikana müdür değil, kendine bir damat arıyorsun gibi galiba.
10: bakarsın o da olur.
9: Ya, değil mi?
11: Yahu Metin, şu Karoline'i ayıp etmişsin doğrusu. Öyle bir kız bir daha ele geçer mi?
12: Hangi Karoline?
11: Canım, Prenses Grace'in kızı.
12: Ha, Caroline.
11: Kızı oteline bırakıp bir daha aramamak var mı?
12: Aramak için vakit bulamadım.
11: Üstelik Türkiye'ye de gelirim demiş.
0: Hiç olmazsa sayende tanışmış olurduk.
9: Boş verin şimdi Caroline'i.
4: Belki de Metin'in tipi değildi. Öyle ya, prenses olmakla ne çıkar? Alt tarafı dişlek bir kız işte.
9: Haklısın. Hem sandığınız gibi enteresan bir şey değildi. İşte şöyle böyle düşüneceğim.
11: Yok artık, ya o kız jet sosyetenin göz bebeği be!
4: Babası prens, annesi de çok meşhur. Bütün süksesini onlara borç.
0: Yok canım!
9: Asıl siz Dolly'yi görecektiniz, resim tahsili yapıyordu Londra'da. Çiçek gibi bir kız.
0: Resim tahsili yapan İsveçli değil miydi? Kartta öyle yazmıştın.
9: Öyle mi yazmıştın? Vay, öyle ya, İsveçliydi. İnsan karıştırıyor.
11: Ooo, o kadar bal olunca insan karıştırır tabii.
9: İsveçli de nefis de. Böyle ateş gibi kızıl saçları vardı.
11: Yere karıştırdın. Sarışın diye yazmıştın.
9: Evet, haklısın. Önce sarışındı ama sonra boyattı. Ama kızıl saç da çok yakıştı ona.

0: için parti, canım dans etmek istiyor.
1: Müsaadenizle. Dans etmeyi çok mu seviyorsun?
0: Herkesle değil. Bence dans bir yakınlaşma vasıtasıdır. Bir kız hoşlandığı erkeğe yakınlaşmak ister. Ben açık sözlüyümdür. Seni çok beğeniyorum. Ama etrafımızdaki bu kalabalık beni sıkıyor.
1: Evet, haklısın ama bir parti bu.
0: Biliyorum. Çaresiz bugünlük katlanacağım. Ama yarın baş başa olacağız. Hı?
1: Baş başa mı olacağız?
0: Atlantik sinemasının önünde bekleyeceğim seni. Boş musun?
1: Anlayamadım.
0: Şu anda bağlı olduğum bir kız var mı demek istiyorum?
1: Yok, hayır yok.
0: İyi, buna sevindim.
1: Öyle mi? Neden?
0: Beğendiğim erkeği başka bir kızla paylaşmak istemem de ondan.
1: Ama ben...
0: Yoksa tipin değil miyim? Benden hoşlanmadın mı?
1: Yok, onu demek istemedim.
0: Haklısın, daha beni tanımıyorsun. Ama yarın birbirimizi tanımak için bol bol vaktimiz olacak.
1: Yarın?
0: Evet, yarın. Tam 3'te Atlantik sinemasının önünde bekleyeceğim. Siz de heyecanlı mısınız?
1: Ben mi? Yok.
0: Ben çok heyecanlıyım. Sizin kollarınız arasında her kız heyecanlanır zaten.
1: Mersi.
0: Çok yakışıklısınız.
1: Öyle mi?
0: Sanki bilmiyor musunuz?
1: Öyle derler.
0: Başka şeyler de söyleyeceğim ama inanmazsınız.
1: Niye inanmayayım?
0: Siz pek çok kız tanımışsınız. Halbuki ben tecrübesizim. Hislerime sizi inandıramam ki.
1: Müzik bitti.
0: Evet, bitti. Bir dakika. Yarın saat 3'te sizi Atlantik sinemasının önünde bekliyorum. Ne olur gelin.
2: Don Juan'ın bir kibriti bulunur mu acaba? Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır. Burada kimse yok sanıyordum da, biraz dinleneyim dedim.
2: Çok mu yoruldunuz?
1: Evet, çok. Dün Londra'dan geldim.
2: Sizi duyan da yaya geldiniz sanır.
1: Galiba siz de davetlilerden olacaksınız.
2: Pek değilim. Kendi kendimi davet ettim. Sizi tanımak istemiştim de.
1: Ya, öyle mi?
2: Avrupa'da prenseslerle yaşadığınız maceralar her yerde anlatılıyor. Şimdiye kadar kendisini tanımadan şöhreti ve hızlı yaşantısı hakkında her şeyi öğrendiğim tek erkeksiniz. Heyecan verici bir şey bu.
1: Olabilir.
2: Tanışsak artık. Adım Ale. Arkadaşlar kontes derler bana. Güzel olan her şeyden hoşlanır, elde etmek arzusunu duyarım. Ve ederim. Sizi sandığımdan daha yakışıklı buldum.
1: Olabilir.
2: Sigaramı yakmaya niyetiniz yok mu?

0: Siz de benim gibi kalabalığı sevmiyorsunuz galiba.
1: Evet, hiç sevmem.
0: Öyleyse evime götürün beni. Sizinle yalnız kalmak tehlikesini bile göze alıyorum.
1: Misafirlerime ayıp olur.
0: Araba kullanamayacak kadar içki içtim bu gece. Açılmalıyım biraz, başım fena halde dönüyor. Deniz kenarına gidelim, hava almalıyım. Olur mu?
1: Olur tabii. Neden olmasın?
0: Ne güzel sabah! Bütün bir gece seninle baş başa olmak, ne güzel! Üşüdüğünü söyle.

0: Demiştin.
1: Yo. Ateş gibiyim. Geçti üşümem. Of, ay, deniz de sıcacık.

0: Merhaba.
1: Sen ha?
0: Dün geceden üşütmüş bir halin var. Hadi bin gidelim.
1: Allah korusun.
0: O tarafa gitme. Parçalarlar seni. Yine en iyisi benimle gelme.
1: Tekrar 15 kilometre koşmak için mi? Gelmem.
0: Gel diyorum.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Kaçırıyorum seni. Hadi sıhhatine. Baksana Spiro.
2: Buyurun Alev Hanım.
0: Ne oldu balıklar?
2: Şimdi getireceğim.
0: Bir şişe de...
2: Balista. Biraz da kalamar yaptıracağım. Hı
1: hı. Artık gitsek.
0: Demek Belinda bir lordun kızıydı.
1: Elbette. Hem de amirallik birinci lorduydu babası.
0: Amirallik birinci lordu.
1: Dönmeseydim, saraydaki baloya gidecektik. Belinda kraliçeye takdim edecekti beni.
0: İngiltere kraliçesine mi?
1: Evet, kızım manej arkadaşımdır.
0: Prenses Anne mi?
1: Ha, bir gün hayatını kurtarmıştım prensesi.
0: Çok enteresan, anlatır mısın?
1: Bir gün atı birden parladı. Nasıl gidiyor bir görsen, Anne neredeyse düşüp parçalanacak. Hemen atımı sürdüm, ikimiz de korkunç bir hızla gidiyorduk. Yetişmek ne mümkün.
0: Sonra?
1: Yetiştim tabii, uzanıp yakaladım.
0: Yelelerinden, bravo!
1: Yok canım, koşumlarından, dizginlerinden demek istiyorum.
0: Anlıyorum, sonra?
1: Bütün gücümle asılıp, hayvanı zorla durdurdum.
0: Ve prensesin hayatı kurtuldu. Onun yerinde olsaydım, sarılır seni öperdim. Doğrusu büyük cesaret.
1: Yok canım, o kadar değil. Kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Bayıldın doğrusu, madem atlardan anlıyorsun, yarın seni çok hoşlanacağım bir yere götüreceğim.
1: Hı, anlamadım.
0: Bu da senin.
1: Benim mi?
0: Kraliyet atlarına benzemez ama, hoş gör.

0: giyinemem.
1: Neden?
0: Çünkü kıyafetim müsait değil.
1: Git içeride giyin.
0: Öyle.
1: Ne oldu Nenva?
0: Belim o günden kaldı.
1: Prensesi kurtardığın günden mi?
0: Evet. Arada bir müthiş sancıyor böyle. Niçin geldik buraya?
1: Öp beni. Bekliyorum. Fena değil. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum.
2: Tanıyor musun?
3: Tanımıyorum.
2: Zaten tanısak bile işe yaramaz. Geç kalmışız. Baksana, kontes el koymuş bile.
1: Kaç şeker atayım sevgili kurtarıcım?
0: Bırakın Allah aşkına. Hem yüzme bilmem, hem de yüzme şampiyonu bir kızı kurtarmaya kalkarım. Aklıma geldikçe yaptığım budalalığa kendim gülüyorum.
1: Aldırmayın canım, biraz ısla...

0: fena mı?
1: Fena olur mu hiç? Bir pasta daha yer misiniz?
0: Hayır. Yok, iki tane yedim. Oo, saat 4 olmuş.
1: Gitmeniz şart mı?
0: Hı-hı, şart tabii. 4.30'da bale dersim var, ancak yetişirim.
1: Sizi bir daha ne zaman göreceğim?
0: Bilmem. Bir gün belki gene karşılaşırız. Hoşça kalın.
2: Yarın akşam kulüpte kıyafet balosu var, birinciliği mutlaka almalıyız. Sen ne giyeceksin?
3: Alev, ben geleceğimi sanmıyorum.
2: Evet!
4: Çekil! Aman konuş işte canım!
2: Anlamıyorum!
4: Çekilsene!
2: Ne yaparım ben sana?
4: Çekil dedim sana! Peki, peki!
2: Gelir misin diye sormadım, geleceksin dedim. Geç kalma sakın, beklemeyi sevmem.
3: Peki, peki! Olur!

0: Ne istiyorsun benden? Niçin peşimdesin?
1: Seni görmeden yapamıyorum.
0: Ben de seni görmek istiyorum hep.

0: dedim. Günlerdir yoksun ortalarda. Atla arabaya.
1: İşlerim var.
0: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten. Hadi atla.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Kaftanın arkasına. Bir arkadaşımındır burası. Ailesiyle Marmaris'e gitti, anahtarını bana bıraktı. Ne bekliyorsun, gelsene? Sana söylüyorum. Baş başa konuşacaklarım var seninle.
1: Benim de.
0: Şimdi konuşabiliriz. Kaç gündür nerelerdeydin? Niçin aramadın beni?
1: Vaktim olmadı.
0: Çalışmaya mı başladın?
1: Yok, hayır.
0: Ne yaptın öyleyse? Niçin vaktin olmadı? Başka bir kız mı var yoksa?
1: Olamaz mı?
0: Niçin olmasın? Bu defa hangi prenses?
1: Benim için bir prensesten çok daha kıymetli.
2: Kızın ailesini hiç tanıyıp görüşmeden böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki. Ne zaman tanıştı, ne zaman sevdi de evleniyor, anlayamadım.
3: Sürat asrındayız karıcığım. Şimdi dünya bile daha hızlı dönüyor ya.
2: En büyük korkum dışarıdan bir kız getirmesi, işte gelininiz, öpün bakalım demesiydi. Çok şükür tam istediğim gibi evleniyor Metin. Bakalım nasıl bir kız.
3: Şunu bağlayabilir misin? Hı?
2: Sen Metin'den heyecanlısın.
3: Kolay mı? Aslan gibi evlat yetiştirdim, okuttum, şimdi de evleniyor. Kayınpeder oluyorum. Derken büyük baba olacağım. Sen de büyük anne.
2: Çok şükür.
3: Yaşlandığımı bu gece anlıyorum Laman. Seni ilk gördüğüm günü, düğünümüzü hatırlıyorum.
2: 26 sene ne çabuk geçti.
3: Seni o ilk günlerdeki gibi seviyorum hala.
2: Ayıp! Böyle şeyler bize yakışmaz
1: artık! Anne, baba! Giyinemediniz mi? Geç kalıyoruz.
3: Şimdi hemen geliyoruz oğlum.
1: Acele edin, geç bile kaldık.
4: Saat kaç?
0: 8:30 geliyor.
4: Eyvah! Çok geç kaldım! Sen de durma, giyin! Gelirlerse mahvoluruz.
0: Annemle babam çoktan hazırlandılar, merak etme.
5: Ah, yeter Mehmet! Misafirler gelmeden sarhoş olacaksın.
1: Yo, müdahale yok! Müstesna bir gece bu! Sema'ya söz kesiyorum! Müstakbel damadım, ailesi ve kızımın şerefine bu gece bana içki serbest!
0: Dur biraz ruj süreyim, yüzüne renk verir.
4: Ay istemem, istemem! Geç kalıyorum! Neredeyse gelecekler!
0: Gelsinler, beklerler! Biraz kendini satmasını öğren!
4: Nasıl yani?
0: Biraz bekletir, sonra inersin! Şöyle başınla selamlayıp gayet havalı bir hoş geldiniz efendim dersin!
4: Hoş geldiniz efendim! Ay yapamayacağım, heyecandan kalbim duracak!
0: Vay canına! Aşk insanı ne hale getiriyor! Seni böyle sersemleten oğlanı merak etmeye başladım! Neye benziyor acaba?
4: Bir kere tenis raketine hiç benzemiyor! Geldiler! Geldiler işte! Hoş geldiniz!
6: Hoş bulduk yavrucuğum!
4: Hoş geldiniz efendim!
3: Gerçekten pek zarif, pek güzelsin! Aferin Metin!
1: Ne kadar heyecanlıyım bilemezsin!
4: Asıl ben! Kalbim duracak sanki!
6: Ne güzel şeydir şu gençlik.
1: İki kızım var ama birbirlerine hiç benzemezler. Ablası bir türlü evlenmiyor. Kimseleri beğendiremiyoruz.
6: Bak şimdi.
1: Nermin, Alev nerede kuzum?
7: Geliyorum baba.

0: kızım Alev.
1: Pek güzelmiş.
2: Gel. Sana Metin'i tanıştırayım abla. Çok sevindim.
1: Ben de.
2: Nasıl abla? Tenis raketine benzemiyor değil mi? Yüzüm bembeyaz oldu, ne var?
3: Başım ağrıyor biraz.

0: buyurun paşam, hoş gelmişsiniz. Buyurun, oturun. Mezeleri gene ben elimle hazırlayacağım. Eskisi gibi.
1: Sık sık geldiğin bir yer galiba. Birisi mi vardı? Onunla mı geliyordun? Affedersin, üzdüm seni.
2: Kalkalım istersen, başka bir yere gidelim.
1: Bu kadar önemli mi senin için?
2: Hayır, hiç değil. Hiçbir zaman önemli olmadı, bitti zaten. Kırılmadın mı? Gücenmedin mi bana?
1: Bitmiş bir şey için neden kırılayım?
2: Senden çok önceydi. Seni tanımamıştım bile. Üstelik aramızda hiçbir şey geçmedi. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum.
2: Sen ömrümde ilk defa sevdiğim, her an beraber olmak istediğim tek insansın.
1: Sen de benim için öylesin.

0: Oh, hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
1: Ben de. Denize çıkalım yarın. Sabah erken uyanabilir misin?
0: Belki de hiç uyuyamayacağım bu akşam.
1: Öyleyse sabah erkenden seni evin önünde bekleyeceğim.
0: İyi geceler.
1: Sana da.

0: Gidelim.
1: Sema'yı bekliyorum.
0: Ne diyorsam onu yap. Bir daha Sema'yı görmeyeceksin. Dediğimi dinlemeyecek olursan pişman olursun.
1: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
0: Öyle mi sanıyorsun? Sema'ya her şeyi anlattığın zaman olacakları düşün. İyice düşün.
1: Anlatamazsın. Kardeşin o senin. Hem ne anlatabilirsin? Aramızda ne geçti?
0: Her şey. Seviştik. Arabalarda, geceleri sahillerde. Kulüpte yanak yana dans ettiğimizi herkesler gördü. Arkadaşımın villasında koynuna girdim.
1: Hepsi yalan bunların. Biliyorsun.
0: Ama sadece ben biliyorum. Sema sana değil, bana, sevgili ablasına inanır.
1: Bunu yapabilir misin?
0: Sema'yı görmeye kalkışırsan, daha kötüsünü de yapabilirim. Defol şimdi! Bana hayır denmeyeceğini söylemiştim sana.

0: Sema!
1: Çok mu geciktim?
0: Senden bir şey gizledim ben.
1: Metin, ne bu hali? Ne oldu?
0: Benden önce bir kızla basit bir ilgim olmuştu. Biliyorsun.
1: Evet.
0: İşte o kız. O kız.
1: Evet.
0: O kız.

0: yemin ederim ki aramızda hiçbir şey geçmedi.
1: Git! Durma!
0: Sema!
1: Git dedim! Defol buradan, defol! Defol!
0: Sema, bir dakika!
1: Defol dedim!

0: Ne geçti aranızda bilmiyorum. Sormayacağım ama üzülüp kahrolmakla hiçbir şey halledemezsin. Seven insan böyle eli kolu bağlı durmaz.
1: Ne yapabilirim?
0: Git semaya, gör, konuş, anlaş, anlat halini. Onu tekrar kazanmak için mücadele et. Hadi durma, durma git.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siz iyileşene kadar günde 3 kere bu katı yürekli vahşiyle karşılaşmak zorundasınız.
2: Doktor Faruk mu işi pişirmiş?
3: Düğün ne zaman diye?
1: Aşkımız nasıl süratle ilerlediyse, evliliğimiz ondan hızlı gerçekleşecek.
2: Annem nerede? Biliyorsun, gene fabrikanın gece nöbetinde çalışıyor.
1: Babacığım, sen işlerine bak sen. Benim eve gidip yerleşmem gerekiyor.
4: Bu yıl vaktinden evvel geldi. Patrona söyledim, bırakmadı.
1: Bizimkiler nişan, nikah tarihini bile tespit etmişlerdir.
2: Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey. Şimdi de hayır demek sırası bende.
5: Şeyla, artık sen ve ben yokuz. Çocuklarımızın mutluluğu var.
1: Onunla evlenmek mecburiyetindeyim.
5: Anası onu seninle evlendirmektense barda çalışmasını tercih edecek kadar şaşkın bir kadın.
2: Neler söylüyorsun Faruk?
1: Hadi göster yalancılıktaki ustalığını. Anam namusludur de.
2: Ne işin var burada? Kızının sadece gelmesine şaştığın bir yerde sen nasıl çalışabilirsin?
6: Saadet Güneşi yarın 16.15'te TV4'te.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi

0: 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Yok Sema, gitti.
12: Ne zaman? Nereye gitti?
11: Senden kaçtı, iğreniyor senden. Aramaya kalkış mı bulamazsın zaten. Sana söylemiştim. Şimdi çek bakalım budala.
13: Metin, oğlum, bir yere mi gidiyorsun?
12: Ankara'ya.
13: Ne var Ankara'da?
12: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık. Gider gitmez evleneceğim.
13: Oh, barıştınız mı?
14: Hiç durma, hadi yolun açık olsun.

0: Buyurun efendim.
1: Valizi odama çıkarsınlar.
0: Baş üstüne.
1: Restoran ne tarafta?
0: Bu tarafta.
1: Şu masayı ayırın lütfen.
2: Peki efendim. Kaç kişilik olacak?
1: Sadece iki kişilik. Şampanya, mumlar ve iki gül istiyorum.

Amerika'dayım. Seni görmeye, konuşmaya geldim. Bana karşı duygularının değişmediğine inanıyorum. En geç yarın sabah sana kavuşmuş olacağım. Seni sevmekten vazgeçemiyorum. Beni affetmen için dua ediyorum.

Seni o kadar seviyorum ki seninle konuşmak, seni görmek gücümü kırıyor, heyecandan donduruyor beni. Yalvarırım bana yardım et. Olup bitenleri unutmaya çalış. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Umudumu kaybediyorum bazen, mutsuzum. Ne olur yardım et bana sevgili Sema. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum.

Merhaba. Bir iş için gelmiştim Ankara'ya. Sonra dedim ki kendi kendime, seni görsem konuşsam gelmişken dedim. Nasılsın? İyi misin? Ne durumda imtihanların?

0: Ne büyük tesadüf değil mi? Nereye gidiyorsun?
1: Bir arkadaşımla buluşacağım. Bir erkek arkadaşımla.
0: Ha? Erkek arkadaşınla mı?
1: Evet.
0: Ya. Nerede buluşacaksınız?
1: Hayvanat bahçesinde.
0: Gelmişken ben de gezmek isterim hayvanat bahçesini. Senden gelebilir miyim?

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Nerede?
0: Ankara'da. Niçin geldin?
1: Babamın işleri için.
0: Ne kadar kalacaksın?
1: Bilmem, bilmiyorum. İşlerim bitene kadar.
0: Nerede kalıyorsun?
1: Marmara Oteli'nde. Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemez.
2: Sema!

0: Geç mi kaldın?
1: Yoo, ben de şimdi gelmiştim. Ha, otobüste rastladım Metin'e. İstanbul'dan tanışırız. O da buraya geliyormuş.
0: Memnun oldum. Ben de. Hadi gidelim. İyi günler.
1: Bugün beni nereye götüreceksin?
0: Bugün sana bir sürprizim var.

0: Niçin geldin Ankara'ya?
1: Gir otur, otur da konuşalım.
0: Niçin geldin Ankara'ya?
1: Söylemiştim.
0: Benim için mi geldin?
1: Niçin soruyorsun?
0: Öğrenmeliyim.
1: Senin için geldim. Anlamamış olamazsın bunu.
0: Gitmeni istiyorum. Hemen dön İstanbul'a. Beni rahat bırak.
1: Peki.
0: Yemin et gideceğine.
1: Seni seviyorum, ölesiye seviyorum.
0: Hayatta bir daha görmek istemediğim tek insansın.
1: Her şeyi konuşmalıyız.
0: Konuşacak hiçbir şey yok aramızda.
1: Her şeyi bilmeliyiz.
0: O meseleye dair tek bir kelime dahi duymak istemiyorum.
1: Konuşmalıyız. Beni dinlemeye mecbursun.
0: Dokunma bana!
1: Çılgınlık bu. İkimize de ıstırap çektiriyorsun.
0: Beni katma, bırak!
1: Beni dinleyeceksin, konuşacağız.
0: Sesini bile duymak istemiyorum.
1: Neden? Ne yaptım? Suçum ne benim?
0: Soruyor musun?
1: Evet, bilmek hakkımdır.
0: Bırak beni, gideceğim!
1: Bırakmayacağım.
2: Ne var? Ne oldu?
1: Şey, yok bir şey.
2: Küçük hanım bağırıyordu ama.
1: Size öyle gelmiş, konuşuyordu.
2: Böyle şeyler istemeyiz otelimizde.
1: Sema, dinle beni. Seni seviyorum. Evlenmek istiyorum seninle. Hemen evlenmeliyiz. Yıldırım nikahı yapabiliriz yarın.

0: kararını verdin? Evleniyor muyuz? Duymuyor musun? Anlamıyor musun beni?
1: Gitmeni istemiştim. Söz vermiştim.
0: Gidemem. Ayrılamam. Bırakamam seni. Beraber gideceğiz buradan. İkimiz seni. Beraber. Sen sonra da okumak istersen Ankara'ya yerleşiriz. Ben de burada çalışır, mezun olmanı beklerim.
1: Ne zaman gidiyorsun?
0: Bu kadar mı istemiyorsun beni?
1: Evet.
0: Niçin? Ne yaptım? Söyle, cevap ver!
1: Yavaş, bağırma!

0: Beni kollarına al. Gidiyor muydun? Nereye?
1: Hiçbir yere. Sabah sana gelecektim. Evlenmek için. Evleneceğiz değil mi? Hayır demiyorsun.
0: Gitmem lazım.
1: Benle alay etmedin değil mi? İçki içmedin ya. Hemen evlenebiliriz öyleyse.
0: Şeyi bilmiyorum. Sorma artık. Konuşma.
1: Beni seviyor musun? Öyleyse yarın, hemen yarın evleneceğiz. Yüzükleri alıp seni burada bekleyeceğim.
0: Ne olur, sus lütfen.
1: Beni bırakma sakın. Sensiz olamam.
0: Tunca da söylemem lazım. Bana evlenme teklif etmişti.
1: Ne zaman?
0: Beni seninle gördüğü gün.
1: Ne dedin, ne cevap verdin?
0: Evlenebileceğimi söyledim.
1: Nasıl razı etti seni? Dizlerine kapanıp hıçkırdı mı yoksa? Seni seviyorum, benden evlenir misin mi dedi?
0: Yeter, yeter!

0: Tam zamanında geldim galiba.
1: Size haber verecek vaktimiz olmadı.
0: Tanıdığım en alçak insansın sen.
1: Sema'yı mutlu edeceğim. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
0: Aynı şeyleri Alev'e söylerken hiç mi utanmadın?
1: Böyle bir şey söylemedim. Onunla arkadaş gibiydik sadece. Nedense kim gidiyor, affetmiyor beni.
0: Büyük kızımı bedbaht ettin. İki kardeşi birbirine düşman ettin. Şimdi sıra Sema'ya mı geldi?
1: Her şeyi anlatacağım. Eminim hak vereceksiniz bana.
0: Seni bir daha Sema'nın peşinde görmeyeyim. Hem evleniyor Sema.
2: Alo, buyurun.
0: Sema Akünlü'yü istiyorum.
2: Bir dakika, odasını bağlayayım. Konuşun.
3: Buyurun efendim.
0: Dinle beni Sema, baban şimdi sana geliyor. Hiç durma, hemen ayrıl oradan. Seni otelin önünde bekliyorum.
3: Özür dilerim, ben Sema'nın arkadaşıyım. Az önce babasıyla gitti Sema.

0: Ders yok mu?
1: Hayır, herkes yemekte.
0: Birisini arıyordum da.
1: Çoğu kantinde doyurur karnını. Sağdaki koridora sat.
0: Sema Akünlü'yü tanıyor musunuz?
2: Hayır.
0: Siz?
2: Hayır.

Sema Akünlü adında bir kızı arıyorum. Sema Akünlü'yü tanıyan var mı içinizde? Nerede olduğunu bilmek istiyorum. Çok önemli benim için. Çünkü onu canımdan çok seviyorum.

0: Gitti Sema. Çoktan gitti. Söylemiştim telefonda.
1: Siz miydiniz?
0: Evet. Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek.
1: Niçin söylemediniz bana?
0: Vakit bırakmadınız ki.
1: İstanbul'a mı gitti?
0: Evet. Babası çok acele ediyordu.

0: Kimse yok evde.
1: Çekil yolundan.
0: Hepsi az önce gittiler.
1: Nereye?
0: Söylemediler.
1: Sema da mı gitti?
0: Evet, evleniyor küçük hanım. Bugün nikahı var.
1: Kiminle? Tunç denen o sırıkla mı?
0: Bilmiyorum.
1: Nerede evleniyor? Söyle diyorum sana!
0: Bilsem söylemez miyim? Çok üzgündü küçük hanım, ağlıyordu.
1: Bildiğin bir şey varsa Allah aşkına söyle.
0: Çocuğun babası doktormuş, profesör dediler. Necdet Alter.

0: Doktor bey bugün gelmeyecekler.
1: Biliyorum, oğlunun düğünü var.
0: Evet, pek afansız oldu.
1: Tunç eski bir arkadaşımdır. Nikahında mutlaka bulunmam lazım. Ama nerede olduklarını bilmiyorum.
0: Kimseyi çağırmadılar. Kendi aralarında bir tören yapacaklarmış.
1: Nerede?
0: Beyefendinin yazlık evinde, Tuzla'da.

0: Doktor Necdet Alter'in villası uzakta mı?
1: Doğru git. İleride yol ikiye ayrılır. Soldaki yoldan tepeye doğru çıkacaksın. En sondaki etrafı duvarla çevrili çukurda deniz kenarındaki villadır.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ekici Murat Bey ve Ünal Tam Yağlı Taze Kaşar Peynirleri 479 lira.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?

0: sadece dur lan.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece dur ulan.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
5: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Nermin Hanım'ı istiyor.
2: Evet, kim arıyor?
1: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
2: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım! Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
3: Hiç değişmemiş.
2: Sen de öyle.
3: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
4: Özkan. Anneanne sen misin?
2: Nasılsın Ömer'im?
4: Çok iyiyim anneanne.
3: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
5: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
6: Yoruldun mu damat bey?
7: Yoruldum baba.
3: Öğrendiniz mi evlatlarım?
8: Öğrendik baba.
2: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
4: Kim bu amca baba?
5: Senin deden oğlum.
3: Merhaba delikanlı.
4: Dede.
9: Babaların babası birazdan TV Doc'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
6: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bakalım hayvan fiyatları ne oldu?
2: Pazarda görürüz.
1: Geçen sefer köylü direkti ama bu sefer kıracağız fiyatları.
2: Ne mecburlar.
3: Dayımdan hep iyidir, haber yok. Her ay aylığımı almaya gelirdi.
4: Sabah 8'de bizi lütfen uyandırın. İyi geceler.
2: Eski bir bina.
5: 1839'da konak olarak yapılmış. 23'te de otele çevirmişler. Babam

0: bahsedildi.
1: Haftalık sebzeyi alıvereceğim.
2: Bir diyeceğim mi?
0: Bunları gazeteciyle gönderirdim. Bundan sonra kendim getireceğim.
2: İyi, getir.
3: Bu sıralar kaldın mı otelde?
0: Açık yeşil kazağı vardı. İki haftayı geçiyor. Cuma sabahı gelmiştir. Tam bir hafta kaldı.
3: Öz kızını boğmuş.
0: Neden? Neyi bekliyorum?
4: Ana Yurt Oteli yarın 18'de TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Siz iyileşene kadar günde 3 kere bu katı yürekli vahşiyle karşılaşmak zorundasınız.
2: Doktor Faruk mu işi pişirmiş?
3: Düğün ne zaman diye?
1: Aşkımız nasıl süratle ilerlediyse, evliliğimiz ondan hızlı gerçekleşecek.
2: Annem nerede? Biliyorsun, gene fabrikanın gece nöbetinde çalışıyor.
1: Babacığım, sen işlerine bak sen. Benim eve gidip yerleşmem gerekiyor.
4: Bu yıl vaktinden evvel geldi. Patrona söyledim, bırakmadı.
1: Bizimkiler nişan, nikah tarihini bile tespit etmişlerdir.
2: Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey. Şimdi de hayır demek sırası bende.
5: Şeyla, artık sen ve ben yokuz. Çocuklarımızın mutluluğu var.
1: Onunla evlenmek mecburiyetindeyim.
5: Anası onu seninle evlendirmektense barda çalışmasını tercih edecek kadar şaşkın bir kadın.
4: Neler söylüyorsun Faruk?
1: Hadi göster yalancılıktaki ustalığını. Anam namusludur de.
4: Ne işin var burada?
2: Kızının sadece gelmesine şaştığın bir yerde sen nasıl çalışabilirsin?
6: Saadet Güneşi yarın 16.15'te TV4'te.

0: Selurum, c'est moi.
1: Tunç Alper'i kocalığa kabul ediyor musun?
0: Sema! Seviyorum! Seviyorum!

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsın Ayşen?
2: Sağ olun hanımcığım.
1: Bana bir kahve yap.
2: Tabii, hemen şimdi yaparım.
3: Hoş geldiniz Nermin
1: Hanım. Hoş bulduk, oğlum geldi mi?
3: Henüz gelmediler, bir iki yere uğrayacaklarını söylemişlerdi.
1: Peki, sonra konuşuruz. Biz atölyeleri gezelim.
3: Başüstüne.

0: Çiçekler kimden Ayşe Hanım?
1: Abdülkerim Bey'den. Bir de kıymetli yüzük göndermiş.
0: Girin.
1: Mutlaka Abdülkerim Bey'dir.
2: Nermin Hanım, kulunuzu bir iki dakika dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Ne söyleyeceğinizi merak etmiyorum Abdülkerim Bey.
2: Size olan hayranlığımı belirtecektim. Gerçek bir sanatçısınız.
0: Bir sanatçıya gönderilen çiçeğe hürmet ederim ben. Ama kıymetli yüzüğünüzün manasını anlayamadım.
2: O benim anahtarımdır. Silahımdır.
0: Böyle silahlar ancak bir metrese karşı kullanılır. Namuslu bir kadına karşı değil. Tabii bu korkunç silaha karşı dürüst kadının da bir silahı vardır Abdülkerim Bey.
2: Nedir acaba?
0: İşte bu.
1: Yaman kadınsın be hanımcığım. İyi ama her zaman sorarsın çiçek geldi. Gelince de zıvanadan çıkarsın.
0: Çiçek beklediğimden gelsin istiyorum Ayşe Hanım. Tam 15 senedir de bekliyorum.
1: Kim bu hayırsız herif hanımcığım?
0: Kocam. Yani ayrıldığım kocam. Sevdiğim, unutamadığım tek erkek.
1: Bu kadar seviyordun da ne diye ayrıldın a benim güzel hanımcığım?
0: Ah, uslanmaz o. Musalla taşına yatırsalar güzel bir bacak görünce hortlar benim kocam.
1: Deme be, sahi mi diyorsun hanımcığım?
0: Evet. Benim kocam ölürken bile gözü çöplükte olan erkeklerdendir Ayşe Hanım.
3: Alo. Evet, buyurun. Muradım ben.

0: Ali Çomu. Aha, uyuz Ali Çomu. Ne haber yüz karası?
1: Sana iş teklif ediyorum Murat. Benimle ortak çalışırsan yakında çok zengin olursun. Gel bu işi beraber yapalım.
0: Ben o teklifini al da başına çal Aliço. Senin gibi adi bir yüz karasıyla bir kaba tükürülmez. Bir daha da beni aramayın.
1: Alo! Ulan köpek! Ben sana ne edeceğimi bilirim. Haydar'a haber salın. Dostu Canan'ın Murat'la ilişki kurduğunu söyleyin.

0: Alo, buyurun. Konuşsana. Niçin susuyorsun? Konuşsana be!
1: Şimdi basacağım küfrü ama.
0: Senin kim olduğunu öğrenirsen görürsün gününü. Ulan senelerdir bu...
2: Telefonla her yeri aradım ama oğlunuz Erol Bey'i bulamadım. Sanırım çok önemli bir iş peşindeler.
0: Önemli iş ha. Bu it adam olmaz. Son gelen manken kızın telefonu var mı?
2: Serap'ın mı efendim?
0: Evet.
2: 47-66-91.
0: Aferin kıza, telefonunu ezberletmiş. Sen beni dinle kızım. O söyle, hemen işinin başına dön. Yoksa sen çalışır ona bakarsın bundan sonra. In the backwood, a blackfoot, Mississippi. Drink, boom, shot.

0: You see, she was too busy providing and raising her babies.
1: Oh, hoş geldin anneciğim. Tam da ısınıyordum benle.
2: Biraz da derslerine ısın. Bu sene de çakarsan kendine iş ararsın.
1: İşim hazır değil mi anneciğim?
2: Ne işi?
1: Senin fabrikada sanat direktörü olurum.
2: Abinin müdür olduğu gibi değil mi?
1: Abim dalgacı anneciğim. Ben sanattan anlarım. Sana liste başı bir parça çalayım.
2: Yeter, yeter artık! Biraz da evdekileri düşün. Ömer uyuyor.
1: Uyumuyor anne. Ablam da eniştemizi bekliyor. Herif resmen havada bulup tavada yiyor.
2: Ya siz? Damadımdan ne farkınız var? Hepinizi tornaya soksalar doğru dürüst bir adam çıkmaz üçünüzden.
1: Kalbimi kırıyorsun ama anne!
2: Kafanı kırmadığıma şükret! Ömer uyudu mu Leyla?
3: Yaramaz, şimdi uyudu anne.
2: Hasta falan mı?
3: Hayır, babasını bekledi.
2: Sen de bekledin tabii.
3: Evet anne. Geç geleceğini söylemişti ama... Gene de bekledim anne.
2: Seni anlıyorum kızım. Bir ümittir beklemek. Gelmeyeceğini bile bile beklersin. Hep beklersin. Vaktiyle ben de çok bekledim. Hem de üç çocukla birlikte kızım. Senin duyduğun acıların fazlasını hissederim.
3: Ne yazık ki kaderlerimiz birbirine benziyor anneciğim.
2: Çok az farklı kızım. Benim kocam kadınlara düşkündü. Seninki ise kumara. Ama üzülme yavrum. Bir gün döneceğine inanıyorum kocam.

0: Ömer, ne yapıyorsun orada? Ömer. Hey. Ömer.
1: Anneanne.
2: Vay namussuz vay.
3: Eski borcuyla beraber 50.000 lira borçlandı kasaya.
4: Çok para bu Tarık. Ne zaman ödeyeceksin?
3: Mühlet ver biraz Rasim abi.
4: Elbette. 2 gün yeter mi?
3: Yetmez abi. 50.000 lira az param.
4: Öyleyse 3 gün olsun.
3: Ama Rasim abi...
4: Kes sesini be! 3 gün dedim tayfa. 3. günün akşamı paramı isterim. Getirmezsen başına gelecekleri bilirsin. Hadi güle güle.
0: 50.000 lira harçlık gibi istenmez Tarık.
3: Harçlık değil, borç istiyor.

0: Korkuyorum sizden. Bir muhasebe hatası yaptım. Bunu kapatmam lazım.
1: Sana inanmıyorum Tarık. Çünkü istediğim para bir muhasebe açığı değil... ...bir kumar borcu.
0: Öyle olduğunu kabul edelim. Verecek misiniz?
1: Hayır. Belki böylelikle sana faydam dokunacak. İçine düştüğün bataklıktan kurtulacaksın.
0: Önce sizden, sonra bu evden kurtulacağım. Kafamı şişiren nasihatlarınızdan bıktım artık. Oğlumu alıp gideceğim. Bunu yaparken de büyük bir zevk duyacağım.
1: Tarık, lütfen. Leyla. Kocanın seni sevdiğine eminim yavrum. Bundan şüphen olmasın. Blöf yapıyor. Benim senden ve torunumdan ayrılamayacağımı biliyor. Ama istediği parayı vereceğim ona. Ben alıştım istismar edilmeye. Oğullarım sorumsuzdu. Şimdi de damadım onlara katıldı. Böyle olmalarına belki de ben sebep oldum. Babasız büyüttüm, her dediklerini yaptım onların, şımarttım.
2: Dostumla kırıştırmanın ne olduğunu göstereceğim sana.
1: Haydar!
2: Son duanı et!
3: Allah'ım sen beni bu aptallardan koru!

0: Dur. Onu bana bırak.
1: Ah!

0: Valla midem ağrıyor.
1: İshal oldun. Şunları yutarsan iyileşirsin.
0: Yutamam, mermi bunlar.
1: Ya beynine, ya da midene! Bana silah çekilmeyeceğini öğrenirsin böylece. Şimdi suyla cilalayalım. Hadi, iç bakalım. İç, hadi iç, iç. Aferin çocuğum sana. Şimdi salın geçer, bol bol da kurşun çıkarırsın.

0: Kolay gelsin, Anason Kazım.
1: İçmiyordum ki abi. Tadına bakıyordum.
0: Ulan tereciye tere mi satıyorsun? Ben değil, seni düşünüyorum. Miden delik deşik oldu sünger gibi.
1: Doğru abi. İçmiyordum ki zaten, tadına bakıyordum. Sünger gibi olduğu için içki dayandıramıyorum.
0: Hadi bakalım, çabuk banyoyu hazırla.
2: Alo, buyurun. Alo, konuşsana, hiç mi utanmak yok sende? Rica ettik, olmadı. Küfür ettik, olmadı. Her kimsen konuşsana, deli misin, sapık mısın, nesin sen? Anlaşıldı.

0: terbiyesiz. Ne olacak manyak?
1: Anneanne! Gitmek istemiyorum ben. İstemiyorum işte.
2: Ne oldu güzelim, niçin ağlıyorsun?
1: Babam bizi götürmek istiyor anneanne. Başka yerde oturacakmışız. Ben senden ayrılamam ki.
2: Ayrılmayacağız Ömer. Ağlama yavrum.
0: Özür dilerim anne. Ben de gitmek zorundayım.
3: Hadi Ömer. Anneannenle vedalaş da gidelim.
2: Vedalaşmamıza lüzum yok damat bey. Ömer burada kalacak. Çünkü senin istediğin 50.000 lirayı vereceğim. Ama anne mecbur değilsin ki. Önemli değil. Sevginin de bedeli ödenir bazen. Senin için canım feda olsun bebeğim.
4: Demek kayınvaliden verdi parayı. Seni çok seviyor olmalı.
5: Yok be abi, tam tersi. Benim için kefen parası bile vermez. Ama bizim oğlana tav, torunu için bütün parasını değil, canını bile verir.
4: Ya, kasanın anahtarı çocuk demek. Çocuk da senin olduğuna göre, anahtar sende sayılır. Kıymetini bil ahbap.
6: Merhaba. Hoş geldiniz. Oturun çocuklar.
7: Oturmayacağız, bir iki laf edip gideceğiz.
6: Babamızın selamı var.
8: Aleyküm selam, nasıl, iyi mi Aliço?
6: Zıpkın gibidir.
8: Oho, Allah afiyet versin. Anlatın bakalım. Bayram çocukları gibi elimi öpmeye göndermedi herhalde Aliço sizleri.
6: Seninle konuşmaya geldik.
8: Sizleri dinliyorum.
6: Babam dedi ki, bundan sonra bana çalışsın. Beraber çalışalım. Sana da daha evvel telefon etmişti. Senin tanıdığın Avrupa'ya giden bir sürü şoför arkadaşın varmış.
8: Ne taşıyacak acaba muhterem babanız?
9: Silah, mermi, sigara... Anlaştık mı?
8: Hayır. Benim tanıdığım şoför arkadaşlarım meyve ve sebze taşımayı tercih ederler.
9: Ne fark eder ki?
8: Benim arkadaşlarımın taşıdıkları insanları besler, yaşatır. Sizinkilerse öldürür. Ey bayram çocukları! Hadi şimdi güle güle.
6: Babam çok kızacak.
8: Başına buz koysun öyleyse, ateşini alır.
9: Babam affetmeyecek seni.
8: Tövbe diyen kim? Ey güle güle bayram çocukları! Ey bir dakika bayram çocukları! Sen ortadaki... Senin niye o kadar büyük?
10: Bırakın, bırakın beni, parçalayacağım, delik deşik edeceğim seni! Bırakın! O...
8: Hadi oğlum işine git.
11: Murat efendi başka ne dedi bakalım? Yavaş yavaş anlatın.
9: Ali çok kızarsa başına buz koysun dedi.
11: Şakacıdır kerasta. Başka ne dedi?
9: İşi kabul etmedi bey baba. Res çekti bize.
11: Kumarbazdır, res çeker. Başka ne dedi?
10: Büyükmüş. Gır gır geçti benimle.

0: büyük dedi değil mi?
1: Evet bey baba.
0: Adam haklı. Küçükten beri söyler dururum sana. Fazla tıkınma diye. Başka?
2: Hepsi bu kadar. Peki sen ne diyorsun bey baba?
0: Ben mi? Ben kemikleri kırılacak diyorum. Dili koparılacak diyorum.
3: Bir de perde çektim mi sinek filan hava gazı. Alayı yanağında patinaj yapar abi. Vallahi kayar tutunamaz anladın mı? Yani sineklerin Uludağ olur yanakların. Uludağ gibi öyle, öyle.
4: Anladım. Derim yanağımda kalsın razıyım.
3: Au. Kalbimi kırdın benim. Kafamı bozdu şimdi abi, olmadı.
4: Kolonya yüze sürülür oğlum. Duymadın mı? Yüze sürülür dedik.
3: Yüze sürülen dile de sürülür abi. Doğucan denen herif yaşasaydı seni kıskanırdı abi.
4: Bırak yağcılığı. Don Juan kim ben kim?
3: Ah söyleyeyim. Don Juan tek ateşli bir tabancaydı. Ama sen ağır makinalı bir tüfeksin abi.
1: Ya bu nedir berberci başı?
3: 9 milimetre toplu Belçika yapısı bir film tabancası.
1: Aferin sana, bir kere de bildin ve 2 tıraş sabunu kazandın. Losyon ve masaj ister misiniz Murat Bey? Şimdi görürsün. Ayağa kalk, ellerini başının üstüne koy.
4: Yok, saçlarım bozulur.
1: Mostran bozulacak az sonra. Ayıkla şunu. Alt tarafı da ayıkla.
5: Küp edeme! Dur!
3: Fırsat mı fırsat, biraz daha alayım abi.
4: Gelen var.
3: Peki abicim, devam et.
4: Tıraşa devam.
3: Ne biçim iş, taksit taksit tıraş ediyoruz.
4: Şimdi her şey hayatta taksitle oğlum. Anlaşıldı, bugün tıraş olamayacağız.

0: Oo, yeni müşteri de geldi. Biz de bunun bıyığını keselim. Of deme, of deme. Güzel oldun, yakışıklı oldun. Hadi bakalım yaylan, hadi.
1: He!

Kızım, senin bıyığını tıraş etmedin mi? Ha? Şimdi de saçını tıraş edelim öyleyse. Hadi bakalım. Biraz fiyakalı ol bari. Getir kafayı, getir kafayı. Çok aynalı oldu. Bak serin serin şöyle bak. Aman ne güzel. Bak şimdi iyi oldu, iyi bir yol açtık oraya. Hadi yaylan. Hadi bakalım şimdi doğru yaylan. Tamam tamam yürü. Ünem paydos dedik gene işe başlatıyorsunuz. Senin sakalını keselim ama senin sakalın fazlası, biraz bileyelim bunu. Hadi bakalım. Tamam, getir sakalını. Oh, bak ne aynalı bir tıraş. Aman senin de güzel sakal oldu sana. Oh. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Hadi durma artık, tamam işte. Hadi bakalım, yürü.

0: Lan sersem herifler, adam sizi benzetmiş. Söyleyin bakalım ne dedi? Ne dedi benim için?
1: Söyledik ya abi.
0: Bir daha söyleyin evlat. Bir daha söyleyin. Olur mu? Bir daha söyleyin. Söyleyin, bir daha söyleyin.
2: Şey dedi abi. Sizin tepenizi tıraş ettim. Hani onun da tıraş ederim dedi.
0: Ya, korktum şimdi. Ödüm karıştı. Uğraşmam artık Murat Efendi ile. Uğraşmam artık o hergeliyle. Hem niçin uğraşayım? Ama bir kıstırırsam kemiklerini kıracağım için.
3: Erol.
4: Efendim anne.
3: Hemen git kardeşini ve enişteni bul. Hepiniz evde olacaksınız. Dananın kuyruğu bugün kopacak benim çapkın oğlum. Çünkü hepinizi evden kovacağım.
4: Beni de mi anne?
3: Evet. Başta senin.

0: Ne haber Erol? Annem bozuk çalıyor Fiko. Uyudur, bu seferki başka, barut gibi.
1: Ben de öyleyim.
0: Bizi evden kovmayı düşünüyor.
1: Müjdene teşekkür ederim.
0: Gırgırı bırak, bu gece evde toplanmamızı istedi.
1: Neden?
0: Kovma kararını tebliğ edecek, hadi yürü.
1: Boşver! Madem ki kovacak, niye eve gideyim? Burada efkar dağıtırım.
2: Nermin Hanım'ı istiyorum.
3: Evet, kim arıyor?
2: Beni dinle. Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... servetinin bir kısmını bana vereceksin.
3: Çok şakacısın.
2: Ben mi? Ben şaka yapmam. Anlaşmak istiyorum. Seni himaye edeceğim. Karşılığında da 5 milyon vereceksin. Çok para sayılmaz senin için.
3: Evet. Çok para değil 5 milyon. Ama senin feriştahan gelse değil 5 milyon, 5 kuruş bile alamaz benden.
0: Gene ters olsun enişte.
4: İyi bildin.
0: Valide bu gece hepimizin evde olmamızı istedi.
4: Nutuk çekmek için mi?
0: Hayır, kovmak için.
4: Öyleyse sana vekalet veriyorum. Bir zahmet benim yerime de kovuluver. Tamam mı?
0: Tamam. Hadi eyvallah, sana bol şanslar.
3: Yalnız Erol geldi anne. Fikret'le Tarık gelmediler. Hizmetçiye de izin verdim.
0: Sevgili anneciğimi özlediğimi söyle.
3: Kes sesini soytarı. Ah yok, sana söylemedim anneciğim. Erol'a söyledim. Anacığın o itleri hizaya getirmesini bilir. Sen yat uyu. Güle güle anneciğim.
0: Ben yatıyorum sevgili kız kardeşim. Kimsenin geleceği yok. Annemi sen beklersin. Hadi iyi geceler.
3: Sana da iyi geceler.

0: Erol! Erol! Ne oldu sana oğlum? Kim yaptı bunu?
1: Fena benzettiler anne.
0: Ne oldu anlat, Leyla nerede?
1: Son gördüğümde götürüyorlardı onu.
0: Leyla! Leyla kızım! Kızım! Anne, Ömer! Ömer'im! Ona bir şey yapmalarından korkuyorum!

0: Telefonla konuşmamızdan bir netice alamadığım için daha etkili bir çare düşündüm. Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin. Şimdiden 5 milyonu hazırla. Çocuk ellerinden öper. Yarın gece talimatımızı bekle. Bir dost.
1: Ömer'e bir şey mi oldu anne?
0: Ömer'i kaçırmışlar yavrum.
1: Kaçırmışlar mı?
0: Sakin ol kız. Kılına bile dokunamazlar onu.
1: Kurtar Ömer'imi anne. Yalvarırım sana, kurtar oğlumu.
0: Kurtaracağım kızım. Bu Uğur da icap ederse canımı bile verir.
1: Peki şimdi ne yapacağız anne?
0: Bizi bu kötü durumdan ancak bir tek kişi kurtarabilir. Bir kişi yardım edebilir.
2: 10 bin.
3: Gördüm. Evet.
4: 50 bin.
2: Rest.
3: Yokum.
5: Yokum.
4: Evet Murat Bey, görüyorum.

0: Ful Roa.
1: Karayaz.
0: Kaybettin Ahbap.
1: Karayaz dedim işte kağıtlarım.
0: Onları gördüm yakışıklı. Öteki asları hangi münasip yerinize acaba?
1: Şaka mı bu?
0: Sen hile yapıyorsun.
1: Özür dilemelisin benden. Ben şerefli bir oyuncuyum.
0: Öf. Haklısın. Buyurun.

0: Sen mideni boşalt da gel yavrum.
1: O sahtekarın tekidir arkadaş.

0: Gördün ya, işgür ruh adamın. Edailer geldi.
1: Bataklayın şunu!

Tabanca çekti.

0: Beni görünce hayret edeceğini biliyordum.
1: Hiç değişmemişsin.
0: Sen de öyle.
1: Eskisinden daha güzelsin Nermin.
0: Başım dertte. Sana ihtiyacım var.
1: Her an sana yardım hazır.
0: Torunumu kaçırdılar. Senin de torunun.
1: Kime benziyor?
0: Maalesef sana.
1: Neden maalesef?
0: Henüz 6 yaşında ama merdiven altından hizmetçilerin bacaklarına bakıyor. Geçen günde bir arkadaşımın göğüslerini mıncıklamış.
1: Sonra?
0: İşte sonrası malum. Senin gibi bir azgın olacak. 5 milyon fidye istiyorlar Murat.
1: Vay namussuzlar var. Parayı versen de çocuğu sağ olarak alamazsın.
0: Ona bir şey olursa yaşayamam ben.
1: Sakin ol. Elbet bir çaresini bulacağız.
0: Yalvarırım Murat, Ömer'i kurtar.
1: Ev hiç...

0: Değişmemiş Nermin. Her şey bıraktığım gibi. Yıllarca buranın özlemini çektim. İnsanın evi hiçbir yere benzemiyor.
1: İnanayım mı sana?
0: Gerçek bu. Seni de çok özledim. Hala seviyorum.

Vay canına be! Bayağı da yakışıklı. Sıkı adam görünüyor ha. Helal sana be anneciğim. Kocaların ekstrasını seçmişsin. Tebrik ederim seni anne. Evet, tebrikler. Bayağı zevk sahibimsin. Ne haber babalık?

0: Babalık değil evladım. Baba. Söyle bakayım.
1: Baba.
0: Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım.
1: Babacım. Babacım.
0: Daha tatlı.
1: Babacım.
0: Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha?
2: Ömer'imi kaçıranlar dövmüşler.
0: Vay canına! Ölen sen! Korkma ölen! Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen?
2: Bu hakaret bana mı?
0: Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar ölen!
2: Ellerin dert görmesin Murat, baş edemedim bunlarla. Küçük oğlum iki gündür eve gelmiyor. Damadım desen kumar masalarında. Oğlunun kaçırıldığından haberi bile yok. Baba olmayınca aile dağılıyormuş meğer.
0: Haklısın galiba Nermin.
2: Onlar galiba.
0: Eğer onlarsa bir hafta mühlet iste. Hadi yavrum.
3: Alo.
2: Buyurun. Evet, ben. Sizi dinliyorum.
4: Şartlarımızı kabul ediyor musun?
2: Evet. Hepsini kabul ediyorum. Polise haber vermedim.
4: Biliyorum. Parayı hazırladın mı?
2: Kolay değil. En az bir hafta müsaade edin bana.
4: Kabul. Bir hafta sonra seni arayacağız.
2: Durun, durun biraz. Önce torunumun elinizde olup olmadığını, yaşadığını öğrenmeliyim.
4: Bir saniye, al konuş.
5: Anneanne, sen misin?
2: Benim yavrum. Bebeğim, güzelim, nasılsın Ömer'im?
5: Çok iyiyim anneanne. Karşımda da fıstık gibi bir kız var. Hepinizi özledim.
2: Seni gidi yaramaz, dedesi kılıklı senin.
4: Alo! Tamam mı? Sesini duydun işte. Biz de bir hafta sonra paranın sesini duymak isteriz.
0: Üzülme. Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
2: Tek güvendiğim sensin Murat.
0: Hadi bakalım düş önüme. Kendini dağıtmışları toplayalım. Hangisi? Şu kızların ortasında dans eden uzun boylu sakallısı.

0: Ya, ne bakıyorsun babalık? Hiç adam görmedin mi?
1: Senin gibisini görmemiştim.
0: Kimsin sen babalık?
1: Babalık değilim çocuğum. Babanım ben senin.
0: Öyle mi?
1: Öyle ya.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
8: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
7: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
9: Siz iyileşene kadar günde 3 kere bu katı yürekli vahşiyle karşılaşmak zorundasınız.
10: Doktor Faruk mu işi pişirmiş?
11: Düğün ne zaman diye?
9: Aşkımız nasıl süratle ilerlediyse evliliğimiz ondan hızlı gerçekleşecek.
12: Annem nerede? Biliyorsun gene fabrikanın gece nöbetinde çalışıyor.
9: Babacığım sen işlerine bak sen. Benim eve gidip yerleşmem gerekiyor.
13: Bu yıl vaktinden evvel geldi. Patrona söyledim, bırakmadı.
9: Bizimkiler nişan nikah tarihini bile tespit etmişlerdir.
14: Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey. Şimdi de hayır demek sırası bende.
15: Şeyla, artık sen ve ben yokuz. Çocuklarımızın mutluluğu var.
9: Onunla evlenmek mecburiyetindeyim.
15: Anası onu seninle evlendirmektense barda çalışmasını tercih edecek kadar şaşkın bir kadın.
13: Neler söylüyorsun Faruk?
9: Hadi göster yalancılıktaki ustalığını. Anam namusludur de.
13: Ne işin var burada?
14: Kızının sadece gelmesine şaştığın bir yerde sen nasıl çalışabilirsin?
16: Saadet Güneşi yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: yere taşın olmaz. Jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Çetmen çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
2: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız mı buraya daha?
7: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet. Obseso.
0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bakalım hayvan fiyatları ne oldu?
4: Pazarda görürüz.
3: Geçen sefer köylü direkti ama bu sefer kıracağız fiyatları.
4: Mecburlar.
5: Dayımdan hep iyidir, haber yok. Her ay aylığımı almaya gelirdi.
6: Sabah 8'de bizi lütfen uyandırın. İyi geceler.
7: Eski bir bina.
8: 1839'da konak olarak yapılmış. 23'te de otele çevirmişler. Babam işletirdi.
5: Haftalık sebzeyi alıvereceğim.
9: Bir diyeceğim mi?
8: Bunları gazeteciyle gönderirdim. Bundan sonra kendim getireceğim.
9: İyi, getir.
10: Bu sıralar kaldın mı otelde?
8: Açık yeşil kazağı vardı. İki haftayı geçiyor. Cuma sabahı gelmiştir. Tam bir hafta kaldı.
10: Öz kızını boğmuş.
8: Neden? Neyi bekliyorum?
11: Ana Yurt Oteli yarın 18'de TV4'te.

0: Üvertür.
1: Varım.
2: Peki.
1: 5 pot.
0: Pas.
1: Rest.
2: Pas.
1: Peki.
2: Kart.
1: Almaz.
2: İki kart.

0: Üç dam. Buyurun.
1: İhsan Bey. On bin lira kredi açın bana.
2: Maalesef müsait değiliz Tarık Bey. Kusura bakma.
3: Ben kredi açabilirim delikanlı. 10 bin, 20 bin. Ne kadar istersen.
1: Kabul. Öyleyse senet yapalım.
3: Hayır. Kaybedersen yalnız ceketini alırım.
1: Ceketimi mi?
3: Hı-hı. Benim de merakım budur. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.

0: Ulva.
1: Şansın yok delikanlı. Kare. Belki de aşkta kazanıyorsun.
2: Geveseliği bırak. Paralarını al, bas git buradan.
1: Böyle konuşmak yakışmıyor sana. Hadi. Şimdi efendi efendi borcunu öde.
2: Yap bir senet imzalayalım.
1: Yoo, oyun bozanlık yoktu. Ceketine pazarlık etmiştik.
2: Ben adama ceket vermem.
1: Ben almasını bilirim delikanlı.
3: Paranı verecek, hır çıkarma burada.
1: Hır değil Feday, ceket çıkartacağım.
3: Bırak dedik sana.

Altın Nefes Berber Salonu. Modaya göre baş, kelleye göre tıraş. Oturun yerine Ergele.

Ne sakal be!

0: Hi, Calkin. Adama döndünüz be. Nasıl buldun evlatlarını?
1: Çok güzel. Bu işin daha beteri de vardır. Dur Leyla. Gelen cici damadımdır, ona kapıyı ben açayım. Ah, ceketine ne oldu damat bey?
2: Şey oldu, çaldılar.
1: Ya, kim çaldı acaba?
2: Hırsızın kim olduğunu bilseydim ceketimi bırakmazdım herhalde. Ağzını burnunu dağıtırdım serserinin.
1: Yapar mıydın sahi?
2: Şüpheniz mi var?
1: Öyleyse sana bu fırsatı tanıyacağım. Ceketini alan burada.
2: Burada mı?
1: Hı. İşte karşında.
0: Sen hem pis bir kumarbaz hem de adi bir yalancısın.
2: Kim bu adam?
1: Babam.
2: Baban mı? Ne işi var burada?
1: Ben çağırdım. İhtiyacım vardı ona. Hepimizin ona ihtiyacı var. Kaçırılan torunumu kurtarması için çağırdım.
2: Ömer'i kaçırdılar mı? Olamaz. Olamaz bu! Sen yalan söylüyorsun!
0: Senin gibi bir babası olursa kaçırırlar elbet. Kumar masasında ceketini bırakan bir babanın oğlunu kaçırırlar. Sen kumar uğruna her şeyi yaparsın.
2: Sus! Susuyorum sana!
1: Baba! Lütfen! Lütfen baba! Vurma ona!
0: Ben sevgiye hürmet ederim kızım. Ama yazık olmuş sana. Kocanla iftihar etmeni isterdim. Utanmanı değil.
3: Haklısın baba, doğru konuştun.
0: Ya siz? Siz ondan daha üstün bir p***sunuz sanki. Ananızın etekleri altında saklanan, saçı sakalıyla adam geçinen kansızlarsınız. Sizin gibilere adam demem ben, oğlum da demem. Senden özür dilerim Nermin. Bu ciğeri beş para etmezlerle aynı çatı altında kalamam ben. Eve dönüyorum.
1: Ya Ömer?
0: Kurtaracağım torunumuzu.
1: Gitme, kal bu akşam. Odanı hazırladım. Kalmanı çok istiyorum.
0: Madem ki çok istiyorsun... Peki, kalıyorum.

0: Banyo yapacaktım da.
1: Banyo koridorda, sağdan ikinci kapı. Orası annemin odası.
0: Öyle mi? İyi geceler.
1: İyi geceler.

Baba, gene banyoyu arıyorsan biraz önce tarif ettim.

0: Uyku tutmadı bir türlü. Bir iki laf ederiz diye geldim.
1: Seni bekliyordum zaten.
0: Bekliyor muydun?
1: Evet. Bekliyordum. Sana burada kal dediğim zaman gözlerinin içi parlamıştı. Beni aynadan gözetliyordun değil mi? Sen hala azgın bir boğa gibisin Murat.
0: Seni görünce öyle oluyorum Nermin, çünkü sen...
1: Bu lafı vaktiyle sık sık söylerdin Murat.
0: Söyletene bak derler. Bir tuhaf oldum bu evde. Sanki hiç ayrılmamış gibi. Her şey yerli yerindeydi. Sadece yatağımda sen yoktun Nermin.
1: Olamazdım Murat. Kopmuştuk birbirimizden. Suçlu ben değildim.
0: Bendim, biliyorum. Çok pişman oldum inan. Kendi kendime ceza verdim. Ve ayrıldıktan sonra hayatıma bir tek kadın bile sokmadı.
1: Bu konuşman mutlu ediyor beni.
2: Hey uyan Fiko!
3: Ne oluyor ya?
2: Annemiz elden gidiyor.
3: Ne var bunda ya? Manyak mısın be?
2: Babam annemin odasına pike yaptı oğlum.
3: Ne var bunda ya? Yoksa seni dünyaya leylekler mi getirdi sanıyorsun?
2: Uyan evladım! Bizi dünyaya getirdikleri zaman... annemle babam nikahlıydılar.
3: Aa, sahi şimdi anladım be!
0: Senin yanında olmak, sesini duymak... kollarımın arasına almak özlemiyle yaşadım. İlk gecemizi düşünler mi? Duvağını açtığım zaman... utancından gözlerime bakamamıştı.
1: Çenemden tutup beni öpmüştü.
0: Alev gibiydi dudaklar. Sımsıcak.
1: Başım dönmüştü o an. Mutluluğu içirmiştin doyasıya.
2: Aa, sen burada mıydın baba?
0: Annenle dertleşiyorduk oğlum.
2: Şey rahatsız ettim anneciğim. Diş fırçamı gördün mü?
1: Her zamanki yerinde Erol.
2: Hay Allah! Unuttum gitti işte. İyi akşamlar.
0: İyi geceler.

0: Ne diyordum? İlk gecemizde yalnızdık bu evde.
1: Ve tam bir hafta odamızdan dışarı çıkmamıştık.
0: Odamızdan değil, yatağımızdan çıkmamıştık. Seneler geçti ama sana duyduğum arzu geçmedi Nermin.

0: Dikiş kutusu nereden ne?
1: Bu saatte dikiş kutusunu ne yapacaksın oğlum?
0: Pijamamın düğmesi kopmuş da.
2: Zamanım evladım şimdi. Zamanım oğlum, söyle bakayım zamanı mı? Ulan! Her gelenin her gelesi! Anne! Anne! Sana kötü bir haberim var. Anne, aman yetiş anneciğim Fikret!
1: Ne oldu Fikret'e?
2: Böbrek sancısı tuttu Fikret'in.
3: Ah ulan veletler, yaktınız beni! Yutar mıyım ben ulan...

0: Selam çocuklar. İstanbul Bilardo Şampiyonası için çalışıyorum. Antrenmandayım, görüyorsunuz.
1: Bize kalırsa baba, sen bu kılıkla hamam bilardosuna çalışıyorsun.
0: Kesin sesinizi be! Ben bilardoyu bu kılıkla oynarım ve her vuruşumda sayı olur. Hop! Gördünüz mü? İstakayı şöyle tutacaksınız. Ara sıra da tebeşir sürmeyi unutmayın. Tebeşirin fazlasını da üflersiniz.
2: Baba!
0: Ne var?
2: Baba! Büyük bir bilardo topunu masanın altına düşürmüşsün.
0: Öyle mi?

0: Ları vay. Çık ulan buradan. Çık dışarı. Sen de lan. Hadi. Hadi. Duyun bakın. Hadi lan. Dur. Yürü. Dikkat. Şimdi söyleyeyim bakalım. Nedir bu haliniz?
1: Kola çocukları olmadığımızı ispat etmek için geldik baba.
0: Şimdi de vitrin çocuklarına dönmüşsünüz.
2: Sana yardım etmek istiyoruz baba.
0: Gölge etmeyeyim, başka ihsan istemem.
3: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkımdır.
0: Sen hakkını kumar masasında yitirdin evlat.
3: Tövbe ettim baba. Kitaba el bastım artık.
2: Bize bir şans daha tanı baba. Sana layık evlatlar olmaya çalışacağız.
0: Pekala. Deneyeceğim. Önce benim tamirhanede çalışacaksınız.
4: Beşiktaşlı Murat 3 tane fedai kiralamış bey baba.
5: Sayılı adamlardan mı?
4: Hayır bey baba. 3'ü de isimsiz.
5: Beşiktaşlı Murat korkusundan ne yapacağını şaşırmış. Demek benden çekiniyor ki fedayı kiralamış.
4: Biz de senin gibi düşünüyoruz bey baba.
5: Korktuğuna göre boşlamayın. Üstüne üstüne gidin. Önce şu fedaileri sirkeleyin.
1: Babam bizi uyuttu galiba. Bu işi kundaktaki bebekler bile yapar.
2: Haklısın, oysa biz heyecan istiyorduk, hareket istiyorduk. Hı hı.
4: Fazlasıyla bulacaksınız.

0: Mira.
1: Now, Dennis.

0: Bir daha söyleyeyim.
1: Fedailer kofte çıktı bey baba.
0: Portakal gibi sandığa koyup hepsini Beşiktaşlı Murat'a postala.
2: Sus lan! Babanın babalarını kaldıracaksın sonra.
3: Tebrik ederim sizi. İmtihanı üstün başarıyla kazandınız. Ve mezun oldunuz. Suratınızda bir yığın çürükle. Aliço'ya karşı madara ettiniz beni. Bir avuç kemikçinin hakkından gelemediniz. Bir de bu dert. Ortaklarından.
2: Kalabalıktılar baba. Üstelik aniden bastırdılar.
3: Haa, ayıp etmişler. Haber vereceklerdi değil mi? Sizi dövmek için bir de randevu isteyeceklerdi. Sörsemler, muhallebi çocukları sizi. Eve döndüğün zaman sizi burada görürsem parçalarım alayınızı.
4: Bey baba, seninkiler geldiler.
5: Yine kaşıntıları tutmuş galiba.
1: Kaşırız bey babacığım.
5: Önce bir hoş geldin diyelim. Gel bakayım oğlum. Bize şöyle oturaklı bir pasta getir.
6: Hey çocuklar! İşte oradalar.
7: Bize bakıyorlar. Sert görünelim.
6: Galiba biraz korktular.
5: Koy şuraya!
3: Kulağım şınladı. Aliço benden bahsediyor olmalı.
5: Al bunu bizim delikanlılara götürüver.

0: Babam bu pastayı gönderdi size. Şerefine mumları yakmanızı istedi.
1: Korkusundan yağ çekiyor.
2: Doğru. Madem ki pes ediyorlar, aman diyene kılıç kalkmaz.
0: Öyle. Erol, şuna bir kibrit çak da şenlik olsun.
1: Veren işte kibriti de, yakalım bunları.

0: in!
1: Aliço, bunu Marie sen yaptın.
2: Haşa! Benim evlatlar senin fedailerinle biraz şakalaştılar.
1: Onlar benim fedaim değil Aliço. Oğullarım.
2: Oğulların mı?
3: Sen karışma baba, aramızdaki hesabı temizleyeceğiz.
1: Sonra da gidip yüzlerinizi temizleyin, olur mu? Bu pastayı kim götürdü?
4: Ben götürdüm.

Yakalayın şunu! Durun çocuklar!

0: Ne oluyor burada?
1: Bir şey yok memur bey. Doğum günümü kutluyorum da... biraz eğlendik çocuklarla, öyle değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Hastalar Aliço'dan. Benden. Oo, çok güzel bir fikir. Şerefe içeceğiz. Çok da cömertsiniz. Doğum günün kutlu olsun Aliço.
3: Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun.
1: Ulan Murat, bunun iki mislini senden çıkartmazsan bana da Aliço demesinler.
0: Benim oğullarım böyle mi olmalıydı? Bir laf vardır evlat. Kırık eşekle arabatı geçilmez.
4: Çaresi yok mu baba?
0: Var. Eşeklikten istifa edip arabatı olmaya çalışacaksınız.
4: Nasıl baba?
0: Nasıl olduğunu göstereceğim size.
4: Öyleyse eşeklikten istifa ediyoruz baba.
0: İstifanız kabul edildi çocuklar.
5: Şerefe!
4: Sağ ol baba.
0: Yoruldun mu oğlum?
4: Evet, çok yoruldum baba.
0: Diş fırçan nerede? Hangi böbreğin ağrıyor ha?
4: Ağrımayan yerimi sor baba.
0: Yürü lan yürü. Kravatınla düğmen ileride. Başla sakala.
4: Yürü lan! Yürü!
5: Zingo, zingo şişeler. İnsan yorulunca böyle emekler.
0: Ha gayret, az kaldı. 30 kilometre, ha gayret.

0: Kaldırılın.
1: Baba!
0: Baba! O ne ya?
2: Yaklaşın bakayım çocuklar.

0: Öğrendiniz mi evlatlarım?
1: Öğrendik baba.
0: Fikret sen gel buraya.
2: Benim.
0: Bari gel bakalım. Gel lan. Öteki nerede?

0: Pass up.
1: Baba kurtar. Kurtar baba ne olur. Kurtar baba baba.
0: Yine elimde kaldı mı?
2: Murat evde mi?
0: Evde. Buyurun.
2: Murat telefon ettiler biraz evvel. Parayı yarın bankadan çekmemi istiyorlar. Bütün parayı 150 liralık istediler. Yolda alacaklarmış parayı.

0: Benimle alay ettin. Benimle fena oynadın. Bu yaptıklarını sana çok pahalıya ödeteceğim. Benim kim olduğumu şimdi öğreneceksin. Getirin çocuğu.
1: Ömer! Anneanne!
0: Öldürün ş-
1: Durun! Parayı ödeyeceğim.
0: Götürün. Şimdi eve telefon edeceksin. Parayı evindeki hizmetçi kız getirsin.
2: Alo?
1: Ben Nermin.
2: Anneniz. İyisin ya.
1: İyiyim. Beni iyi dinle Murat. Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorlar.
2: Bizim anason Kazım'a iş...
3: Merhaba Rasim.
0: Nasıl buldun bu gizli yeri Maliço? Hayret doğrusu.
3: Senin hayret edeceğin başka bir şey daha biliyorum Rasim. Duyduğuma göre milyonluk bir işin peşindeymişsin. Ama bu işten sen zararlı çıkacaksın. Çünkü kaçırdığın çocuk Murat Yılmaz'ın torunu.
0: Şu Beşiktaşlı Murat'ın mı yani?
3: Evet. Seni bulup kemiklerini kıracaktır sonunda. Seninle anlaşalım. Paranın yarısını verirsen bu işten sen karlı çıkarsın, unutma. Kadın gecikti.
4: Öyle galiba.

0: Arı geliyor. Hey! Arıya bak, piliç gibi.
1: Anladım ben.
2: Vuhu! Kimse yok mu? Orada mıydınız?
1: Gel, gel.
2: Geliyorum yakışıklılar, geliyorum.

0: Aman iyi geldin abi, tam sırasında geldin yani buraya.
1: Şimdi sıra şu binadakilerde.
0: Kimse yok mu?
2: Gel bakalım küçük hanım.
0: Ah ne kadar güzel şeyler bunlar. Sanki güzellik yarışması var ayol. Ay ne tatlı çocuklar bunlar. Hani şeker şeysin sen. Tatlım bıyıklarını yesinlersin değil mi? Ciciler.
2: Parayı getirdin mi?
0: Ha tabii getirdim. Buyurun.
2: Bu ne?
0: Aa, parayı beğenmedi ayol.
1: Para ben de ahbap. Yo yo, silaha el sürmek yok.
3: Dur bakalım Murat. Bu sefer kapana kısıldım Murat efendi. Eski hesapların sonunu temizlemeye geldim, yürü dışarı.
2: Yakalayın!

0: Sen bu tarafa, sen bu tarafa. Sen bu tarafa, sen bu tarafa. Hop! Bu tarafa. Hop! Bu tarafa. Hop! Hop!
1: Bu tarafa yallah.

Ah!

0: Hepsini temizledik baba.
1: Daha bitmedi.
2: Baba, kurtarın beni!
1: Kimse yerinden kıpırdamasın! Yoksa çocuğu öldürürüm.

0: Şu an kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
1: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Gelip birine aşık oldum. Evet. Belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
9: Bilirim ben senin aşklarını.
10: İşlerim var.
8: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
9: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
8: Hoş geldiniz efendim.
10: Büyük kızım Alev.
8: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
10: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
8: Öyle mi sanıyorsun?
10: Sema!
9: Git dedim! Defol buradan, defol!
8: Aramaya kalkışma bulamazsın zaten.
10: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
8: Bugün beni nereye götüreceksin?
10: Bugün sana bir sürprizim var. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
11: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
8: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek. Evleniyor küçük hanım. Bugün nikahı var.
12: Mahcup delikanlı birazdan TV4'te.
13: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Yere taşın jest oldu. Bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abaküs.
9: Kasa.
14: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Merhaba, nasılsınız?

0: çıkar.
1: Çak!
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

Sen saçın bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bakalım hayvan fiyatları ne oldu?
2: Pazarda görürüz.
1: Geçen sefer köylü direkti ama bu sefer kıracağız fiyatı.
2: Mecburlar.
3: Dayımdan hep iyidir, haber yok. Her ay aylığımı almaya gelirdi.
4: Sabah 8'de bizi lütfen uyandırın. İyi geceler.
2: Eski bir bina.
5: 1839'da konak olarak yapılmış. 23'te de otele çevirmişler. Babam işletirdi.
3: Haftalık sebzeyi alıvereceğim.
6: Bir diyeceğim mi?
5: Bunları gazeteciyle gönderirdim. Bundan sonra kendim getireceğim.
6: İyi, getir.
7: Bu sıralar kaldın mı otelde?
5: Acı keşil kaza vardı. 2 haftayı geçiyor. Cuma sabahı gelmiştir. Tam bir hafta kaldı.
7: Öz kızını boğmuş.
5: Neden? Neyi bekliyorum?
8: Anayurt Oteli yarın 18'de TV4'te.
9: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.
2: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: Neren taşın olmadı, jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: var oğlum.
1: Baba.
0: Oğlum, yavrum benim.
1: Kim bu amca baba?
0: Senin deden oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
1: Dede. Dedeciğim.
2: Oğlum. Bu saçların kesilmesi lazım.
1: Yapma be dede.
2: Sus ulan.
3: Ömer. Ömer. Ömer oğlum. Oh, yavrum benim. Murat. Murat.

0: Gitme Murat. Kalmanı çok istiyorum.
1: Babam gene kafesledi annemi, yürü gidelim. Artık her şey bitti. Bundan sonra baş başa sakin bir hayatımız olacak.
2: Anne, elbiselerim nerede?
1: Ya benim blucum, pantolonum? Oğlanlar, yeter artık, defolun!
3: Bunların ikisi böyle. Ya 5 tane oğlumuz olsaydı o zaman ne olur?
4: Kim bilir?
5: Murat abi, banyoyu hazırlayayım mı?

0: iftihar ediyorsun değil mi?
1: Hem de nasıl.
2: Haklısın Farukçu. Böyle bir gencin babası olmak güzel şey. Hem yakışıklı, hem de mükemmel bir meslek sahibi.
3: Bizim Nesrin'le de pek anlaşıyorlar.
4: Gözlerime inanamıyorum. Şu Metin'in kısa pantolonla ilkokula gidişini hatırlarım. Nasıl da büyüdü yavrum.
5: Pek yakışıklı olmuş maşallah.
6: Kızlar da etrafında pervane gibi.
7: Ama bir gencin bir tane içlerinde. Birbirlerine de pek yakışıyorlar değil mi
5: Levent'ciğim? Öyle efendim.
4: Sizin kızınız hangisiydi?
7: Aşk olsun, tanımıyor musunuz? Yok. Hangisi olacak? En güzeli tabii.
8: Gücenmeyin ama Lale'den daha güzelini göremiyorum.
6: Neredeyse parçalayacaklar oğlumu.
2: İlerisi için ne düşünüyorsun? Metin'in istikbali konusunda bir projen var mı?
9: Doğrusu bir şey düşünmedim. Çok yoruldu, biraz dinlensin diyorum.
10: Ben düşündüm. Onu yanıma almak niyetindeyim.
9: Yahu sen deri fabrikatörüsün. Metin tekstil tahsili yaptı.
10: Olsun. Böyle zeki, enerji dolu bir genç çok işime yarar. Onu fabrikama müdür yapacağım.
9: Sen fabrikana müdür değil, kendine bir damat arıyorsun gibi galiba.
10: bakarsın o da olur.
9: Ya, değil mi?
11: Yahu Metin, şu Karolina ayıp etmişsin doğrusu. Öyle bir kız bir daha ele geçer mi?
12: Hangi Karolina?
11: Canım, Prenses Grace'in kızı.
12: Aa, Karolin.
11: Kızı oteline bırakıp bir daha aramamak var mı?
12: Aramak için vakit bulamadım.
11: Üstelik Türkiye'ye de gelirim demiş.
12: Hiç olmazsa sayende tanışmış olurduk. Boş verin şimdi Karolin'i.
4: Belki de Metin'in tipi değildi.
7: Öyle ya, prenses olmakla ne çıkar? Alt tarafı dişlek bir kız işte.
12: Haklısın. Hem sandığınız gibi enteresan bir şey değildi. İşte şöyle böyle bir şey.
11: Yok artık, ya o kız jet sosyetenin göz bebeği be.
4: Babası prens, annesi de çok meşhur. Bütün süksesini onlara borç.
12: Yok canım. Asıl siz Dolly'yi görecektiniz. Resim tahsili yapıyordu Londra'da. Çiçek gibi bir kız.
9: Aa, resim tahsili yapan İsveçli değil miydi? Kartta öyle yazmıştın.
12: Öyle mi yazmıştın? Vay, öyle ya, İsveçliydi. İnsan karıştırıyor.
11: Oo, o kadar bal olunca insan karıştırır tabii.
12: İsveçli de nefis de. Böyle ateş gibi kızıl saçları vardı.
11: Yere karıştırdın. Sarışın diye yazmıştın.
12: Evet, haklısın. Önce sarışındı ama sonra boyattı. Ama kızıl saç da çok yakıştı ona.
4: Aa, yeter artık. Bu ne biçim parti? Canım dans etmek istiyor.
12: Müsaadenizle. Dans etmeyi çok mu seviyorsun?
4: Herkesle değil. Bence dans bir yakınlaşma vasıtasıdır. Bir kız hoşlandığı erkeğe yakınlaşmak ister. Ben açık sözlüyümdür. Seni çok beğeniyorum. Ama etrafımızdaki bu kalabalık beni sıkıyor.
12: Evet, haklısın ama bir parti bu.
4: Biliyorum. Çaresiz bugünlük katlanacağım. Ama yarın baş başa olacağız.
12: Baş başa mı olacağız?
4: Atlantik sinemasının önünde bekleyeceğim seni. Boş musun?
12: Anlayamadım.
4: Şu anda bağlı olduğum bir kız var mı demek istiyorum?
12: Yok, hayır yok.
4: İyi, buna sevindim.
12: Öyle mi? Neden?
4: Beğendiğim erkeği başka bir kızla paylaşmak istemem de ondan.
12: Ama ben...
4: Yoksa tipin değil miyim? Benden hoşlanmadın mı?
12: Yok, onu demek istemedim.
4: Haklısın, daha beni tanımıyorsun. Ama yarın birbirimizi tanımak için bol bol vaktimiz olacak.
12: Yarın.
4: Evet, yarın. Tam 3'te Atlantik sinemasının önünde bekleyeceğim.

0: Siz de heyecanlı mısınız?
1: Ben mi? Yok.
0: Ben çok heyecanlıyım. Sizin kollarınız arasında herkes heyecanlanır zaten.
1: Mersi.
0: Çok yakışıklısınız.
1: Öyle mi?
0: Sanki bilmiyor musunuz?
1: Öyle derler.
0: Başka şeyler de söyleyeceğim ama inanmazsınız.
1: Niye inanmayayım?
0: Siz pek çok kız tanımışsınız. Halbuki ben tecrübesizim. Hislerime sizi inandıramam ki.
1: Müzik bitti.
0: Evet, bitti. Bir dakika. Yarın saat 3'te sizi Atlantik sinemasının önünde bekliyorum. Ne olur gelin.
2: Don Juan'ın bir kibriti bulunur mu acaba? Korkuttum mu sizi?
1: Yok, hayır. Burada kimse yok sanıyordum da, biraz dinleneyim dedim.
2: Çok mu yoruldunuz?
1: Evet, çok. Dün Londra'dan geldim.
2: Sizi duyan da yaya geldiniz sanır.
1: Şey... galiba siz de davetlilerden olacaksınız.
2: Pek değilim. Kendi kendimi davet ettim. Sizi tanımak istemiştim de.
1: Ya, öyle mi?
2: Avrupa'da prenseslerle yaşadığınız maceralar her yerde anlatılıyor. Şimdiye kadar kendisini tanımadan şöhreti ve hızlı yaşantısı hakkında her şeyi öğrendiğim tek erkeksiniz. Heyecan verici bir şey bu.
1: Olabilir.
2: Tanışsak artık. Adım Ale. Arkadaşlar kontes derler bana. Güzel olan her şeyden hoşlanır, elde etmek arzusunu duyarım. Ve ederim. Sizi sandığımdan daha yakışıklı buldum.
1: Olabilir.
2: Sigaramı yakmaya niyetiniz yok mu?

0: Siz de benim gibi kalabalığı sevmiyorsunuz galiba.
1: Evet, hiç sevmem.
0: Öyleyse evime götürün beni. Sizinle yalnız kalmak tehlikesini bile göze alıyorum.
1: Misafirlerime ayıp olur.
0: Araba kullanamayacak kadar içki içtim bu gece. Açılmalıyım biraz, başım fena halde dönüyor. Deniz kenarına gidelim, hava almalıyım. Olur mu?
1: Olur tabii. Neden olmasın?
0: Ne güzel sabah! Bütün bir gece seninle baş başa olmak, ne güzel! Üşüdüğünü söylemiştin.
1: Yo. Ateş gibiyim. Geçti üşümem. Of, ay, deniz de sıcacık. Hey! Dur! Dur diyorum!

0: Üşütmüş bir halin var. Hadi bin gidelim.
1: Allah korusun.

0: O tarafa gitme! Parçalarlar seni! Yine en iyisi benimle gelme!
1: Tekrar 15 kilometre koşmak için mi? Gelmem!
0: Gel diyorum!
1: Nereye gidiyoruz?
0: Kaçırıyorum seni! Hadi sıhhatine! Baksana Spiro!
2: Buyurun Alev Hanım!
0: Ne oldu balıklar?
2: Şimdi getireceğim!
0: Bir şişe de...
2: Malesta! Biraz da kalamar yaptıracağım! Hı hı!
3: Artık gitsek!
0: Demek Belinda bir lordun kızıydı!
1: Elbette! Hem de amirallik birinci lorduydu babası!
0: Amirallik birinci lordu!
1: Dönmeseydim, saraydaki baloya gidecektik! Belinda kraliçeye takdim edecekti beni!
0: İngiltere kraliçesine mi?
1: Evet, kızı manej arkadaşımdır!
0: Prenses Anne mi?
1: Haa! Bir gün hayatını kurtarmıştım prensesin!
0: Çok enteresan, anlatır mısın?
1: Bir gün atı birden parladı! Nasıl gidiyor bir görsen! Anne neredeyse düşüp parçalanacak! Hemen atımı sürdüm, ikimiz de korkunç bir hızla gidiyorduk! Yetişmek ne mümkün!
0: Sonra?
1: Yetiştim tabii, uzanıp yakaladım!
0: Yelelerinden mi? Bravo!
1: Yok canım, koşumlarından, dizginlerinden demek istiyorum!
0: Anlıyorum, sonra?
1: Bütün gücümle asılıp, hayvanı zorla durdurdum!
0: Ve prensesin hayatı kurtuldu! Onun yerinde olsaydım, sarılır seni öperdim! Doğrusu büyük cesaret!
1: Yok canım, o kadar değil! Kim olsa aynı şeyi yapardı!
0: Bayıldım doğrusu, madem atlardan anlıyorsun, yarın seni çok hoşlanacağım bir yere götüreceğim!
1: Hı, anlamadım!
0: Bu da senin!
1: Benim mi?
0: Kraliyet atlarına benzemez ama, hoş gör!

0: Binemem.
1: Neden?
0: Çünkü kıyafetim müsait değil.
1: Git içeride giyin.
0: Ya, öyle.
1: Ne oldu Nelva?
0: Belim o günden kaldı.
1: Prensesi kurtardığın günden mi?
0: Evet. Arada bir müthiş sancıyor böyle. Niçin geldik buraya?
1: Öp beni. Bekliyorum. Fena değil. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Tanıyor musun? Tanımıyorum.
2: Zaten tanısak bile işe yaramaz. Geç kalmışız. Baksana, kontes el koymuş bile.
1: Kaç şeker atayım sevgili kurtarıcım?
3: Bırakın Allah aşkına. Hem yüzme bilmem, hem de yüzme şampiyonu bir kızı kurtarmaya kalkarım. Aklıma geldikçe yaptığım budalalığa kendim gülüyorum.
1: Aldırmayın canım. Biraz ıslak bir tanışma oldu, fena mı?
3: Fena olur mu hiç? Bir pasta daha yer misiniz?
1: Hayır. Yok, iki tane yedim. Oo, saat 4 olmuş.
3: Gitmeniz şart mı?
1: Şart tabii. 4.30'da bale dersim var, ancak yetişirim.
3: Sizi bir daha ne zaman göreceğim?
1: Bilmem. Bir gün belki gene karşılaşırız. Hoşça kalın. Yarın akşam kulüpte kıyafet balosu var. Birinciliği mutlaka almalıyız. Sen ne giyeceksin?
3: Alev, ben geleceğimi sanmıyorum.
1: Evet.
4: Çekil. Aman konuş işte canım.
1: Anlamıyorum.
4: Çekil, ne yaparım ben sana?
1: Çekil dedim sana.
4: Peki.

0: Ne istiyorsun benden? Niçin peşimdesin?
1: Seni görmeden yapamıyorum.
0: Ben de seni görmek istiyorum hep.

0: gidin dedim. Günlerdir yoksun ortalarda. Atla arabaya.
1: İşlerim var.
0: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten. Hadi atla.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Kaftanın arkasına. Bir arkadaşımındır burası. Ailesiyle Marmaris'e gitti, anahtarını bana bıraktı. Ne bekliyorsun, gelsene? Sana söylüyorum. Baş başa konuşacaklarım var seninle.
1: Benim de.
0: Şimdi konuşabiliriz. Kaç gündür nerelerdeydin? Niçin aramadın beni?
1: Vaktim olmadı.
0: Çalışmaya mı başladın?
1: Yok, hayır.
0: Ne yaptın öyleyse? Niçin vaktin olmadı? Başka bir kız mı var yoksa?
1: Olamaz mı?
0: Niçin olmasın? Bu defa hangi prenses?
1: Benim için bir prensesten çok daha kıymetli.
2: Kızın ailesini hiç tanıyıp görüşmeden böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki. Ne zaman tanıştı, ne zaman sevdi de evleniyor, anlayamadım.
3: Sürat asrındayız karıcığım. Şimdi dünya bile daha hızlı dönüyor ya.
2: En büyük korkum dışarıdan bir kız getirmesi, işte gelininiz, öpün bakalım demesiydi. Çok şükür tam istediğim gibi evleniyor Metin. Bakalım nasıl bir kız.
3: Şunu bağlayabilir misin? Hı?
2: Sen Metin'den heyecanlısın.
3: Kolay mı? Aslan gibi evlat yetiştirdim, okuttum, şimdi de evleniyor. Kayınpeder oluyorum. Derken büyük baba olacağım. Sen de büyük anne.
2: Çok şükür.
3: Yaşlandığımı bu gece anlıyorum Laman. Seni ilk gördüğüm günü, düğünümüzü hatırlıyorum.
2: 26 sene ne çabuk geçti.
3: Seni o ilk günlerdeki gibi seviyorum hala.
2: Ayıp! Böyle şeyler bize yakışmaz
1: anne,
2: artık!
1: Anne, baba! Giyinemediniz mi? Geç kalıyoruz.
3: Şimdi hemen geliyoruz oğlum.
1: Acele edin, geç bile kaldık.
0: Saat kaç? 8:30 geliyor.
4: Eyvah! Çok geç kaldım! Sen de durma, giyin! Gelirlerse mahvoluruz.
0: Annemle babam çoktan hazırlandılar, merak etme.
5: Ah, yeter Mehmet! Misafirler gelmeden sarhoş olacaksın.
6: Yok, müdahale yok! Müstesna bir gece bu! Sema'ya söz kesiyorum! Müstakbel damadım, ailesi ve kızımın şerefine bu gece bana içki serbest!
0: Dur biraz ruj süreyim, yüzüne renk verir.
4: Ay, istemem, istemem! Geç kalıyorum! Neredeyse gelecekler!
0: Gelsinler, beklerler! Biraz kendini satmasını öğren!
4: Nasıl yani?
0: Biraz bekletir, sonra inersin! Şöyle başınla selamlayıp gayet havalı bir hoş geldiniz efendim dersin!
4: Hoş geldiniz efendim! Ay, yapamayacağım, heyecandan kalbim duracak!
0: Vay canına! Aşk insanı ne hale getiriyor! Seni böyle sersemleten oğlanı merak etmeye başladım! Neye benziyor acaba?
4: Bir kere tenis raketine hiç benzemiyor! Geldiler! Geldiler işte! Hoş geldiniz!
7: Hoş bulduk yavrucuğum!
4: Hoş geldiniz efendim!
3: Gerçekten pek şarif, pek güzelsin! Aferin Metin!
1: Ne kadar heyecanlıyım bilemezsin!
4: Asıl ben! Kalbim duracak sanki!
7: Ne güzel şeydir şu gençlik.
8: İki kızım var ama birbirlerine hiç benzemezler. Ablası bir türlü evlenmiyor. Kimseleri beğendiremiyoruz.
7: Bak şimdi.
8: Nermin, Alev nerede kuzum?
9: Geliyorum baba.

0: kızım Alev.
1: Pek güzelmiş.
2: Gel. Sana Metin'i tanıştırayım abla. Çok sevindim.
1: Ben de.
2: Nasıl abla? Tenis raketine benzemiyor değil mi? Yüzüm bembeyaz oldu Nenver.
3: Başım ağrıyor biraz.

0: Buyurun paşam, hoş gelmişsiniz. Buyurun, oturun. Mezeleri gene ben elimle hazırlayacağım. Eskisi gibi.
1: Sık sık geldiğin bir yer galiba. Birisi mi vardı? Onunla mı geliyordun? Affedersin, üzdüm seni.
2: Kalkalım istersen, başka bir yere gidelim.
1: Bu kadar önemli mi senin için?
2: Hayır, hiç değil. Hiçbir zaman önemli olmadı, bitti zaten. Kırılmadın mı? Gücenmedin mi bana?
1: Bitmiş bir şey için neden kırılayım?
2: Senden çok önceydi. Seni tanımamıştım bile. Üstelik aramızda hiçbir şey geçmedi. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum.
2: Sen ömrümde ilk defa sevdiğim, her an beraber olmak istediğim tek insansın.
1: Sen de benim için öylesin.

0: Oh, hiç bu kadar mutlu olmamıştım.
1: Ben de. Denize çıkalım yarın. Sabah erken uyanabilir misin?
0: Belki de hiç uyuyamayacağım bu akşam.
1: Öyleyse sabah erkenden seni evin önünde bekleyeceğim.
0: İyi geceler.
1: Sana da.

0: Gidelim.
1: Sema'yı bekliyorum.
0: Ne diyorsam onu yap. Bir daha Sema'yı görmeyeceksin. Dediğimi dinlemeyecek olursan pişman olursun.
1: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
0: Öyle mi sanıyorsun? Sema'ya her şeyi anlattığın zaman olacakları düşün. İyice düşün.
1: Anlatamazsın. Kardeşin o senin. Hem ne anlatabilirsin? Aramızda ne geçti?
0: Her şey. Seviştik. Arabalarda, geceleri sahillerde. Kulüpte yanak yana dans ettiğimizi herkesler gördü. Arkadaşımın villasında koynuna girdim.
1: Hepsi yalan bunların. Biliyorsun.
0: Ama sadece ben biliyorum. Sema sana değil, bana, sevgili ablasına inanır.
1: Bunu yapabilir misin?
0: Sema'yı görmeye kalkışırsan, daha kötüsünü de yapabilirim. Defol şimdi! Bana hayır denmeyeceğini söylemiştim sana.

0: Sema!
1: Çok mu geciktim?
0: Senden bir şey gizledim ben.
1: Metin, ne bu hali? Ne oldu?
0: Senden önce bir kızla basit bir ilgim olmuştu. Biliyorsun.
1: Evet.
0: İşte o kız

0: Ne geçti aranızda bilmiyorum. Sormayacağım ama üzülüp kahrolmakla hiçbir şey halledemezsin. Seven insan böyle eli kolu bağlı durmaz.
1: Ne yapabilirim?
0: Git semaya, gör, konuş, anlaş, anlat halini. Onu tekrar kazanmak için mücadele et. Hadi durma, durma git!
2: Yok Sema, gitti.
1: Ne zaman? Nereye gitti?
2: Senden kaçtı, iğreniyor senden. Aramaya kalkışma bulamazsın zaten. Sana söylemiştim. Şimdi çek bakalım budala!
3: Metin, oğlum! Bir yere mi gidiyorsun?
1: Ankara'ya.
3: Ne var Ankara'da?
1: Sema Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık. Gider gitmez evleneceğim.
3: Oh, barıştınız mı?
4: Hiç durma, hadi hadi, yolun açık olsun.

0: Buyurun efendim.
1: Valizi odama çıkarsınlar.
0: Baş üstüne.
1: Restoran ne tarafta?
0: Bu tarafta.
1: Şu masayı ayırın lütfen.
2: Peki efendim. Kaç kişilik olacak?
1: Sadece iki kişilik. Şampanya, mumlar ve iki gül istiyorum.

Ankara'dayım. Seni görmeye, konuşmaya geldim. Bana karşı duygularının değişmediğine inanıyorum. En geç yarın sabah sana kavuşmuş olacağım. Seni sevmekten vazgeçemiyorum. Beni affetmen için dua ediyorum.

Seni o kadar seviyorum ki seninle konuşmak, seni görmek gücümü kırıyor, heyecandan donduruyor beni. Yalvarırım bana yardım et. Olup bitenleri unutmaya çalış. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Umudumu kaybediyorum bazen, mutsuzum. Ne olur yardım et bana sevgili Sema. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum.

0: Ne büyük tesadüf değil mi? Nereye gidiyorsun?
1: Bir arkadaşımla buluşacağım. Bir erkek arkadaşımla.
0: Ha? Erkek arkadaşınla mı?
1: Evet.
0: Ya. Nerede buluşacaksınız?
1: Hayvanat bahçesinde.
0: Gelmişken ben de gezmek isterim hayvanat bahçesini. Senden gelebilir miyim?

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Nerede?
0: Ankara'da. Niçin geldin?
1: Babamın işleri için.
0: Ne kadar kalacaksın?
1: Bilmem, bilmiyorum. İşlerim bitene kadar.
0: Nerede kalıyorsun?
1: Marmara Oteli'nde. Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemez.
2: Sema!
1: Geç mi kaldın?
0: Yoo, ben de şimdi gelmiştim. Ha, otobüste rastladım Metin'e. İstanbul'dan tanışırız. O da buraya geliyormuş.
1: Memnun oldum. Ben de. Hadi gidelim. İyi günler.
0: Bugün beni nereye götüreceksin?
1: Bugün sana bir sürprizim var.

0: Niçin geldin Ankara'ya?
1: Gir otur, otur da konuşalım.
0: Niçin geldin Ankara'ya?
1: Söylemiştim.
0: Benim için mi geldin?
1: Niçin soruyorsun?
0: Öğrenmeliyim.
1: Senin için geldim. Anlamamış olamazsın bunu.
0: Gitmeni istiyorum. Hemen dön İstanbul'a.

0: Venera Atrak.
1: Peki.
0: Yemin etti Dicine.
1: Seni seviyorum, ölesiye seviyorum.
0: Hayatta bir daha görmek istemediğim tek insansın.
1: Her şeyi konuşmalıyız.
0: Konuşacak hiçbir şey yok aramızda.
1: Her şeyi bilmelisin.
0: O meseleye dair tek bir kelime dahi duymak istemiyorum.
1: Konuşmalıyız. Beni dinlemeye mecbursun.
0: Dokunma bana!
1: Çılgınlık bu. İkimize de ıstırap çektiriyorsun.
0: Beni katma, bırak!
1: Beni dinleyeceksin, konuşacağız.
0: Sesini bile duymak istemiyorum.
1: Neden? Ne yaptım? Suçum ne benim?
0: Soruyor musun?
1: Evet, bilmek hakkımdır.
0: Bırak beni, gideceğim!
1: Bırakmayacağım.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Şey, yok bir şey.
2: Küçük hanım bağırıyordu ama.
3: Size öyle gelmiş, konuşuyordu.
2: Böyle şeyler istemeyiz otelimizde.
1: Sema, dinle beni. Seni seviyorum. Evlenmek istiyorum seninle. Hemen evlenmeliyiz. Yıldırım nikahı yapabiliriz yarın.

0: kararını verdin? Evleniyor muyuz? Duymuyor musun? Anlamıyor musun beni?
1: Gitmeni istemiştim. Söz vermiştim.
0: Gideme. Ayrılamam. Bırakamam seni. Beraber gideceğiz buradan. İkimiz seni. Beraber. Sen sonra da okumak istersen Ankara'ya yerleşiriz. Ben de burada çalışır, mezun olmanı beklerim.
1: Ne zaman gidiyorsun?
0: Bu kadar mı istemiyorsun beni?
1: Evet.
0: Niçin? Ne yaptım? Söyle, cevap ver!
1: Yavaş, bağırma!

0: Beni kollarına al. Gidiyor muydun? Nereye?
1: Hiçbir yere. Sabah sana gelecektim. Evlenmek için. Evleneceğiz değil mi? Hayır demiyor musun?
0: Gitmem lazım.
1: Benle alay etmedin değil mi? İçki içmedin ya. Hemen evlenebiliriz öyleyse.
0: Şeyi bilmiyorum. Sorma artık. Konuşun.
1: Beni seviyor musun? Öyleyse yarın, hemen yarın evleneceğiz. Yüzükleri alıp seni burada bekleyeceğim.
0: Ne olur, sus lütfen.
1: Beni bırakma sakın. Sensiz olamam.

0: Tunca da söylemem lazım. Bana evlenme teklif etmişti.
1: Ne zaman?
0: Beni senden gördüğü gün.
1: Ne dedin? Ne cevap verdin?
0: Evlenebileceğimi söyledim.
1: Nasıl razı etti seni? Dizlerine kapanıp hıçkırdı mı yoksa? Seni seviyorum, benden evlenir misin mi dedi?
0: Yeter, yeter!

0: Tam zamanında geldim galiba.
1: Size haber verecek vaktimiz olmadı.
0: Tanıdığım en alçak insansın sen.
1: Sema'yı mutlu edeceğim. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
0: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
1: Böyle bir şey söylemedim. Onunla arkadaş gibiydik sadece. Nedense kim gidiyor affetmiyor beni.
0: Büyük kızımı bedbaht ettin. İki kardeşi birbirine düşman ettin. Şimdi sıra Sema'ya mı geldi?
1: Her şeyi anlatacağım. Eminim hak vereceksiniz bana.
0: Seni bir daha Sema'nın peşinde görmeyeyim. Hem evleniyor Sema.
2: Alo, buyurun.
0: Sema Akünlü'yü istiyorum.
2: Bir dakika, odasını bağlayayım. Konuşun.
3: Buyurun efendim.
0: Dinle beni Sema, baban şimdi sana geliyor. Hiç durma, hemen ayrıl oradan. Seni otelin önünde bekliyorum.
3: Özür dilerim, ben Sema'nın arkadaşıyım. Az önce babasıyla gitti Sema.

0: Ders yok mu?
1: Hayır, herkes yemekte.
0: Birisini arıyordum da.
1: Çoğu kantinde doyurur karnını. Sağdaki koridora sat.
0: Sema Akünlü'yü tanıyor musunuz?
2: Hayır.
0: Siz?
2: Hayır.
0: Affedersiniz, Sema Akünlü'yü tanıyor musunuz? Şehir mimarisi, ikinci sömestrede bütünlemeye kalmıştı.
2: Hayır.

Sema Akünlü adında bir kızı arıyorum. Sema Akünlü'yü tanıyan var mı içinizde? Nerede olduğunu bilmek istiyorum. Çok önemli benim için. Çünkü onu canımdan çok seviyorum.

0: Gitti Sema. Çoktan gitti. Söylemiştim telefonda.
1: Siz miydiniz?
0: Evet. Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek.
1: Niçin söylemediniz bana?
0: Vakit bırakmadınız ki.
1: İstanbul'a mı gitti?
0: Evet. Babası çok acele ediyordu.

0: Kimse yok evde.
1: Çekil yolumdan.
0: Hepsi az önce gittiler.
1: Nereye?
0: Söylemediler.
1: Sema da mı gitti?
0: Evet, evleniyor küçük hanım. Bugün nikahı var.
1: Kiminle? Tunç denen o sırıkla mı?
0: Bilmiyorum.
1: Nerede evleniyor? Söyle diyorum sana!
0: Bilsem söylemez miyim? Çok üzgündü küçük hanım, ağlıyordu.
1: Bildiğin bir şey varsa Allah aşkına söyle.
0: Çocuğun babası doktormuş, profesör dediler. Necdet Alter.

0: Doktor bey bugün gelmeyecekler.
1: Biliyorum, oğlunun düğünü var.
0: Evet, pek afansız oldu.
1: Tunç eski bir arkadaşımdır. Nikahında mutlaka bulunmam lazım. Ama nerede olduklarını bilmiyorum.
0: Kimseyi çağırmadılar. Kendi aralarında bir tören yapacaklarmış.
1: Nerede?
0: Beyefendinin yazlık evinde, Tuzla'da.

0: Doktor Necdet Alper'in villası uzakta mı?
1: Doğru git. İleride yol ikiye ayrılır. Soldaki yoldan tepeye doğru çıkacaksın. En sondaki etrafı duvarla çevrili çukurda deniz kenarındaki villadır.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı.

0: ve ağrı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
3: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: yere taşın oldu. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yaşana kadar günde 3 kere bu katı yürekli vahşiyle karşılaşmak zorundasınız.
1: Doktor Faruk mu işi pişirmiş?
2: Düğün ne zaman diye?
0: Aşkımız nasıl süratle ilerlediyse, evliliğimiz ondan hızlı gerçekleşecek.
1: Annen nerede? Biliyorsun, gene fabrikanın gece nöbetinde çalışıyor.
0: Babacığım, sen işlerine bak sen. Benim eve gidip yerleşmem gerekiyor.
3: Bu yıl vaktinden evvel geldi. Patrona söyledim, bırakmadı.
0: Bizimkiler nişan, nikah tarihini bile tespit etmişlerdir.
1: Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey. Şimdi de hayır demek sırası bende.
4: Süheyla, artık sen ve ben yokuz. Çocuklarınızın mutluluğu var.
0: Onunla evlenmek mecburiyetindeyim.
5: Anası onu seninle evlendirmektense barda çalışmasını tercih edecek kadar şaşkın bir kadın.
3: Neler söylüyorsun Faruk?
0: Hadi göster yalancılıktaki ustalığını. Anam namusludur de.
3: Ne işin var burada?
1: Kızının sadece gelmesine şaştığın bir yerde sen nasıl çalışabilirsin?
6: Saadet Güneşi yarın 16.15'te TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: ne taşı doldu. Jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Sadece durula.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim duruyu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanım bu sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben!
19: Botanik!
18: Abacus!
4: Kasa!
5: Marul!

0: Peki Proğlu'nu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: 5
14: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
15: Heh, tam zamanında.

0: Hayata çevirmek istiyorum.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Meksika turumuz devam ediyor. San Miguel de Allende turistik ve çok özel bir kasaba. İşte bu güzel kasabanın meydanındayız. Arkamızdaki katedral San Miguel de Allende'nin simgelerinden biri. Ve katedralin ismi de San Miguel Katedrali. Peki San Miguel kimdir?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda San Miguel de Allende kasabasının kalbindeyiz. Burası meydanı ve birçok İspanyol şehrinde olduğu gibi meydanlarda büyük katedraller yer alır. Burada da San Miguel'in katedrali yer alıyor. San Miguel kimdir dersiniz? Bu kentin kurucusu 1555 yılında doğan İspanyol bir rahip ve misyoner, aynı zamanda tabii ki o dönemde devlet adamlığı da yapıyordu. Din adamları bu bölgede, bu şehrin kurucularından bir tanesi. Biliyorsunuz İspanyollar buraya geldiğinde bölge yerlileri vardı. Buralarda Aztekler vardı, Mayalar vardı, farklı farklı kabileler vardı. İspanyollar buraya geldiler ve onların hem şehirlerini hem mabetlerini, tapınaklarını yerle bir ettiler, yıktılar. Ve tam da bu noktaya, onların tapınaklarının bulunduğu birçok yere kendi katedrallerini, kiliselerini kurdular ve dinlerini buranın yerlerine empoze ettiler. İşte San Miguel de bu isimlerden biri. Buraya gelmiş ve kendi dinini bölge yerlerine empoze etmiş, kabul ettirmiş bir din adamı, bir devlet adamı diyebiliriz ve şehrin de kurucusu. İşte merkezde hem katedrali var, hem bir heykeli var, hem de şehir San Miguel de Allende. San Miguel tamam da Allende ne diyorsanız onu da az sonra anlatacağım.

0: ve Ayende'nin evi önündeyiz. Ayende kimdir? Hep beraber öğreniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, San Miguel de Allende kasabasındaki yolculuğumuz devam ederken az önce kentin iki isminin ilk başlangıcını anlattık. Şimdi sıra ikinci de Allende. Allende Meksika bağımsızlık kahramanlarından biri. Arkamda görmüş olduğunuz gibi 1769 yılında bu evde doğuyor ve Meksika'nın bağımsızlığını kazandığı 1810 yılına kadar inanılmaz etkili oluyor ve bağımsızlık kahramanlarından, Meksika'nın gururlarından biri. Burada doğduğu için bu kentin eski adı olan San Miguel'in sonuna de Allende olarak o kahramanın da adı veriliyor. Böylece kasabanın adı San Miguel de Allende oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz ev, doğduğu ev dedik. Şu anda bir tarih müzesi olarak, bölgenin tarih müzesi olarak kullanılıyor diyoruz. Geldiğinizde müze seviyorsanız uğramayı ihmal etmeyin diyor. Ve bu kasabayı, bu güzel, eşsiz, inci gibi kasabayı gezmeye devam ediyoruz.

San Miguel de Allende'nin avlulu evlerinden birindeyiz. Burası aynı zamanda bir çarşı, otel ve restoran. Endülüs etkisi var bu evlerde. Endülüs'teki gibi avlulu yarışmaları yapılıyor San Miguel de Allende'de. Evet değerli izleyenlerimiz, San Miguel'deki en önemli noktalardan birisi avlulu evler dedik. İşte o evlerden birindeyiz. Tabii şu anda bir çarşı, farklı farklı dükkanlar var burada. Hediyelik eşyalar alınabilir. Ama buradaki bu avluları görünce hakikaten bir Endülüs etkisinden de bahsetmek lazım. Az önce Trinidad demiştik. Zaten Trinidad'ın da birçok binasında özellikle Trinidad'da bulunan bazı müzelerde, büyük evlerde, Trinidad'daki İspanyol zenginlerin evlerinde aynen böyle avlular var. Büyük böyle havuzlar var. Endülüs'teki avlu yarışmaları gibi İspanyolların özellikle güney bölgesinde, Endülüs bölgesinde bu yapılar çok yaygın. İşte o kültürü buraya da almış, buraya da getirmiş İspanyollar ve San Miguel'deki evlerde avlu kaçınılmaz. Ve bu avlular gerçekten son derece keyifli ve güzel duruyor.

0: güzel kasabada Meksikalı'dan çok Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalılar var. Her noktada Amerikan kültürünü hissedebiliyorsunuz bu kentte.
1: Değerli izleyenlerimiz, San Miguel turu devam ederken işte bu dar ara sokaklar gerçekten son derece keyifli. Renkli evler özel. Tabii ki bu bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Amerikalıların bu bölgeyi keşfettikten sonraki tavırları. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bu bölgeyi keşfediyorlar ve gruplar halinde San Miguel'e akın ediyorlar. Ve 2. Dünya Savaşı sonrası buraya gelen Amerikalıların oluşturduğu kültür, oluşturduğu popülasyon hali hazırda devam ediyor. Bunu Kanadalılar takip ediyor. Fransızlar devamını getiriyor. Yani burası Meksikalılardan öte Amerikalıların, Avrupalıların bir miksajı oluyor. Her köşede İngilizce konuşan, Fransızca konuşan, Almanca konuşan, İngilizce konuşan insanları görebiliyorsunuz burada. Ve Meksiko City ile kıyasla baktığınızda fiziklerden, yüzlerden, yapıdan çok net olarak anlaşılıyor. Burası tam bir Avrupa kenti.

0: diğer Meksika şehirleriyle kıyaslandığında biraz pahalı bir şehir San Miguel de Allende. San Miguel de Allende ile ilgili püf noktalarını getirelim şimdi de.
1: Evet, San Miguel'deki yolculuğumuz devam ediyor. Değerli izleyenler, buraya geleceklere bir iki tane önerimiz var. Önerilerimizden biri şu, burası özellikle Amerikalıların ve Avrupalıların geldiği bir yer olduğu için fiyatlar diğer Meksika şehirleriyle kıyaslanacak olursa bir tık yüksek. Yani normalde 70 pezoya alacağınız bir şapka burada 100. Atıyorum 140 pezoya alacağınız kazak ya da neyse o 170. Yani 20-30 pezo biraz daha pahalı, onu söylemekte yarar var. Onun dışında burada konaklama imkanı olarak büyük oteller yok. Burada eski evlerin restore edilmiş halleri, İspanyol kolonyal evlerin restore edilmiş halleri butik otellere çevrilmiş ya da ev pansiyonculuğu yapılıyor. Ama fiyatlar çok yüksek değil. Konaklama noktasında fiyatların abartı olmadığını söylemekte yarar var. Restoran ve gurme gastronomi nasıl derseniz, elbette bölgenin yerel ve yöresel yemekleri servis edildiği gibi uluslararası, internasyonel diyebileceğimiz dünya mutfağı da servis eden restoranlar var. Bu arada Meksika'da otoban ücretleri de bir aylı yüksek söylemekte yarar var. Buraya gelene kadar biz örnek veriyorum 350 peso yani 100 TL para harcadık otoban ücretlerine sadece, benzin hariç.
0: Bu güzel kasabanın tarihi bir de fırını var. Gelin bu fırını birlikte ziyaret edelim. Bakalım neler varmış bu güzel fırında.
1: Ve şimdi sizleri tam 117 yıllık bir fırına getiriyoruz. La Colmena, 1901 yılında kurulmuş bir fırın, halihazırda harika ekmekler, çok güzel çörekler, kekler yapıyor ve muhteşem, görüyorsunuz. Burada olmanızı isterdim gerçekten. Ne güzel kokuyor şu anda içinde bulunduğum dükkan. Buraya geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden birisi diyorum. Hem tarihi olması hem de lezzetli ekmeklerini tatmalısınız. İşte La Colmena burada arkadaşlar çalışıyorlar ve biz de onları şöyle biraz görüntüleyeceğiz. Ne güzel şeyler yapıyorlar. Bakın izleyin.

0: Bu keyifli kasabayı gezmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde bir kahve molası verelim. Ve bu kahve molasında Meksikalı bir hanımefendiye uzatalım mikrofonumuzu. Evet değerli izleyenlerimiz, sen mi geldi? Gezintimizi devam ettiriyoruz ama bir minik kahve molası verdik. Burada da sohbet edeceğiz. Bir hanımefendiyi bulduk, merhabalaştık. Türkiye ile ilgili biraz konuştuk. O buralı. Hello.
1: Hello.
0: What's your name?
1: My name is Rosie.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Türkiye'ye geldiniz mi dedim, gelmemiş ama gelmesiyle ilgili sözümüzü aldık. Çok yakında bir şehirde oturuyor, buraya gelip geliyor, çok seviyor burayı. Türk dizileriyle ilgili sordum, Türk dizilerini henüz seyretmemiş ama Meksika'da fazlasıyla Türk dizisi yaygın ve izleniliyor. Gracias, thank you very much for this interview.
1: Thank you and welcome to Mexico.
0: Sen mi geldi Allende'ye veda ediyoruz. Harika manzaralarla veda ediyoruz bu güzel kasabaya. Artık Mexico City'ye geri dönme zamanı. Evet değerli izleyenlerimiz, çok keyifli bir kasabaydı. Sen mi gel ve bu keyifli kasabayı burada gezimizi noktalayarak, el sallayarak uğurluyoruz. Bizler Meksiko City'ye geri döneceğiz ama Meksika'ya geldiğinizde mutlaka bu noktaya uğrayın diyoruz. Harika evleri, muhteşem atmosferi ve tabii ki gastronomi lezzetleriyle bu kasaba ödülü ve alkışı hak ediyor. Meksiko City'de son günümüzdeyiz. Son gün otelimizde bir ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Meksika'nın önemli spor gazetecilerinden biri Ernesto. Bu şehirde futbol ve spor çok çok önemli. Biz de statlardan birine, Azteca Stadyumu'na gittik ve Cruz Azul maçını takip ettik. Ve işte yanımızda da Ernesto var. Ernesto da bir gazeteci, bir spor gazetecisi. Evet değerli izleyenlerimiz, Azteca Stadyumu ile ilgili konuştuk. Ve bu konuşmalarımızın en önemlilerinden birkaç tanesi. Dünyada iki tane Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış tek stadyum. Armando Diego Maradona'nın Tanrı'nın eli diye adlandırılan İngiltere'ye attığı o çeyrek final maçındaki gole ev sahipliği yapmış stadyum. Aynı zamanda 6-7 İngiliz oyuncuyu geçerek Peter Shilton'ı da, efsane kaleciyi de geçerek attığı 2-1'e getiren maçı ve Arjantin'i yarı finale taşıyan o gol. Efsane, dünyanın en güzel gollerinden bir tanesi kupaların. Bu arada 1968 yılında Meksikalı bir futbolcunun bisiklet vuruşuyla yapmış olduğu, attığı gol dünyanın en güzel golleri arasında yer alıyor diyor ve birçok şey anlatıyor Ernesto'yu. Tabii ki çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen Türkiye ile ilgili biraz soru soralım. Evet, Türkiye'ye geldin mi dedim çünkü hükümetimizin son yıllardaki yoğun çabaları ile Türkiye'nin dört bir yanında modern ve gelişmiş statlar yapılıyor ve bundan haberdar mısın dedim. Evet dedi. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan statları duydum. Türkiye'ye 2 yıl önce geldim. Parkı ziyaret ettim ve bayıldım dedi. Özellikle hemen stadın dışındaki kafede bir kahve içtim ve barista öyle bir kahve yaptı ki içmeye kıyamadım dedi. Cappuccino'nun köpüğünde stadyumun temsili bir fotoğrafını yansıtmış barista, kahveyi yapan arkadaş. O yüzden kahveyi içmedim, sadece fotoğrafını çektim dedi. Ernesto'ya çok teşekkür ediyor. Mexico City'nin simgesi olan bir başka mekana gidiyoruz. Burası Frida Kahlo'nun evi. Mavi ev diyorlar aynı zamanda. Frida Kahlo, Meksika'nın simgelerinden. Tüm Meksikalılar Frida ile gurur duyuyor. Frida Kahlo'nun evinden keyifli görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Burası aynı zamanda bir müze.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün

0: Tüm bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
1: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
0: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

0: tarihte Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli. Bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Sağlı sollu taş binalar, görkemli yapılar ve tam bir imparatorluk başkenti Avusturya ve Avusturya'nın başkenti Viyana elbette. Şimdi gezintimize devam edeceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. Ara ara yağmur izin verdiği sürece çekim yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Viyana'ya vedayı harika bir öğlen yemeğiyle yapıyoruz. The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinitsel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.
0: İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de, doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler, tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planayi'ye tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planayi kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planayi'de birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planayi'nin dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Schladming, bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani. Burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: Biz kayak yapmayacağız ama kayakçılar buraya geldiklerinde malzemelerini nereden alıyorlar gelin birlikte görelim. İşte ekip arkadaşlarımız Planay zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var, orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
0: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. İşte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer burası, Planayı, ve bizler de buradayız.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Bakalım hayvan fiyatları ne oldu?
1: Pazarda görürüz.
0: Geçen sefer köylü direkti ama bu sefer kıracağız fiyatı.
1: Mecburlar.
2: Dayımdan hep iyidir, haber yok. Her ay aylığımı almaya gelirdi.
3: Sabah 8'de bizi lütfen uyandırın. İyi geceler.
1: Eski bir bina.
4: 1839'da konak olarak yapılmış. 23'te de otele çevirmişler. Babam işletirdi.
2: Haftalık sebzeyi alıvereceğim.
5: Bir diyeceğim.
4: Bunları gazeteciyle gönderirdim. Bundan sonra kendim getireceğim.
5: İyi, getir.
6: Bu sıralar kaldın mı otelde?
4: Açık yeşil kaza vardı. 2 haftayı geçiyor. Cuma sabahı gelmiştir. Tam bir hafta kaldı.
6: Öz kızını boğmuş.
4: Neden? Neyi bekliyorum?
7: Anayurt Oteli yarın 18'de TV4'te.
8: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
10: Tam zamanında.

0: yere taşıdım. Jest oldu, bankartım jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanım bu sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben!
9: Botanik!
7: Abacus!
8: Kasa!
7: Marul!
8: Kumbara!
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara!
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
14: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
15: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
17: Emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Daha neyi bitti ya? Ben
17: nasıl yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
20: Ulan ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sırada.
17: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
21: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.

0: saçın jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Tekrar Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.

Yine taşı bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

gezmek olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle havanın grisine in at. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Beyoğlu ilçesindeyiz. Dop dolu bir program benden söylemesi sizleri bekliyor. O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

0: İstiklal Caddesi her zaman olduğu gibi çok kalabalık. İstiklal Caddesi İstanbul'un uyumayan bir caddesi bence. Sen ne düşünüyorsun Mithat?
1: 25 saat.
0: 25 saat diyor bu cadde için Mithat. Gerçekten de öyle. Sabah kalabalık, öğle kalabalık, akşam kalabalık. Yani günün her saatinde İstiklal Caddesi'nin kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. İstiklal Caddesi'ne geldiğiniz zaman yapabileceğiniz birçok şey var. Zaten Taksim'e geldiğiniz zaman yapabileceğiniz birçok şey var sevgili seyirciler. Çaylarınızı, kahvelerinizi bir alın öncelikle. Koltuklarınıza rahatça şöyle bir yaslanın. Şimdi biz güne çok ama çok güzel bir yerde kahvaltıyla başlayacağız. Çok basit bir kahvaltı yapacağız. İstanbul'un en ünlü menemencisine götüreceğim sizi. Menemen. Yanlış duymadınız gerçekten de. İstiklal Caddesi üzerinde menemenci. Orada güzel bir karnımızı doyuralım. Sonra bomba bir program sizleri bekliyor. Bu arada illa menemenciye gitmek zorunda değilsiniz İstiklal Caddesi'ne geldikten sonra. Sokaklarda ve İstiklal Caddesi'nin üzerinde bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok mekan var. Bugün yemeleri, içmeleri, alışverişe doyamayacağız. O zaman ne duruyoruz? Haydi yürüyelim, gidelim menemen yemeye.

Menemen Menemen dedik. İstanbul'da menemenin yiyebileceğiniz tek bir adres var. O da birazdan gideceğimiz yer. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Sancağı Işık Sokağı'nda bu size dediğim menemenci. Ünlüsü ünsüzü. Kimi ararsanız o menemenci de sevgili seyirciler. Küçük ve çok güzel bir dükkan. Size o kadarını söyleyeyim. Günün her saatinde gidip menemen yiyebiliyorsunuz. Ha bir de mükemmel bir tavuk suyu çorbaları var. Tavuk suyu çorbasını da seviyorsanız ve bu taraflardaysanız ve acaba ben nerede ne yiyebilirim diye düşünüyorsanız mutlaka birazdan gideceğimiz yere uğrayın derim. O zaman haydi girelim Sancağı Işık Sokağı'na menemen yemeye.

Sevgili seyirciler, İstanbul'da menemeni yiyebileceğiniz en iyi yere getirdim gerçekten de. Sizi buraya geldiğiniz zaman sadece menemen değil, yumurtanın bütün çeşitlerini en lezzetli şekilde yiyebilirsiniz. Karışık menemen, kaşarlı menemen, peynirli menemen, kavurmalı menemen, kıymalı menemen, sucuklu, pastırmalı, sade, yani damak tadınıza göre istediğiniz menemeni yiyebilirsiniz. İddia ediyorum gerçekten de buranın menemenleri çok güzel. O zaman ben menemenimi ve komple kahvaltımı beklerken yanında tabii ki de çayımı, siz de şöyle hem mekana bir göz atın hem de menemenin nasıl yapıldığına bir bakın.

şunu söylemek istiyorum size. Ben peynirli menemen istedim ama burada 10 menemen çeşidi var. Tavuklu menemen bile var. Geldiğiniz zaman siz tabii ki damak zevkinize göre söyleyebilirsiniz. Birçok gurme tarafından tavsiye edilen bir yer burası sevgili seyirciler. Ve İstanbul'da çok eski bir yer, bir kere onu söyleyeyim size. Ben dayanamıyorum ve menemenimi yemeye başlıyorum.

yediğim en güzel menemen. İstanbul'un hemen her yerinde menemen yiyorum ama Muğla'daki gibi lezzetlisini vallahi billahi hiçbir yerde yemiyorum. İçeride sadece menemen ve yumurta çeşitleri var. Tekrar belirteyim, İstiklal Caddesi'nde sadece Alışık Sokağı'nda. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açık. Ben menemenimi ve yemeğe ve kahvaltılıklarımı yemeye devam ediyorum. Sonrasında ise sizi Türkiye'nin en geniş kapsamlı ilk sinema müzesine götürüyorum. Sinema müzesinde görüşmek üzere menemenim bittikten sonra.

Menemen'i yedik. Şimdi çıktık geldik. Atlas Sineması'nın olduğu yere, tarihi Atlas Sineması'nın olduğu yere Türkiye'nin en geniş kapsamlı ve ilk sinema müzesi var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. İstanbul Sinema Müzesi burada sevgili seyirciler. Kültür Bakanlığı'na ait. Ne günler açık, giriş çıkış ücretleri ne kadar, içeride neler var hepsini sizlerle paylaşacağız. O zaman haydi gelin girelim İstanbul Sinema Müzesi'ne. İstanbul Sinema Müzesi nerede? İstanbul Sinema Müzesi İstiklal Caddesi üzerinde tarihi Atlas Sineması'nın olduğu yerde. İçeriye girdik. Kültür Bakanlığı tarafından restore edildi sevgili seyirciler burası. Şimdi isterseniz buraya geldiğinizde bu arada alışverişinizi de yapabilirsiniz. Sevgili seyirciler, isterseniz sadece sinema müzesini gezebilirsiniz. Biz sinema müzesini gezdikten sonra pasajda alışveriş yapacağız. Önce sinema müzesini gezelim. Dediğim gibi haftanın kaç günü açık, giriş ücretleri ne kadar, bunların hepsini sizinle paylaşacağız. Türkiye'nin en geniş kapsamlı ilk sinema müzesi. Ne duruyoruz? Hadi gelin gezelim. Şu anda bulunduğum masa, burada Türk sinemasının hafıza havuzu var. Nasıl diyeceksiniz sevgili seyirciler? Şimdi kameraman arkadaşım Mithat size masayı göstersin. Şu an Mithat'ın gösterdiği bu havuzda, Türk sinemasının hafıza havuzunda 8406 film, 31106 oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinemamızın emekçileri var. Bütün filmler burada mevcut görmüş olduğunuz gibi. Örneğin Güllü geliyor Güllü'ye mesela şöyle getirdim. Şimdi Güllü geliyor Gülmü. Başrol oyuncuları Edison, Türkan Şoray, Çetin Başaran, Necdet Yakın. Şimdi ilk önce burada filmin yönetmeni, senaristi, yapımcısı hangi tür olduğu yılı yazıyor. Filmle ilgili bilgiyi alıyoruz. Sonrasında başrol oyuncularının birine, örneğin Türkan Şoray'ı şöyle basıyoruz. Türkan Şoray ile ilgili bilgi bize geliyor. Sadece bu filmle ilgili değil, burada bulunan 8406 filmden merak ettiğinizi şöyle dokunup ekrana o filmi getirtebilirsiniz. Filmin konusunu öğrenebilirsiniz ve başrol oyuncuları ile ilgili bilgiyi alabilirsiniz. Türk sinemasının hafızası.

0: havuzunda. Şimdi Yeşilçam Telefonda bölümündeyiz, sinema müzesinde. Burada birçok telefon var. Ahizeyi kaldırıyorsunuz sevgili seyirciler ve hem çok eğlenceli aslında hem de çok duygusal. Telefonun diğer ucunda birçok sinema, Türk sinemasının yıldızlarından biriyle kendinizi telefonda konuşurken bulabiliyorsunuz. 5 telefon var görmüş olduğunuz gibi. Karşıda da aynı şekilde. Bakalım biz telefonu kaldırdığımızda, ahizeyi kaldırdığımızda kiminle konuşacağız? Sadri Alışık, Nur içinde yatsın. Alo? Evet. Evet. İkinci telefonu kaldıralım, Ayize'yi kaldıralım bakalım. Edison. Alo.
1: Alo, nice.

hangimiz izlemedik ki Gül Yabani filmini? Sen Mithat? Ne eğlenceli bir filmdi. Ben de defalarca kez izledim. Ali Takçatepe, Kemal Sunal ve Şener Şen. Adile Naşit. Gerçekten çok güzel filmdi. Yeşiköy'de çekildi bu filmde bu arada sevgili seyirciler. Meşhur bir dondurmacı var. Onun sokağında çekildi. Sahilin hemen arka sokağında çekildi. Gül Yabani de sinema müzesinde yerini almış şekilde.

Şimdi burada filmler var. Bazı filmleri burada üç boyutlu bir şekilde izleyebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şimdi göstersin sizlere. Şu an gözlük olmadığı için göremeyebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman filmi üç boyutlu olarak izleyebilmek için üç boyutlu gözlüğü kullanarak izleme boşluklarından içeriye bakıyoruz. Ve üç boyutlu bir şekilde filmleri izliyoruz. Türk sinemasının yıldızları var bu duvarda da. Sunam Pekuysal, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Ayşen Guruda, Öztürk Serengil, Adile Naşit, Münir Özkul, Ekrem Bora, Ayhan Işık, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık, Belgin Doruk. Bu duvarı süsleyen Türk sinemasının yıldız isimlerinden. Haftanın 6 günü açık burası sevgili seyirciler. Pazartesi günleri kapalı bir tek. 11'den 19'a kadar haftanın 6 günü pazartesi günleri hariç burayı ziyaret edebilirsiniz diyelim ve arttırılmış gerçeklik odasına giriş yapalım. Açıkçası müzeyi gezmeye doyamadım. Müze iki katlı sevgili seyirciler. İkinci katına geldiğinizde de muhteşem bir kütüphane sizleri karşılıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Ve burada bazı Türk sinema film yıldızlarımızın, kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Filmlerde giymiş oldukları kıyafetler de sergileniyor ama onları göstermeden önce hemen şu kamerayı sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat şu an çekiyor zaten. Bu kamera Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekimlerinde kullanılan kamera ve Tonguç Yaşar'ın çizgi film çekim masasıymış sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum mutlaka. Şu an Mithat'ın gösterdiği afişler Türk sinemasının çeşitli dönemlerinde farklı baskı teknikleri kullanılarak tasarlanmış afişler. Susuz Yaz, Deli Deli Küpeli. Şöyle. Burada afişleri de görebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Ayşecik. Şöyle. Cafer'in Çilesi. Ya çok sevdim bu sinema müzesini gerçekten de ya sevgili seyirciler. Yani hem eğlendim hem duygulandım. Yani bilmiyorum biliyorsunuz bu arada Atlas Sineması en eski ve en büyük sinema olarak

tarihte İstiklal Caddesi, İstanbul'un kalbi olan İstiklal Caddesi üzerinde. Burası da tekrar belirteyim, Atlas Sineması'nın orada. Hem eğleniyorsunuz, hem öğreniyorsunuz, hem de bilgi alıyorsunuz geçmişten günümüze. Özellikle sinema öğrencileri gelip bu arşive göz atabilirsiniz. Haftanın 6 günü sabah 11, akşam 19 diyelim ve kendimizi sinema müzesinden atalım Atlas Pasajı'na. Haydi biraz alışveriş diyelim.

0: İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdik. Çok güzel bir müzeydi, tekrar söylüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Restore edildikten sonra bu pasaj ve müze bayağı bir güzel olmuş açıkçası. Sen ne düşündün? Gayet güzel olmuş. Ben de uzun süredir gelmiyordum dedim İthat buralara. Şimdi alışveriş yapacağız Atlas Pasajı'nda sevgili seyirciler. Ve şöyle bakıyorum, pasaj kalabalık hafta içi olmasına rağmen. Hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Biz şu an hafta içi çekime geldik ama hafta sonu bayağı kalabalık oluyor. Bu pasaj yürüyecek yer bulamıyorsunuz. Bir de buraya geldiğiniz zaman fiyatlar dışarıya göre daha uygun. Onu söyleyebilirim size. Çok eski bir pasaj sevgili seyirciler bu pasaj. Pasajın girişinde şöyle bir dükkan var. Mithat göstersin. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. İhracat fazlası ürünler burada fazlasıyla var. Şimdi bu mağazayı gezeceğiz ama size önce bir şu Atlas Pasajı'na göz atın. Sonrasında sizleri karşılayayım bu mağazadan. İstiklal Caddesi üzerinde birçok pasaj var ama ben bu pasajı gerçekten çok seviyorum. Buraya geldiğiniz zaman ihracat fazlası bütün ürünleri satın alabiliyorsunuz. Markalı ürünler, satın aldığınız ürünler. Alışveriş merkezinde gördüğünüz birçok ürünü buraya geldiğinizde daha uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Pasajın hemen girişinde İbo var. İbo'dan dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Evet. Merhaba İbo'cum, nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ben artık İbo diyorum. Çekim sayesinde evet. Tanıştık. Evet. Böyle arkadaş olduk işte. Ben de zaman zaman buradan alışveriş yapıyorum. Hatta her geldiğimde hemen hemen buradan alışveriş yapıyorum.
1: Yani senden geleni yaparız.
0: Tamam. Benden gelene pazarlık serbest. Tamam. Şimdi şöyle birazcık mağazayı karıştıralım. Neler var, neler yokmuş bakalım. Ne dersiniz? Süper. Hemen karşı tarafta çok güzel bir yine mağaza var. Orada da ihracat fazlası ürünler satılıyor. Burada yine çok güzel ürünlerin satıldığı başka bir mağaza var. Şöyle ilerleyelim pasajda. Yine çok eğlenceli, çok güzel bir mağaza var pasajın içinde. Oo, şapkalar mapkalar, neler neler. Wow. O zaman buraya bir girelim.

Pasajın en renkli dükkanlarından bir tanesi burası. Buraya geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Birbirinden renkli şapkalar mı dersiniz? Şöyle gösterdim. Şöyle bakın. Çok tatlı değil mi şapkalar Mithat? Ben hep şapka takınca kafamda huni varmış gibi hissediyorum. O yüzden aldığım şapkaların hiçbirini doğru düzgün takamıyorum. Hepsi evde beni bekliyor. Ve herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Aynen öyle Mithat. Bakın. Birbirinden çeşitli şapkalar. Şimdi yaz döneminde daha da renkleniyor burası şapkalar açısından. Bir kere onu söyleyeyim size. Kışın ayrı renkleniyor, yazın ayrı renkleniyor. Şöyle ilerleyelim. Birbirinden değişik hediyeler alabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Şöyle vintage ve aynı zamanda bütün moda güneş gözlüklerini buradan satın alabilirsiniz. Gözünüze herhangi bir zararı yok bu güneş gözlüklerinin. Onu üstüne basarak söyleyeyim. Şöyle ilerleyelim. Birbirinden güzel kupalar var. Yani bu mağaza benim en sevdiğim mağazalardan birisi. Bu pasajın içinde sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık, haftanın 7 günü. Şöyle birbirinden renkli bakın çoraplar var. Yine bardak altlıkları var. Şöyle. Değişik hediye almak için çok tatlı bir dükkan bence. Ya da değişik

şeyleri seviyorsanız. Örneğin bakın şöyle küreler var, kar küreleri. Şöyle. Çok güzel değil mi tat? Ben kar kürelerini çok seviyorum. Beni başka bir aleme götürüyor. Sanki bir masal dünyasına falan götürüyor ki burada da kar kürelerinin en çeşitli halini bulabilirsiniz. Benim en sevdiğim mağazalardan biri dediğim gibi.

Pasaj'ın bütün mağazalarında, bu mağaza dahil, hep ihracat fazlası ürünler satılıyor. Bir kere onu söyleyeyim size. Yani buraya geldiğiniz zaman keyifli alışverişinizi yapabilirsiniz. Esnaf fazlasıyla güler yüzlü. Haftanın 7 günü açık bu pasaj. Şöyle bakıyorum. Burada da birbirinden güzel renkli bavullar var. Sonra karnımızı doyurmaya gidelim değil mi? Acıktık. Kahvaltının üstünden de bayağı vakit geçti. O zaman pasaja son kez göz atın. Yine Sadri Alışık Sokağı'na gideceğiz bu arada. Orada Osmanlı mutfağından yemekler yiyebileceğiniz çok ama çok güzel bir lokantaya götüreceğim sizi. Orada buluşalım.

Çorbanın en iyi 10 adresi arasında burası var. Osmanlı Türk mutfağı en iyileri arasında burası var. Et yemekleri, ızgara, komposto ya da şöyle bakıyorum sebze yemekleri, tatlı, içecek ne ararsanız burada var. Burası da çok eski bir yer, çok temiz bir yer. Pazartesi ve perşembe günleri de burada döner oluyor. Bazı müşteriler sırf döner yemek için pazartesi ve perşembe günleri buraya geliyorlarmış. Biz dönere yetişemedik. Alışverişte birazcık oyalandık. O mu bu mu derken... Haftanın 7 günü açık burası sevgili seyirciler. Birçok gurme tarafından tavsiye edilen bir yer. Onu söylemek istiyorum. Bütün yemekleri fazlasıyla lezzetli ve meşhur olmanın yanı sıra talaş kebabı ayrıca tercih ediliyormuş burada. Pazartesi günleri talaş kebabı çıkıyormuş. Şimdi komposto da söyledim ben. Karışık komposto söyledim. Şöyle tadına bakmak istiyorum. Uzun süredir de aslında programı yapıyoruz ama içinde komposto... Hiç çektiğimiz bir program olmamış açıkçası. Neyse bu program bir ilk olsun kompost adına en azından. Karışık kompostosu bayağı güzelmiş buranın bu arada. İkinci kaşığımı alıyorum. Hatta üçüncü. Şimdi talaş kebabını yemeye başlayacağım. Sırf bu kebap için insanlar nerelerden geliyormuş biliyor musunuz? Bakın şöyle kestim. Şöyle bir tadına bakalım. Şurada iki beyefendi vardı. Onlar da tavsiye etti. Onlar da talaş kebabı yiyorlardı. Ben de nasıl tadı dedim. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok güzel dediler. Bakalım. Çok güzelmiş gerçekten de. Poğaça gibi duruyor. Dışarıdan bakınca küçük bir pideymiş gibi duruyor. Hayvanlar çok lezzetli.

Türk mutfağımızdan lezzetleri burada yiyebilirsiniz. Sebze yemekleri, et yemekleri, ızgara çeşitleri, pazartesi ve perşembe günleri döner. Yani aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. 11'den 9.30'a kadar açık burası. Sabah 11'den akşam 9.30'a kadar haftanın 7 günü. Birçok gurme tarafından da tavsiye edilen bir yer. Hatta belgesellere bile konu olmuş bir yer diyelim. Ve İstiklal Caddesi'nde birazcık

7 gün 24 saat hareketli İstiklal Caddesi. Şimdi İstiklal Caddesi'nde yürüdük ettik. Turnacıbaşı Caddesi'ne gireceğiz. Tarihi Galatasaray Hamamı'nın da hamamına da gidilen cadde aynı zamanda Turnacıbaşı Caddesi. Ben aslında tatlımı karnımı doyurduğum yerde yiyebilirdim. Ama ben sizi tatlı için başka bir yere götüreceğim. Çok ama çok güzel bir yer. Mutlaka bu tarafa yolunuz düşerse gitmeniz gereken bir yer. Bakın getirdim sizi şimdi tatlı yiyeceğimiz yere. Grafitiler özellikle çok güzel. Burada sosyal medyanız için birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi ben buraya özgü tatlı söyleyeceğim. Burası aslında bayağı meşhur bir yer sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Taksim'de İstiklal Caddesi'nin hemen arka tarafında. Çok ama çok keyifli bir yer. İçim ısındı duvarı görünce özellikle. Oturalım bir yere siparişimizi verelim. Ne dersin Mithat? Şimdi ben burada tatlı yiyeceğim ama buraya geldiğiniz zaman kahveleri de bayağı iyiymiş buranın. Türk kahvelerinin yanı sıra Americano, Espresso, Mocha, Cappuccino, White Mocha gibi kahvelerden de eğer seviyorsanız içebilirsiniz. Filtre kahve gibi kahvelerden. Burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Kartal Sokağı'nda İstiklal Caddesi'nin hemen arkasında Turnacıbaşı Caddesi'nden gidin. Yukarı çıkarken Tarihi Galatasaray Hamamı'na gelmeden Kartal Sokağı. Yani bilmiyorum, mutlaka buraya bir göz atın. Önce şöyle bir göz atın. Sonra siparişlerim gelsin ben sizi karşılayacağım. Bayıldım buraya. Bitki çayları bu şekilde sunum yapılıyor. Bu tatlı tekrar belirteyim. Kuş yuvası özel tatlısı. Şöyle. Polonya'da Karpatka varmış. Ondan esinlenerek yapılmış. Üstüne böyle profiterol hamuru. Arasında pastacı kreması var. Pastacı kremasına da bayılırım bu arada. Çok severim. Ağır gibi görünüyor tatlı ama bilmiyorum nasıl. Sevgili seyirciler, size yemin ederim, son zamanlarda yediğim en ama en iyi tatlı. Evet. Özellikle pastacı kreması ve şu hamur çok lezzetli. İyi ki tatlıyı burada yemişim. Hamurundan mıdır? Kremasından mıdır, tarçınından mıdır, pudra şekerinden midir bilemeyeceğim ama çok güzel. Ben tatlımı yemeye, çayımı ve bitki çayımı içmeye devam edeyim. Siz son kez bu mekana bakın, tekrar belirteyim. Burası haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 1'e kadar açık. İstiklal Caddesi'nin hemen arka tarafında. Kartal Sokağı diye geçiyor burası. Bir de şunu söyleyeceğim, burada Türk ve dünya lezzetlerinden yiyecekler de var. Tabii damak zevkinize göre. Sıcak soğuk içeceğinizi de içebilirsiniz. Dilediğiniz yiyeceği de yiyebilirsiniz diyelim. Ve sizi son kez burayla baş başa bırakalım. Ve İstiklal Caddesi'ne de şöyle bir göz atın. Sonrasında karşılayalım.

İstiklal Caddesi çok uzun bir cadde. Bu arada Taksim'e geldiğiniz zaman İstiklal Caddesi'ne Galata'ya yürüyerek gidebilirsiniz. Karaköy'e gidebilirsiniz yürüyerek. Yani bu lokasyonda yürüyerek birçok yeri gezebilirsiniz. Cihangir'e gidebilirsiniz, Çukurcuma. Yani değil mi Mithat? Bayağı bir metro var. Bir kere her yere en hızlı şekilde gidebilirsiniz. Şimdi bugün yeme içme açısından bayağı zengin bir program oldu. Tatlının da tadı hala damağımda. O kadar güzeldi ki size anlatamam. Şimdi içli köfte yiyeceğiz ve çiğ börek var. İstiklal Caddesi'nde Mustafa abiyi tanımayan yok. Bu içli köfteleri bilmeyen, yemeyen yok diyebiliriz. Şöyle kitabı da var Mustafa abinin. Kitabı. Kendi kitabı. Buraya gelirseniz kitabını da alabilirsiniz. Size direkt olarak imzalıyor da. Siz şöyle bir Mustafa abinin tezgahına göz atın. Biz de bir içli köftenin tadına bakalım.

0: Yedik, içtik, gezdik, alışveriş yaptık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok güzel şeyler aldım. Onları da göstermek istiyorum. Hemen kameraman arkadaşımız Zafer'den poşetimizi getirmesini rica edelim. Pasajda iki tane ürün aldım İbo'nun dükkanından. O kadar ihracat fazlası uygun ürünler var dedim. Sanmayın ki alışveriş yapmadım. Teşekkürler Zafer'cığım. Hemen göstereyim neler aldığımızı da. Şöyle bir pantolon aldım. İhracat fazlası. Bir de şöyle yine ihracat fazlası bir elbise aldım. Onu da sizlere göstereyim. Bakın şöyle. Nasıl Mithat? Bence de çok güzel. Hanım hanımcık, programda bunları giyip gezeriz. O zaman gezdik, tozduk, bol bol yemeli bir program oldu. Mutlaka bugün gittiğim yerlere gidin. Hala yediklerimin tadı damağımda ki Mustafa abinin içli köftesini yemeye devam edeceğim birazdan tekrardan. Yemelere doyamadım.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: İyileşene kadar günde 3 kere bu katı yürekli vahşiyle karşılaşmak zorundasınız.
8: Doktor Faruk mu işi pişirmiş?
9: Düğün ne zaman düğün?
7: Aşkımız nasıl süratle ilerlediyse evliliğimiz ondan hızlı gerçekleşecek.

0: Annem nerede? Biliyorsun gene fabrikanın gece nöbetinde çalışıyor.
1: Babacığım sen işlerine bak sen. Benim eve gidip yerleşmem gerekiyor.
0: Bu yıl vaktinden evvel geldi. Patrona söyledim, bırakmadı.
1: Bizimkiler nişan, nikah tarihini bile tespit etmişlerdir.
0: Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey.

0: dur de.
1: Ne işin var burada? Kızının sadece gelmesine şaştığın bir yerde sen nasıl çalışabilirsin?
2: Saadet Güneşi bugün 16.15'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Nermin Hanım'ı istiyorum.
4: Evet, kim arıyor?
3: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
4: Çok şakacısın. Leyla, Leyla kızım. Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
3: Hiç değişmemiş.
4: Sen de öyle.
3: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
5: Anneanne, sen misin?
4: Nasılsın Ömer'im?
5: Çok iyiyim anneanne.
3: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
6: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
7: Yoruldun mu Damat Bey?
8: Yoruldum baba.
3: Öğrendiniz mi evlatlarım?
9: Öğrendik baba.
4: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorum.
5: Kim bu amca baba?
6: Senin deden oğlum.
3: Merhaba delikanlı.
5: Dede.
10: Babaların babası birazdan TV4'te.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane.

0: Yani anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da kesinlikle üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden taşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınız hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın. Bugün çok güzeldi. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız hep yerinde olsun. Hoşça kalın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsın Ayşen?
2: Sağ olun hanımcığım.
1: Bana bir kahve yap.
2: Tabii, hemen şimdi yaparım.
0: Hoş geldiniz Nermin
1: Hanım. Hoş bulduk, oğlum geldi mi?
0: Henüz gelmediler, bir iki yere uğrayacaklarını söylemişlerdi.
1: Peki, sonra konuşuruz. Biz atölyeleri gezelim.
0: Bahsettim.

0: Çiçekler kimden Ayşe Hanım?
1: Abdülkerim Bey'den. Bir de kıymetli yüzük göndermiş.
0: Girin.
1: Mutlaka Abdülkerim Bey'dir.
2: Nermin Hanım, kulunuzu bir iki dakika dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Ne söyleyeceğinizi merak etmiyorum Abdülkerim Bey.
2: Size olan hayranlığımı belirtecektim. Gerçek bir sanatçısınız.
0: Bir sanatçıya gönderilen çiçeğe hürmet ederim ben. Ama kıymetli yüzüğünüzün manasını anlayamadım.
2: O benim anahtarımdır. Silahımdır.
0: Böyle silahlar ancak bir metrese karşı kullanılır. Namuslu bir kadına karşı değil. Tabii bu korkunç silaha karşı dürüst kadının da bir silahı vardır Abdülkerim Bey.
2: Nedir acaba?
0: İşte bu.
1: Yaman kadınsın be hanımcığım. İyi ama her zaman sorarsın çiçek geldi. Gelince de zıvanadan çıkarsın.
0: Çiçek beklediğimden gelsin istiyorum Ayşe Hanım. Tam 15 senedir de bekliyorum.
1: Kim bu hayırsız herif hanımcığım?
0: Kocam. Yani ayrıldığım kocam. Sevdiğim, unutamadığım tek erkek.
1: Bu kadar seviyordun da ne diye ayrıldın a benim güzel hanımcığım?
0: Ah, uslanmaz o. Musalla taşına yatırsalar güzel bir bacak görünce hortlar benim kocam.
1: Deme be, sahi mi diyorsun hanımcığım?
0: Evet. Benim kocam ölürken bile gözü çöplükte olan erkeklerdendir Ayşe Hanım.
3: Alo. Evet, buyurun. Muradım ben. Aliço mu? Uyuz Aliço mu? Ne haber yüz karası?
4: Sana iş teklif ediyorum Murat. Benimle ortak çalışırsan yakında çok zengin olursun. Gel bu işi beraber yapalım.
3: Ben o teklifini al da başına çal Aliço. Senin gibi adi bir yüz karasıyla bir kaba tükürülmez. Bir daha da beni aramayın.
4: Alo! Ulan köpek! Ben sana ne edeceğimi bilirim. Haydar'a haber salın. Dostu Canan'ın Murat'la ilişki kurduğunu söyleyin.

0: Alo, buyurun. Konuşsana. Niçin susuyorsun? Konuşsana be!
1: Şimdi basacağım küfrü ama.
0: Senin kim olduğunu öğrenirsem görürsün gününü. Ulan senelerdir bu...
2: Telefonla her yeri aradım ama oğlunuz Erol Bey'i bulamadım. Sanırım çok önemli bir iş peşindeler.
0: Önemli iş ha. Bu it adam olmaz. Son gelen manken kızın telefonu var mı?
2: Serap'ın mı efendim?
0: Evet.
2: 47 66 91.

karın kıza telefonunu ezberletmiş. Sen beni dinle kızım. O söyle, hemen işinin başına dön. Yoksa sen çalışır ona bakarsın bundan sonra.

0: Oh, hoş geldin anneciğim. Tam da ısınıyordum ben anne.
1: Biraz da derslerine ısın. Bu sene de çakarsan kendine iş ararsın.
0: İşim hazır değil mi anneciğim?
1: Ne işi?
0: Senin fabrikada sanat direktörü olurum.
1: Abinin müdür olduğu gibi değil mi?
0: Abim dalgacı anneciğim. Ben sanattan anlarım. Sana liste başı bir parça çalayım.
1: Yeter, yeter artık! Biraz da evdekileri düşün. Ömer uyuyor.
0: Uyumuyor anne. Ablam da eniştemizi bekliyor. Herif resmen havada bulup tavada yiyor.
1: Ya siz? Damadımdan ne farkınız var? Hepinizi tornaya soksalar doğru dürüst bir adam çıkmaz üçünüzden.
0: Kalbimi kırıyorsun ama anne.
1: Kafanı kırmadığıma şükret. Ömer uyudu mu Leyla?
2: Yaramaz, şimdi uyudu anne.
1: Hasta falan mı?
2: Hayır, babasını bekledi.
1: Sen de bekledin tabii.
2: Evet anne. Geç geleceğini söylemişti ama... Gene de bekledim anne.
1: Seni anlıyorum kızım. Bir ümittir beklemek. Gelmeyeceğini bile bile beklersin. Hep beklersin. Vaktiyle ben de çok bekledim. Hem de üç çocukla birlikte kızım. Senin duyduğun acıların fazlasını hissederim.
2: Ne yazık ki kaderlerimiz birbirine benziyor anneciğim.
1: Çok az farklı kızım. Benim kocam kadınlara düşkündü. Seninki ise kumara. Ama üzülme yavrum. Bir gün döneceğine inanıyorum kocam.

0: Ömer, ne yapıyorsun orada? Ömer. Hey. Ömer.
1: Anneanne.
2: Vay namussuz vay.
3: Eski borcuyla beraber 50.000 lira borçlandı kasaya.
4: Çok para bu Tarık. Ne zaman ödeyeceksin?
3: Mühlet ver biraz Rasim abi.
4: Elbette. 2 gün yeter mi?
3: Yetmez abi. 50.000 lira az param.
4: Öyleyse 3 gün olsun.
3: Ama Rasim abi...
4: Kes sesini be! 3 gün dedim tayfa. 3. günün akşamı paramı isterim. Getirmezsen başına gelecekleri bilirsin. Hadi güle güle.
0: 50.000 lira harçlık gibi istenmez Tarık.
3: Harçlık değil, borç istiyorum sizden. Bir muhasebe hatası yaptım. Bunu kapatmam lazım.
0: Sana inanmıyorum Tarık. Çünkü istediğim para bir muhasebe açığı değil... ...bir kumar borcu.
3: Öyle olduğunu kabul edelim. Verecek misiniz?
0: Hayır. Belki böylelikle sana faydam dokunacak. İçine düştüğün bataklıktan kurtulacaksın.
3: Önce sizden, sonra bu evden kurtulacağım. Kafamı şişiren nasihatlarınızdan bıktım artık. Oğlumu alıp gideceğim. Bunu yaparken de büyük bir zevk duyacağım.
0: Tarık, lütfen. Leyla. Kocanın seni sevdiğine eminim yavrum. Bundan şüphen olmasın. Blöf yapıyor. Benim senden ve torunumdan ayrılamayacağımı biliyor. Ama istediği parayı vereceğim ona. Ben alıştım istismar edilmeye. Oğullarım sorumsuzdu. Şimdi de damadım onlara katıldı. Böyle olmalarına belki de ben sebep oldum. Babasız büyüttüm, her dediklerini yaptım onların, şımarttım.
5: Dostumla kırıştırmanın ne olduğunu göstereceğim sana.
6: Haydar!
5: Son duanı et!
7: Allah'ım sen beni bu aptallardan koru!

Dur. Onu bana bırak.

0: misal oldun. Şunları yutarsan iyileşirsin.
1: Yutamam, mermi bunlar.
0: Ya beynine, ya da midene. Bana silah çekilmeyeceğini öğrenirsin böylece. Şimdi suyla cilalayalım. Hadi, iç bakalım, iç. Hadi iç, iç. Aferin çocuğum sana. Şimdi salın geçer, bol bol da kurşun çıkarırsın.

0: Kolay gelsin, anason Kazım.
1: İçmiyordum ki abi. Tadına bakıyordum.
0: Ulan, tereciye tere mi satıyorsun? Ben değil, seni düşünüyorum. Miden delik deşik oldu sünger gibi.
1: Doğru abi. İçmiyordum ki zaten, tadına bakıyordum. Sünger gibi olduğu için içki dayandıramıyorum.
0: Hadi bakalım, çabuk banyoyu hazırla.
2: Alo, buyurun. Alo! Konuşsana, hiç mi utanmak yok sende? Rica ettik, olmadı. Küfür ettik, olmadı. Her kimsen konuşsana, deli misin, sapık mısın, nesin sen? Anlaşıldı. Sen küfürden hoşlanan bir manyak. Terbiyesiz! Ne olacak, manyak? Anneanne! Gitmek istemiyorum ben. İstemiyorum işte. Ne oldu güzelim, niçin ağlıyorsun? Babam bizi götürmek istiyor anneanne. Başka yerde oturacakmışız. Ben senden ayrılamam ki. Ayrılmayacağız Ömer. Ağlama yavrum.
3: Özür dilerim anne. Ben de gitmek zorundayım.
4: Hadi Ömer. Anneannenle vedalaş da gidelim.
3: Vedalaşmamıza lüzum yok damat bey. Ömer burada kalacak. Çünkü senin istediğin 50.000 lirayı vereceğim. Ama anne mecbur değilsin ki. Önemli değil. Sevginin de bedeli ödenir bazen. Senin için canım feda olsun bebeğim.
5: Demek kayınvaliden verdi parayı. Seni çok seviyor olmalı.
4: Yok be abi, tam tersi. Benim için kefen parası bile vermez. Ama bizim oğlana tal. Torunu için bütün parasını değil, canını bile verir.
5: Ya. Kasanın anahtarı çocuk demek. Çocuk da senin olduğuna göre anahtar sende sayılır. Kıymetini bil.

0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz. Oturun çocuklar.
0: Oturmayacağız, bir iki laf edip gideceğiz.
2: Babamızın selamı var.
1: Aleyküm selam, nasıl, iyi mi Aliço?
2: Zıpkın gibidir.
1: Oho, Allah afiyet versin. Anlatın bakalım. Bayram çocukları gibi elimi öpmeye göndermedi herhalde Aliço sizleri.
2: Seninle konuşmaya geldik.
1: Sizleri dinliyorum.
2: Babam dedi ki, bundan sonra bana çalışsın. Beraber çalışalım. Sana da daha evvel telefon etmişti. Senin tanıdığın Avrupa'ya giden bir sürü şoför arkadaşın varmış.
1: Ne taşıyacak acaba muhterem babanız?
3: Silah, mermi, sigara... Anlaştık mı?
1: Hayır. Benim tanıdığım şoför arkadaşlarım meyve ve sebze taşımayı tercih ederler.
0: Ne fark eder ki?
1: Benim arkadaşlarımın taşıdıkları insanları besler, yaşatır. Sizinkilerse öldürür. Ey bayram çocukları! Hadi şimdi güle güle.
2: Babam çok kızacak.
1: Başına buz koysun öyleyse, ateşini alır.
0: Babam affetmeyecek seni.
1: Tövbe diyen kim? Ey güle güle bayram çocukları! Ey, bir dakika bayram çocukları! Sen ortadaki... Senin niye o kadar büyük?
4: Bırakın, bırakın beni, parçalayacağım, delik deşik edeceğim seni! Bırakın!
1: Hadi oğlum, işine git.
5: Murat Efendi başka ne dedi bakalım? Yavaş yavaş anlatın.
0: Ali çok kızarsa başına buz koysun dedi.
5: Şakacıdır Kerem'de. Başka ne dedi?
3: İşi kabul etmedi bey baba. Res çekti bize.
5: Kumarbazdır, res çeker. Başka ne dedi?
2: Büyükmüş. Gır gır geçti benimle.

0: istedi değil mi?
1: Evet bey baba.
0: Adam haklı. Küçükten beri söyler dururum sana. Fazla tıkınma diye. Başka?
2: Hepsi bu kadar. Peki sen ne diyorsun bey baba?
0: Ben mi? Ben kemikleri kırılacak diyorum. Dili koparılacak diyorum.
3: Bir de perdah çektim mi sinek filan hava gazı. Alayı yanağında patinaj yapar abi. Vallahi kayar tutunamaz anladın mı? Yani sineklerin Uludağ olur yanakların. Uludağ gibi öyle, öyle.
4: Anladım. Derim yanağımda kalsın razıyım.
3: Au. Kalbimi kırdın benim. Kafamı bozdun şimdi abi, olmadı.
4: Kolonya yüze sürülür oğlum. Duymadın mı? Yüze sürülür dedik.
3: Yüze sürülen dile de sürülür abi. Ocağın denen herif yaşasaydı seni kıskanırdı abi.
4: Bırak yağcılığı. Don Juan kim ben kim?
3: Ah söyleyeyim. Don Juan tek ateşli bir tabancaydı. Ama sen ağır makinalı bir tüfeksin abi.
1: Ya bu nedir berberci başı?
3: 9 milimetre toplu Belçika yapısı bir film tabancası.
1: Aferin sana, bir kere de bildin ve 2 tıraş sabunu kazandın. Losyon ve masaj ister misiniz Murat Bey? Şimdi görürsün. Ayağa kalk, ellerini başının üstüne koy.
4: Yok, saçlarım bozulur.
1: Mostran bozulacak az sonra. Ayıkla şunu. Alt tarafı da ayıkla. Küp edeme! Dur!
3: Fırsat bu fırsat, biraz daha alayım abi.
4: Gelen var.
3: Peki abicim, devam et.
4: Tıraşa devam.
3: Ne biçim iş, taksit taksit tıraş ediyoruz.
4: Şimdi her şey hayatta taksitle oğlum. Anlaşıldı, bugün tıraş olamayacağız.
3: Hop!

Oh, yeni müşteri de geldi. Biz de bunun bıyığını keselim. Of deme, of deme. Güzel oldun, yakışıklı oldun. Hadi bakalım yaylan, hadi.

Bakın, demin bıyığını tıraş etmedik mi? Ha? Şimdi de saçını tıraş edelim öyleyse. Hadi bakalım. Biraz fiyakalı ol bari. Getir kafayı, getir kafayı. Çok aynalı oldu. Bak serin serin şöyle bak. Aman ne güzel. Bak şimdi iyi oldu, iyi bir yol açtık oraya. Hadi yaylan. Hadi bakalım şimdi doğru yaylan. Tamam tamam yürü. Ünem paydos dedik, gene işe başlatıyorsunuz. Senin sakalını keselim ama senin sakalın fazlası, biraz bileyelim bunu. Hadi bakalım. Tamam, getir sakalını. Oh, bak ne aynalı bir tıraş. Aman bir tane de güzel sakal oldu sana. Oh. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Hadi durma artık, tamam işte. Hadi bakalım, yürü.

0: Lan sersem herifler, adam sizi benzetmiş. Söyleyin bakalım ne dedi? Ne dedi benim için?
1: Söyledik ya abi.
0: Bir daha söyleyin evlat. Bir daha söyleyin. Olur mu? Bir daha söyleyin. Söyleyin, bir daha söyleyin.
2: Şey dedi abi. Sizin tepenizi tıraş ettim. Hani onun da tıraş ederim dedi.
0: Ya. Korktum şimdi. Ödüm karıştı. Uğraşmam artık Murat Efendi'yle. Uğraşmam artık o hergeliyle. Hem niçin uğraşayım? Ama bir kıstırırsam kemiklerini kıracağım için.
3: Erol.
4: Efendim anne.
3: Hemen git kardeşini ve enişteni bul. Hepiniz evde olacaksınız. Dananın kuyruğu bugün kopacak benim çapkın oğlum. Çünkü hepinizi evden kovacağım.
4: Beni de mi anne?
3: Evet.
5: Başta senin.
4: Ne haber Erol? Annem bozuk çalıyor Fiko. Uyudur, bu seferki başka, barut gibi.
6: Hıh, ben de öyleyim.
4: Bizi evden kovmayı düşünüyor.
6: Müjdene teşekkür ederim.
4: Gırgırı bırak, bu gece evde toplanmamızı istedi.
6: Neden?
4: Kovma kararını tebliğ edecek, hadi yürü.
6: Boşver! Madem ki kovacak, niye eve gideyim? Burada efkar dağıtırım.
7: Nermin Hanım'ı istiyorum.
3: Evet, kim arıyor?
7: Beni dinle. Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... servetinin bir kısmını bana vereceksin.
3: Çok şakacısın.
7: Ben mi? Ben şaka yapmam. Anlaşmak istiyorum. Seni himaye edeceğim. Karşılığında da 5 milyon vereceksin. Çok para sayılmaz senin için.
3: Evet. Çok para değil 5 milyon. Ama senin feriştahan gelse değil 5 milyon, 5 kuruş bile alamaz benden.
4: Gene ters olsun enişte.
8: İyi bildin.
4: Valide bu gece hepimizin evde olmamızı istedi.
8: Nutuk çekmek için mi?
4: Hayır, kovmak için.
8: Öyleyse sana vekalet veriyorum. Bir zahmet benim yerime de kovuluver. Tamam mı?
4: Tamam. Hadi eyvallah, sana bol şanslar.
3: Yalnız Erol geldi anne. Fikret'le Tarık gelmediler. Hizmetçiye de izin verdim.
4: Sevgili anneciğimi özlediğimi söyle.
3: Kes sesini soytarı.

0: sana söylemedim anneciğim. Erol'a söyledim.
1: Anacığın o itleri hizaya getirmesini bilir. Sen yat uyu.
0: Güle güle anneciğim.
2: Ben yatıyorum sevgili kız kardeşim. Kimsenin geleceği yok. Annemi sen beklersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da iyi geceler.

0: Erol? Erol! Ne oldu sana oğlum? Kim yaptı bunu?
1: Fena benzettiler anne.
0: Ne oldu anlat, Leyla nerede?
1: Son gördüğümde götürüyorlardı onu.
0: Leyla! Leyla kızım!
2: Anne, Ömer! Ömer'im! Ona bir şey yapmalarından korkuyorum!

0: Telefonla konuşmamızdan bir netice alamadığım için daha etkili bir çare düşündüm. Torunum elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin. Şimdiden 5 milyonu hazırla. Çocuk ellerinden öper. Yarın gece talimatımızı bekle. Bir dost.
1: Ömer'e bir şey mi oldu anne?
0: Ömer'i kaçırmışlar yavrum.
1: Kaçırmışlar mı?
0: Sakin ol kız. Kılına bile dokunamazlar onu.
1: Kurtar Ömer'imi anne. Yalvarırım sana, kurtar oğlumu.
0: Kurtaracağım kızım. Bu Uğur da icap ederse canımı bile verir.
1: Peki şimdi ne yapacağız anne?
0: Bizi bu kötü durumdan ancak bir tek kişi kurtarabilir. Bir kişi yardım edebilir.
2: 10.000.
3: Gördüm. Evet.
4: 50.000.
2: Rest.
3: Yokum.
5: Yokum.
4: Evet Murat Bey, görüyorum.
2: Full ruva.
4: Karayaz.
2: Kaybettin Ahbap.
4: Karayaz dedim işte, kağıtlarım.
2: Onları gördüm yakışıklı. Öteki asları hangi münasip yerinize acaba?
4: Şaka mı bu?
2: Sen hile yapıyorsun.
4: Özür dilemelisin benden. Ben şerefli bir oyuncuyum.
2: Öf. Haklısın. Buyurun.

0: Sen mideni boşalt da gel yavrum.
1: O sahtekarın tekidir arkadaş.

Tabanca çekti.

0: Beni görünce hayret edeceğini biliyordum.
1: Hiç değişmemişsin.
0: Sen de öyle.
1: Eskisinden daha güzelsin Nermin.
0: Başım dertte. Sana ihtiyacım var.
1: Her an sana yardım hazır.
0: Torunumu kaçırdılar. Senin de torunun.
1: Kime benziyor?
0: Maalesef sana.
1: Neden maalesef?
0: Henüz 6 yaşında ama merdiven altından hizmetçilerin bacaklarına bakıyor. Geçen günde bir arkadaşımın göğüslerini mıncıklamış.
1: Sonra?
0: İşte sonrası malum. Senin gibi bir azgın olacak. 5 milyon fidye istiyorlar Murat.
1: Vay namussuzlar var. Parayı versen de çocuğu sağ olarak alamazsın.
0: Ona bir şey olursa yaşayamam ben.
1: Sakin ol. Elbet bir çaresini bulacağız.
0: Yalvarırım Murat, Ömer'i kurtar.
1: Ev hiç değişmemiş Nermin. Her şey bıraktığım gibi. Yıllarca buranın özlemini çektim. İnsanın evi hiçbir yere benzemiyor.
0: İnanayım mı sana?
1: Gerçek bu. Seni de çok özledim. Hala seviyorum seni. Seni kollarımın arasında tutmak ve... Hop hop! Hop dedik! Ağır ol, hop hop!
0: Erol, doğru konuş.
1: Boş ver anne! Kim bu yakışıklı?
0: Bu yakışıklı baban oğlum.
1: Babam mı? Öz babam mı yani?
0: Evet, öz babam.
1: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı. Sıkı adam görünüyor ha. Helal sana be anneciğim. Kocaların ekstrasını seçmişsin. Tebrik ederim seni anne. Evet, tebrikler. Bayağı zevk sahibimsin. Ne haber babalık?

0: Babalık değil evladım. Baba. Söyle bakayım.
1: Baba.
0: Aferin yavrucuğum. Daha tatlı baba de. Söyle bakayım.
1: Babacım. Babacım.
0: Daha tatlı.
1: Babacım.
0: Ne oldu sana böyle? Yüzüne gözüne ne yaptılar ha?
2: Ömer'imi kaçıranlar dövmüşler.
0: Vay canına. Ölen sen. Korkma ölen. Bu evladın benim olduğumdan emin misin sen?
2: Bu hakaret bana mı?
0: Bu hakaret bana. Benim oğlum kimseden dayak yememeli. Hatta babasından bile. Çıkarsınlar ölen!
2: Ellerin dert görmesin Murat. Baş edemedim bunlarla. Küçük oğlum iki gündür eve gelmiyor. Damadım desen kumar masalarında. Oğlunun kaçırıldığından haberi bile yok. Baba olmayınca aile dağılıyormuş meğer.
0: Haklısın galiba Nermin.
2: Onlar galiba.
0: Eğer onlarsa bir hafta mühlet iste. Hadi yavrum.
2: Alo. Buyurun. Evet ben. Sizi dinliyorum.
3: Şartlarımızı kabul ediyor musun?
2: Evet. Hepsini kabul ediyorum. Polise haber vermedim.
3: Biliyorum. Parayı hazırladın mı?
2: Kolay değil. En az bir hafta müsaade edin bana.
3: Kabul. Bir hafta sonra seni arayacağız.
2: Durun, durun biraz. Önce torunumun elinizde olup olmadığını, yaşadığını öğrenmeliyim.
3: Bir saniye, al konuş.
4: Anneanne, sen misin?
2: Benim yavrum. Bebeğim, güzelim. Nasılsın Ömer'im?
4: Çok iyiyim anneanne. Karşımda da fıstık gibi bir kız var. Hepinizi özledim.
2: Seni gidi yaramaz. Dedesi kılıklı seni.
3: Alo. Tamam mı? Sesini duydun işte. Biz de bir hafta sonra paranın sesini duymak isteriz.
0: Üzülme. Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
2: Tek güvendiğim sensin Murat.
0: Hadi bakalım düş önüme. Kendini dağıtmışları toplayalım. Hangisi? Şu kızların ortasında dans eden uzun boylu sakallısı.

0: Ya ne bakıyorsun babalık? Hiç adam görmedin mi?
1: Senin gibisini görmemiştim.
0: Kimsin sen babalık?
1: Babalık değilim çocuğum. Babanım ben senin.
0: Öyle mi?
1: Öyle ya. Hadi hemen eve götür, tıraş akımlarını da hazırla.
2: Anladım baba.

0: Üvertür.
1: Varım.
2: Peki.
1: 5 pot.
2: Pas.
1: Rest.
2: Pas.
1: Peki.
2: Kart.
1: Almaz.
2: 2 kart.

0: Üç dam. Buyurun.
1: İhsan Bey. On bin lira kredi açın bana.
2: Maalesef müsait değiliz Tarık Bey. Kusura bakma.
3: Ben kredi açabilirim delikanlı. 10 bin, 20 bin. Ne kadar istersen.
1: Kabul. Öyleyse senet yapalım.
3: Hayır. Kaybedersen yalnız ceketini alırım.
1: Ceketimi mi?
3: Hı-hı. Benim de merakım budur. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.

0: Ulva.
1: Şansın yok delikanlı. Kare. Belki de aşkta kazanıyorsun.
2: Geveseliği bırak. Paralarını al, bas git buradan.
1: Böyle konuşmak yakışmıyor sana. Hadi. Şimdi efendi efendi borcunu öde.
2: Yap bir senet, imzalayalım.
1: Yoo, oyun bozanlık yoktu. Ceketine pazarlık etmiştik.
2: Ben adama ceket vermem.
1: Ben almasını bilirim delikanlı.
3: Paranı verecek, hır çıkarma burada.
1: Hır değil Feday, ceket çıkartacağım.
3: Bırak dedik sana!

0: Acıyor mu cicim?
1: Evet abicim, çok acıyor.
0: Öyleyse sen biraz dinlen.

Altın Makas Berber Salonu. Modaya göre baş, kelleye göre tıraş. Oturun yerine Ergele.

Recuérdame. Az kaldı.

0: Adama döndünüz be. Nasıl buldun evlatlarını?
1: Çok güzel. Bu işin daha beteri de vardır. Dur Leyla! Gelen cici damadımdır, ona kapıyı ben açayım. Ah, ceketine ne oldu damat bey?
2: Şey oldu, çaldılar.
1: Ya, kim çaldı acaba?
2: Hırsızın kim olduğunu bilseydim ceketimi bırakmazdım herhalde. Ağzını burnunu dağıtırdım serserinin.
1: Yapar mıydın sahi?
2: Şüpheniz mi var?
1: Öyleyse sana bu fırsatı tanıyacağım. Ceketini alan burada.
2: Burada mı?
1: İşte, karşında.
0: Sen hem pis bir kumarbaz, hem de adi bir yalancısın.
2: Kim bu adam?
1: Babam.
2: Baban mı? Ne işi var burada?
1: Ben çağırdım. İhtiyacım vardı ona. Hepimizin ona ihtiyacı var. Kaçırılan torunumu kurtarması için çağırdım.
2: Ömer'i kaçırdılar mı? Olamaz! Olamaz bu! Sen yalan söylüyorsun!
0: Senin gibi bir babası olursa kaçırırlar elbet. Kumar masasında ceketini bırakan bir babanın oğlunu kaçırırlar. Sen kumar uğruna her şeyi yaparsın.
2: Sus! Susuyorum sana!
1: Baba! Lütfen! Lütfen baba! Vurma onu!
0: Ben sevgiye hürmet ederim kızım. Ama yazık olmuş sana. Kocanla iftihar etmeni isterdim. Utanmanı değil.
3: Haklısın baba, doğru konuştun.
0: Ya siz? Siz ondan daha üstün bir b**sunuz sanki. Ananızın etekleri altında saklanan, saçı sakalıyla adam geçinen kansızlarsınız. Sizin gibiler adam demem ben, oğlum da demem. Senden özür dilerim Nermin. Bu ciğeri beş para etmezlerle aynı çatı altında kalamam ben. Eve dönüyorum.
1: Ya Ömer?
0: Kurtaracağım torunumuz.
1: Gitme, kal bu akşam. Odanı hazırladım. Kalmanı çok istiyorum.
0: Madem ki çok istiyorsun... Peki, kalıyorum.

0: Banyo yapacaktım da. Banyo koridorda sağdan ikinci kapı. Orası annemin odası.
1: Öyle mi? İyi geceler.
0: İyi geceler.

Baba, gene banyoyu arıyorsan biraz önce tarif ettim.

0: Uyku tutmadı bir türlü. Bir iki laf ederiz diye geldim.
1: Seni bekliyordum zaten.
0: Bekliyor muydun?
1: Evet. Bekliyordum. Sana burada kal dediğim zaman gözlerinin içi parlamıştı. Beni aynadan gözetliyordun değil mi? Sen hala azgın bir boğa gibisin Murat.
0: Seni görünce öyle oluyorum Nermin, çünkü sen...
1: Bu lafı bak...

0: Dile sık sık söylerdin Murat.
1: Söyletene bak derler. Bir tuhaf oldum bu evde. Sanki hiç ayrılmamış gibi. Her şey yerli yerindeydi. Sadece yatağımda sen yoktun derdim.
0: Olamazdım Murat. Kopmuştuk birbirimizden. Suçlu ben değildim.
1: Bendim biliyorum. Çok pişman oldum inan. Kendi kendime ceza verdim. Ve ayrıldıktan sonra hayatıma bir tek kadın bile sokmadı.
0: Bu konuşman mutlu ediyor beni.
2: Hey uyan Fiko!
3: Ne oluyor ya?
2: Annemiz elden gidiyor.
4: Ne var bunda ya? Manyak mısın be?
2: Babam annemin odasına pike yaptı oğlum.
4: Ne var bunda ya? Yoksa seni dünyaya leylekler mi getirdi sanıyorsun?
2: Uyan evladım. Bizi dünyaya getirdikleri zaman annemle babam nikahlıydılar.
4: Aa, sahi şimdi anladım be.
1: Senin yanında olmak, sesini duymak, kollarımın arasına almak özlemiyle yaşadım. İlk gecemizi düşünler mi? Duvağını açtığım zaman utancından gözlerime bakamamıştım.
0: Çenemden tutup beni öpmüştün.
1: Alev gibiydi dudaklar. Sımsıcak.
0: Başım dönmüştü o an. Mutluluğu içirmiştin doyasıya.
2: Aa, sen burada mıydın baba?
1: Annenle dertleşiyorduk oğlum.
2: Şey rahatsız ettim anneciğim. Diş fırçamı gördün mü?
0: Her zamanki yerinde Erol.
2: Ay Allah! Unuttum gitti işte. İyi akşamlar.
1: İyi geceler.

0: Ha, ne diyordum? İlk gecemizde yalnızdık bu evde.
1: Ve tam bir hafta odamızdan dışarı çıkmamıştık.
0: Odamızdan değil, yatağımızdan çıkmamıştık. Seneler geçti ama sana duyduğum arzu geçmedi Nermin.

0: Dikiş kutusu nerede anne?
1: Bu saatte dikiş kutusunu ne yapacaksın oğlum?
0: Pijamamın düğmesi kopmuş da.
2: Zamanım evladım şimdi. Zamanım oğlum, söyle bakayım zamanı mı? Ulan! Her gelenin her gelesi!
3: Anne! Anne! Sana kötü bir haberim var. Anne, aman yetiş anneciğim Fikret!
1: Ne oldu Fikret'e?
3: Böbrek sancısı tuttu Fikret'in.
2: Ah ulan veletler, yaktınız beni! Yutar mıyım ben ulan e**ler? Düğmeciler, kravatçılar! Ulan ben de babama bak diye böyle yapmıştım! Veletler,

0: Selam çocuklar. İstanbul Bilardo Şampiyonası için çalışıyorum. Antrenmandayım, görüyorsunuz.
1: Bize kalırsa baba, sen bu kılıkla hamam bilardosuna çalışıyorsun.
0: Kesin sesinizi be! Ben bilardoyu bu kılıkla oynarım ve her vuruşumda sayı olur. Hop! Gördünüz mü? İstakayı şöyle tutacaksınız. Ara sıra da tebeşir sürmeyi unutmayın. Tebeşirin fazlasını da yüklersiniz.
2: Baba!
0: Ne var?
2: Baba! Büyük bir bilardo topunu masanın altına düşürmüşsün.
0: Öyle mi? Vay! Vay! Çık ulan buradan! Çık dışarı! Sen de lan! Hadi! Hadi! Düğün bakın! Hadi lan! Yürü! Yürü! Dikkat! Şimdi söyleyeyim bakalım, nedir bu haliniz?
1: Kola çocukları olmadığımızı ispat etmek için geldik baba.
0: Şimdi de vitrin çocuklarına dönmüşsünüz.
3: Sana yardım etmek istiyoruz baba.
0: Gölge etmeyeyim, başka ihsan istemem.
4: Ömer'in babasıyım ben, oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkımdır.
0: Sen hakkını kumar masasında yitirdin evlat.
4: Tövbe ettim baba, kitaba el bastım artık.
3: Bize bir şans daha tanı baba, sana layık evlatlar olmaya çalışacağız.
0: Pekala. Deneyeceğim. Önce benim tamirhanede çalışacaksınız.
5: Beşiktaşlı Murat 3 tane fedai kiralamış bey baba.
6: Sayılı adamlardan mı?
5: Hayır bey baba. 3'ü de isimsiz.
6: Beşiktaşlı Murat korkusundan ne yapacağını şaşırmış. Demek benden çekiniyor ki, fedayı kiralamış.
7: Biz de senin gibi düşünüyoruz bey baba.
6: Korktuğuna göre boşlamayın. Üstüne üstüne gidin. Önce şu fedaileri sirkeleyin.
1: Babam bizi uyuttu galiba. Bu işi kundaktaki bebekler bile yapar.
3: Haklısın, oysa biz heyecan istiyorduk, hareket istiyorduk.
5: Fazlasıyla bulacaksınız.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abaküs.
8: Kasa.
9: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: aylığımı almaya gelirdi.
1: Sabah 8'de bizi lütfen uyandırın. İyi geceler.
2: Eski bir bina.
3: 1839'da konak olarak yapılmış. 23'te de otele çevirmişler. Babam işletirdi.
0: Haftalık sebzeyi alıvereceğim.
4: Bir diyeceğim mi?
3: Bunları gazeteciyle gönderirdim. Bundan sonra kendim getireceğim.
4: İyi, getir.
5: Bu sıralar kaldın mı otelde?
3: Açık yeşil kazağı vardı. 2 haftayı geçiyor. Cuma sabahı gelmiştir. Tam 1 hafta kaldı.
5: Öz kızını boğmuş.
3: Neden? Neyi bekliyorum?
6: Anayurt Oteli bugün 18'de TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Yaşanacaksa.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz, kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne yaptınız? Bir daha söyleyeyim.
1: Eda Eyler kofte çıktı bey baba.
2: Portakal gibi sandığa koyup hepsini Beşiktaşlı Murat'a postaladı.
3: Sus lan! Babanın babalarını kaldıracaksın sonra.
4: Tebrik ederim sizi. İmtihanı...

0: üstün başarıyla kazandınız. Ve mezun oldunuz. Suratınızda bir yığın çürükle. Aliço'ya karşı madara ettiniz beni. Bir avuç kemikçinin hakkından gelemediniz. Bir de bu dert. Ortaklarından.
1: Kalabalıktılar baba. Üstelik aniden bastırdılar.
0: Ayıp etmişler. Haber vereceklerdi değil mi? Sizi dövmek için bir de randevu isteyeceklerdi. Sörsemler! Muhallebi çocukları sizi! Eve döndüğüm zaman sizi burada görürsem parçalarım alayınızı!
2: Bey baba, seninkiler geldiler.
3: Gene kaşıntıları tutmuş galiba.
4: Kaşırız bey babacığım.
3: Önce bir hoş geldin diyelim. Gel bakayım oğlum. Bize şöyle oturaklı bir pasta getir.
5: Hey çocuklar! İşte oradalar.
6: Bize bakıyorlar. Sert görünelim.
5: Galiba biraz korktular.
3: Koy şuraya!
0: Kulağım şınladı. Aliço benden bahsediyor olmalı.
3: Al bunu bizim delikanlılara götürüver.

0: Babam bu pastayı gönderdi size. Şerefine mumları yakmanızı istedi.
1: Korkusundan yağ çekiyor.
2: Doğru. Madem ki pes ediyorlar, aman diyene kılıç kalkmaz.
1: Öyle.
3: Erol, şuna bir kibrit çak da şenlik olsun.
1: Veren işte kibriti de, yakalım bunları.

Ben!

0: Aliço, bunu numarayı sen yaptın.
1: Haşa! Benim evlatlar senin fedailerinle biraz şakalaştılar.
0: Onlar benim fedaim değil Aliço. Oğullarım.
1: Oğulların mı?
2: Sen karışma baba, aramızdaki hesabı temizleyeceğiz.
0: Sonra da gidip yüzlerinizi temizleyin, olur mu? Bu pastayı kim götürdü?
3: Ben götürdüm.

Yakalayın şunu. Durun çocuklar.

0: Ne oluyor burada?
1: Bir şey yok memur bey. Doğum günümü kutluyorum da... biraz eğlendik çocuklarla, öyle değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Hastalar Aliço'dan. Benden.
1: Oo, çok güzel bir fikir. Şerefe içeceğiz. Çok da cömertsiniz.
0: Doğum günün kutlu olsun Aliço.
3: Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun Aliço. Doğum günün kutlu olsun.
1: Ulan Murat, bunun iki mislini senden çıkartmazsan bana da Aliço demesinler.
0: Benim oğullarım böyle mi olmalıydı? Bir laf vardır evlat. Kırık eşekle arabatı geçilmez.
4: Çaresi yok mu baba?
0: Var. Eşeklikten istifa edip arabatı olmaya çalışacaksınız.
4: Nasıl baba?
0: Nasıl olduğunu göstereceğim size.
4: Öyleyse eşeklikten istifa ediyoruz baba.
0: İstifanız kabul edildi çocuklar.
5: Sağ ol baba.
0: Yoruldun mu oğlum?
4: Evet, çok yoruldum baba.
0: Diş fırçan nerede? Hangi böbreğin ağrıyor ha?
4: Ağrımayan yerimi sor baba.
0: Yürü ulan yürü. Kravatınla düğmen ileride. Saçla sakala.
4: Yürü ulan. Yürü.
5: Zingo, zingo şişeler. İnsan yorulunca böyle emekler.
0: Ha gayret, az kaldı. 30 kilometre, ha gayret. Buyurun çocuklar, sıra sizde.

0: kaldırılın.
1: Baba!
2: Yahu, o ne yahu?
0: Yaklaşın bakayım çocuklar.

0: Öğrendiniz mi evlatlarım?
1: Öğrendik,
2: öğrendik baba.
1: Baba.
0: Fikret sen gel buraya.
3: Benim.
0: Bari gel bakalım. Gel lan. Öteki nerede?

0: Hadi bakalım çocuklar ikiniz. Hızlı, daha hızlı, daha hızlı.
1: Haydi hop, hop, hop. Daha hızlı hop.
2: Baba kurtar. Kurtar baba ne olur. Kurtar baba, baba.
3: Yine elimde kaldı mı?
4: Murat evde mi?
3: Evde. Buyurun.
4: Murat telefon ettiler biraz evvel. Parayı yarın bankadan çekmemi istiyorlar. Bütün parayı 150 liralık istediler. Yolda alacaklarmış parayı.

0: Benimle alay ettin. Benimle fena oynadın. Bu yaptıklarını sana çok pahalıya ödeteceğim. Benim kim olduğumu şimdi öğreneceksin. Getirin çocuğu.
1: Ömer! Anneanne!
0: Öldürün ş-
1: Durun! Parayı ödeyeceğim.
0: Götürün. Şimdi eve telefon edeceksin. Parayı evindeki hizmetçi kız getirsin.
2: Alo?
1: Ben Nermin.
2: Anneniz. İyisin ya.
1: İyiyim. Beni iyi dinle Murat. Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorlar.
2: Bizim anason Kazım'a iş...
3: Merhaba Rasim. Nasıl buldun bu gizli yeri Maliço? Hayret doğrusu.
4: Senin hayret edeceğin başka bir şey daha biliyorum Rasim. Duyduğuma göre milyonluk bir işin peşindeymişsin. Ama bu işten sen zararlı çıkacaksın. Çünkü kaçırdığın çocuk Murat Yılmaz'ın torunu.
3: Şu Beşiktaşlı Murat'ın mı yani?
4: Evet. Seni bulup kemiklerini kıracaktır sonunda. Seninle anlaşalım. Paranın yarısını verirsen bu işten sen karlı çıkarsın, unutma.
5: Kadın gecikti.
6: Öyle galiba. Karı geliyor. Hey! Karıya bak, piriç gibi.
5: Anladım ben. Kimse yok mu? Orada mıydınız? Gel, gel. Geliyorum, yakışıklılar geliyor.

0: Aman iyi geldin abi. Tam sırasında geldin yani buraya.
1: Şimdi sıra şu binadakilerde.
0: Kimse yok mu?
2: Gel bakalım küçük hanım.
0: Ah ne kadar güzel şeyler bunlar. Sanki güzellik yarışması var ayol. Ay ne tatlı çocuklar bunlar. Hani şeker şeysin sen. Tatlım bıyıklarını yesinlersin değil mi? Ciciler.
2: Parayı getirdin mi?
0: Ha tabii getirdim. Buyurun.
2: Bu ne?
0: Aa, parayı beğenmedi ayol.
1: Para bende ahbap. Yo yo, silaha el sürmek yok.
3: Dur bakalım Murat.
4: Bu sefer kapana kusuldum Murat efendi. Eski hesapların sonunu temizlemeye geldim. Yürü dışarı.
5: Yakalayın!

Sen bu tarafa, sen bu tarafa! Sen bu tarafa, sen bu tarafa! Hop! Bu tarafa! Hop! Bu tarafa! Hop! Hop! Hmm, bu tarafa ya!

Oh!

0: Hepsini temizledik baba.
1: Daha bitmedi.
2: Baba, kurtarın beni!
1: Kimse yerinden kıpırdamasın! Yoksa çocuğu öldürürüm.

0: Yavrum benim.
1: Kim bu amca baba?
0: Senin deden oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
1: Dede! Dedeciğim!
2: Oğlum! Bu saçların kesilmesi lazım.
1: Yapma be dede!
2: Sus ulan!
3: Ömer! Ömer! Ömer oğlum! Oh, yavrum benim! Murat! Murat!

0: Gitme Murat. Kalmanı çok istiyorum.
1: Babam gene kafesledi annemi. Yürü gidelim. Artık her şey bitti. Bundan sonra baş başa sakin bir hayatımız olacak.
2: Anne, elbiselerim nerede?
1: Ya benim bluzum, pantolonum? Oğlanlar, yeter artık, defolun!
3: Bunların ikisi böyle. Ya 5 tane oğlumuz olsaydı o zaman ne olur?
4: Kim bilir?
5: Murat abi, banyoyu hazırlayayım mı?

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Siz iyileşene kadar günde 3 kere bu katı yürekli vahşi ile karşılaşmak zorundasınız.
2: Doktor Faruk mu işi pişirmiş?
3: Düğün ne zaman diye?
1: Aşkımız nasıl süratle ilerlediyse evliliğimiz ondan hızlı gerçekleşecek.
2: Annem nerede? Biliyorsun gene fabrikanın gece nöbetinde çalışıyor.
1: Babacığım sen işlerine bak sen. Benim eve gidip yerleşmem gerekiyor.
4: Bu yıl vaktinden evvel geldi. Patrona söyledim, bırakmadı.
1: Bizimkiler nişan nikah tarihini bile tespit etmişlerdir.
2: Bir zamanlar aileniz beni reddetmişti Cemil Bey. Şimdi de hayır demek sırası bende.
5: Şeyla, artık sen ve ben yokuz. Çocuklarımızın mutluluğu var.
1: Onunla evlenmek mecburiyetindeyim.
5: Anası onu seninle evlendirmektense barda çalışmasını tercih edecek kadar şaşkın bir kadın.
2: Neler söylüyorsun Faruk?
1: Hadi göster yalancılıktaki ustalığını. Anam namusludur de.
2: Ne işin var burada? Kızının sadece gelmesine şaştığın bir yerde sen nasıl çalışabilirsin?
6: Saadet Güneşi bugün 16.15'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ve Şeffaf Edince yarışmamızın dördüncü gününde de yine sizlerle birlikteyiz. Muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
2: Bomba gibiyiz, harikayız.
0: Süper Funda.
1: Süper model.
0: Gözler ışıl ışıl, muhteşem.
1: İyiyim.
0: Lidersin zaten, aldın başını gidiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Hakan abi, bugün ne izliyoruz?
3: Şuraya bir kutu mendil koyun da bol bol gözdeşi izleyeceğiz.
0: Niye ya?
3: Bilmiyorum artık.
0: Gözyaşı iyi
3: onu
0: değil.
3: Onu devam göreceğiz.
0: Sevinç gözyaşısı olsun bunlar.
3: Artık bilemiyorum, sevince mi kalırlar, üzüntüye mi alırlar?
0: Niye öyle dedin ya?
3: Programın ilerleyen dönemlerinde bunu açıklayacağım.
4: Gözyaşı dökülecek dedim. Çünkü rakiplerime gözdağı vermek istedim. Demoralize olmaları ve morallerin düşmesi içindi.
1: İşte sadece Hakan gözdağı verdiğini düşünüyor. Çünkü bugün de gene bence yemeğini yapamayacak. Sadece konuşuyor.
5: Benim yemeğim.
0: Süreniz 45 dakika. Böyle alacaksın. Şöyle açacaksın. Anladın? Mantılar gelsin.
1: Bir hamuru ben yoğuramadım.
0: Sen pastacısın, nasıl hamuru yoğuramadın?
1: Ben hamuru yoğurmuyorum ki.
0: Hazır ben de pastacı olurum. Hakan, o soğanları biraz...
6: Şefim taktik yapıyor işte. Belli değil mi kimin taktik yaptığı?
4: Evet, taktik yapıyorum. Bul. Bul, ver bana sıfırı.
1: Ya neyin kafasını yaşıyorsun sen?
4: Çünkü kafam başka yerde.
2: Bayan dayanışması.
6: Kadın dayanışması nasıl oluyor ya?
1: Ya İpek'cim boş ver ya. İki gündür yemeğini yetiştiremiyor.
4: Bunu da yetiştiremeyeceğim. Şefimin kahyası mısın?
0: Haydi Hakan. Bir hamur sende kaldı.
4: Ben yapmıyorum şefim. Ben sadece eğleneceğim.
1: Ya şefim alay ediyor resmen ya.
4: Yarışmayı bıraktım ben. Daha yarışmayacağım.
0: Mantılar yapıldı.
1: Çok detaya girmeyeceğim şefim ama rahatsız edici bir şey yakaladım.
2: Az önce bir yorumdan ben bunu yakaladım, kimin olduğunu.
1: Kendi tabağını tanımak için yapılmış bir tüyo.
4: Üç gündür taktik yapıyordun, geçtin, şimdi özüne döndün. Yanılıyor olabilirim. Vallahi risk alacağım.
0: Puanınız?
2: Sıfır.
1: Sıfır.
2: Sıfır.
1: Beş.
0: Şimdi tadım sırası bende. Hiç İtalyan raviolisi yediniz mi? Bir yemeği katletmenin sonucunu göstereyim mi sana? Mantıyı hafif sulandırmanız lazımdı. Sana puanım maalesef bir.
5: Benim yemeğim.
0: Bugün inanılmaz güzel bir lezzetli yemek var. Hepimizin yakından tanıdığı bir lezzet ama Rafet Şef içerisinde biraz bir şeyler dokundurdu. Bakalım bunlar neymiş? Açalım görelim. Buyurun.
6: Mantı. Ama bu Türk kahvesi mi, ne bu?
0: Bilmem.
6: Evet, Türk kahve. Türk kahveli mantı mı yiyeceğiz?
0: Lider. Yes.
6: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii ki.
6: Yoksa bu kahveyi hani ben önceden bitiriyorum ya. Hani İpek kendine kahve yapsın, otursun içsin diye falan mı koyalım?
0: Yap 5 tane bir orta şekerli kahve içelim.
6: Tamam. Kesinlikle erken bitirip kahve içmeyi düşünüyorum açıkçası.
2: Ya fazla havalanmasın bence. Havası söner.
0: Gökhan.
2: Bana da mantı gibi geldi şefim. Herkes mantı dedi.
0: Mantı da kahveyi mantının üstüne mi dökeceğiz köpüklü köpüklü? Böyle
6: bence
0: bir şey.
6: Kıymaya.
0: Efendim, benim her zamanki kendi tarifim olan muhteşem bir lezzet. Diyeceksiniz ki ya kahve, Türk kahvesi olur mu? Efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka tatmanızı istiyorum, yapmanızı istiyorum. Yarışmacılarım zaten bugün yapacak. İzleyelim bakalım Rafo Şef ne yapmış?
5: Benim yemeğim.
0: Muhteşem bir Türk kahveli mantı tarifiyle bugün karşınızdayım. Kendi geliştirmiş olduğum efsane lezzetli, güzel bir Türk kahveli mantı sunumu yapacağım. Malzemeler gelsin. 3 su bardağı un, 3 yemek kaşığı Türk kahvesi, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz. Mantının iç harcı için dana döş çift çekim kıyma, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı sumak. Mantının yoğurdu için 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, yaklaşık 7 dal taze nane, 7 yaprak fesleğen, 1 diş sarımsak, birazcık zeytinyağı. Hadi başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken buradaki kıymamızda soğanı, sarımsağı ve sumağı birleştireceğim. Sumağın yarısını sos için bırakacağım. Kıymanın içerisine soğanı rendeleyeceğim. 2 diş sarımsağı rendeleyeceğim. Biraz karabiber, tuz ve mantımın iç harcını karıştıracağım. Mantımın içi hazır. Şimdi hamuru yapma zamanı. 1 yemek kaşığı

0: un ayırıyorum ki hamuru açarken tezgaha yapışmaması için. Geri kalan unumu karıştırma kabına boşaltıyorum. Türk kahvesini ilave edeceğim. Sonra Türk kahvesiyle unu güzelce birbirine karıştıracağım. Sonra bir adet yumurta, biraz tuz, bir çay bardağı ılık su ve yoğurmaya başlıyorum. Tezgaha bir un serpelim. Hamuru ortadan ikiye böleceğim. Bir beze haline getireceğim. Üstüne un atacağım biraz ve hamurumu açmaya başlayacağım. Hafif bir un. Şimdi kesmeye başlayacağım. Hazırlamış olduğum harçtan doldurmaya başlayacağım. Harçtan koyduktan sonra örnek bir tane göstereceğim. Bir bohça şeklinde getiriyorsunuz. Kulaklarını sadece birleştiriyorsunuz şekilde. Şöyle, bir de böyle. Sonra uçlarını kapatacağım şöyle. Şu şekilde bir bohça haline hamuru getirmenizi isteyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Topladıktan sonra mantı suyumun içerisine attım. İçerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Naneleri ince ince kıyacağım ve naneyi zeytinyağının içerisine atacağım. İçerisine sumağını ilave edeceğim. Zeytinyağını fazla yakmadan şöyle hafif bir bayıltacağım. Sarımsakları ezeceğim, yoğurdumun içerisine ilave edeceğim. Muhteşem bir sumak, muhteşem bir taze nane kokusu. Mantım burada hazırım der, sunum saati. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen bir kaba aktaracağım. Fesleğenlerimi ince ince kıyacağım. Sarımsaklı yoğurtla buluşturacağım. Biraz tuz ilavesi yapacağım. Güzelce karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra tabağımın ortasına şu şekilde yerleştireceğim. Ortasında bu havuz oluşturacağım. Şöyle. Şimdi hazır olan mantımızdan tabağın ortasına yerleştireceğim. Etrafına zeytinyağı, sumak ve naneden gezdirmeye başlayacağım. Muhteşem Türk kahveli mantımız servise hazır. Sizlere kolay gelsin, bana afiyet olsun. Benim yemeğim. Bu mantıda kollar mı çalışacak, eller mi çalışacak bilmiyorum. Süreniz 45 dakika. Oklavalar, merdaneler. Artık kim neyle çalışacak bilmiyorum. Güzel bir mantı bekliyorum arkadaşlar.
1: Günün yemeği mantı. Tam Gökhan'a göre bir yemek. Hani dedim ya, yarın beni görecekler. Bugün kesinlikle beni görecekler.
0: Dün güzel puanlar aldınız.
1: Evet.
0: Birbirinizle güzelce yardımlaştınız. Günün sonunda böyle bir atışma oldu, niye?
2: Ay, çünkü ben gördüğüm şey söyledim. Oradan zaten kıyamet koptu.
0: Ha, şu kaşık şeyi olayı mı?
3: Kase. Şefim, kaşık olsa gene iyi.
2: Bu kasenin etin içinde ne işi var? Burada bir kase var.
1: Ya sana ne?
0: Bu nedir abi?
3: Kocaman kase vardı tavanın içinde.
4: Çekemedi, işini ispiyonladı. Kısaca ve
1: İlkokul çocukları gibi her şey şikayet ettiği için.
2: Ay, çok sert tepki verdi. Aynısını görse yapardı yani. Hiç alakası yok. Yapardın.
1: Alakası yok. Ben senin dün tavukların bile su içinde dedim. Çorba gibi olmuş. Onları biraz çektir diyorum. Benim en ufak bir şeyimi burada yakalayıp hemen patladı.
2: Ama o yani, ben de ona sinirlendim yani. Söylenecek bir şeydi.
1: Neydi?
2: Gitmişsin, yemek yaptın. Tencerenin içerisine tabak koymuşsun ya.
1: Ya o son dakika bir panikle oldu şefim yani. Bilinçli değil yani açıkçası.
2: Yani öyle de kase tabak koyulmaz yani, kusura bakma.
0: İpek, dün kim haklıydı sence?
3: Tabii ki Funda haklıydı.
2: Teşekkür.
1: Bayan dayanışması.
0: Asla.
2: Bayan haklıydı. Dayanışması diye asla. Bir şey yok. Aynısını haklıydı. Görseniz aynısını yaparsınız. Hakan bırakalım, Bey, bırakın, siz hiç oradan konuşmayın. Sizinle öyle çıkardınız mi? Yemeği gördük.
4: Sen önce Nimet'e iğrenç dememeyi öğren.
2: İğrenç demedim ben.
4: Dedin.
2: Demedim.
4: İyi bak.
2: Ya yanlış anlama, senin yemeğin de çok kötü yani.
1: Yemeği kötü denmez.
2: Yemeği olmamış kötü denir. Kötüyse kötüdür.
1: Olmamış değil.
2: Hayır.
4: Nimet'e kötü denmez.
0: Özentisiz yemek vardır. Kötü yemek yoktur.
2: Ya neyin kafasını yaşıyorsun?
4: Kafan başka yerde.
2: Nerede pardon?
4: Tamamını bilmezsin.
2: Ay, benim iki gündür aldığım, şeften aldığım notlar belli. Gözünü seveyim.
4: Tabii tabii.
2: Puanlar belli.
3: Sizden fazla yani
2: aldım. Ben de niye yapsaydın alırdım?
4: Üç gün üst üste beşleri ver.
2: Evet.
4: Kadın danışmanı.
2: Evet, evet. Beni kazandıracağım. Benim derdim bu çünkü, biliyor musun? Hiç derdim yok.
4: Ver beşleri devam et.
3: Tamam, seni ilgilendiren.

0: ya burada? Hiç.
1: Ortaklığınız.
0: Ay. Ya neyin ortaklığı ya? Kadınlar olarak birlik yaptığımızı düşünmüyorum. Çünkü gözümüz bağlı, neyine birlik yapabiliriz yani, anladın mı? Bu akıl var, mantık var. Aklını kullanan bir insan onu zaten söyleyemez.

0: Herkes birbirini yiyor. Kavga senin yüzünden çıktı, sen sesini çıkartmadın.
1: Ben dinliyorum bakalım ne olacak diye.
0: Funda'yla İpek şey mi yaptılar? Dayanışma. Ama siz de dayanışma
2: ama
0: yaptınız.
2: Ama bir şey söyleyeceğim şefim, ben de Gökhan Bey'e puan veriyorum.
1: Ben dayanışma olduğunu çok düşünmüyorum şefim.
2: Bence de ben de sana puan veriyorum. Dayanışma
3: Gökhan,
2: var aramızda.
3: Gökhan haksız olsa haksız derim.
0: Neye göre haklı?
3: Ya, çalışma esnasında tencerenin içine şunu koymuş. Ben de koyabilirim, arkadaşım da koyabilir.
4: Ama koyulmaz.
3: Burada haklı.
2: Koyulmaz. Nasıl koyulmaz?
1: Ben de zaten var. Koyulur diye savunuyorum ki. Ben de gayri ihtiyarı koydum yani. Ben bilinçli
3: hata yapmış
1: yapmadım
3: olabilir.
1: Yani.
3: İdare etmen lazım.
4: Ben de onu
3: şikayet
4: göstereceğim
3: lazım.
4: Çünkü bir yerden puan kırdırmam gerekiyor ona.
3: Şefim, arkadaşım yanlış yaptı. İspiyon. Ne ya?
4: Ya ispiyonluk değil canım, o söylemem gerekiyor. Çünkü burada temizlik de yarışıyor, titizlik de yarışıyor, düzen de yarışılıyor. Ben her şeyi, koşup buraya götürüyorsam
3: arkadaşım yanlış yaptı, şunu da kaldır diyebilirsin. Şefim
4: ya,
3: böyle
4: puanlarına diyemezsin. Yemeklerine gelsen iki gündür yemek yetiştiremiyorsun.
2: Şu an dayanışmayı kimin yapacağı belli oldu şefim.
4: İpek'cim boş ver ya, iki gündür yemeğini yetiştiremiyor.
3: Bunu da yetiştiremeyeceğim. Şefimin kahyası mısın?
2: Şefim bir şey söyleyeceğim. Biz dayanışma içinde olsak ben niye Gökhan'a 5 vereyim? Ben kafayı mı yedim, kendime puan vermem yani?
3: 45 dakika böyle duracağım.
2: Dur.
3: Yapmıyorum.
4: Umurumda mı sence benim? Benim için daha iyi işte puan vermem.
3: Puan da vermem. 0 veririm herkese. Ne olacak?
2: Ben senin puanlarınla mı şey olacağım?
3: Ama merak etme. İkinizi de bulacağım bugün.
2: Tamam.
3: Nasıl ki buluyorum seni?
2: Görürsen söyle.
3: Bak seni nasıl buluyorum her
2: görürsen
3: gün bulurum.
2: Görürsen söyle.
4: Ben gün sonunda şeften alıyor muyum canım puanımı? Alıyorum.
3: Bugün ve yarın özellikle söylüyorum. Bütün zihnimi, her şeyi Funda ve İpek'in yemeğini bulmak için harcayacağım. Onlara güzel bir sıfır vereceğim.

0: Gökhan bizim üçümüzü birbirine katıp oradan sinsi sinsi yemeğini yaptı. Sağ olsun.
1: Ben sinsi olduğumu düşünmüyorum. Patır patır yüzlerine dobra bir şekilde her şeyi söylüyorum.
2: Hakan, o soğanları biraz küçült. Çok büyük.
0: Şefim taktik yapıyor işte. Belli değil mi kimin taktik yaptığı?
3: Evet, taktik yapıyorum. Bul. Doğru. Bul, ver bana sıfırı.
2: Bir şey söyleyeceğim. Rendelemen gerekirken niye doğradın? Taktik mi bu?
0: Taktik tabii.
4: Evet, çünkü doğrandı. Onu soğanın anlayacak. Rendeledi.
3: Allah aşkına.
4: Soğanı da sarımsağı da şef rendeledi.
2: Kıymanın içerisinde soğanı rendeleyeceğim. İki diş sarımsağı rendeleyeceğim.
3: Şimdi tek tek onları alır rendeden geçiririm. Hiç merak etme. Soğanları doğramak açıkçası dalgınlığıma geldi.
0: Hakan abinin soğanları doğraması kesinlikle taktik. Çünkü buluyor. Diyor ki soğanlar diri, ha bu benim.

0: Ben bunu böyle koyacağım. Benden kopya çekiyorsun.
1: İpek tahtasını koyması çok gereksiz bir hareketti. Yakışmadı.
0: Tahtayı koyuyorum çünkü sürekli sos yapıyorum, böyle bakıyor. Kıymanın içine yapıyorum, böyle bakıyor. Hamur yoğuruyorum, böyle bakıyor. Tahta koymayayım da ne koyayım yani?

0: Yağmuru ben yoğuramadım.
1: Sen pastacısın, nasıl hamuru yoğuramadın?
0: Ben hamur yoğurmuyorum ki.
1: Ne yapıyorsun? Pastacılıkta hamur yok mu? Şeker hamuru falan açmıyor musun?
0: Evet, onların hepsi hazır. Ben hazır hani.
1: Nasıl bir pastacılık Fundacı? Şeker hamuru da sana öyle geliyor. Açıyorsun.
0: Ama onu yoğurmak da bunu yoğurmak gibi değil ki.
1: Niye başka hamur yoğurmuyor musun? Tart hamuru falan yapmıyor musun?
0: Tart yapmıyorum ben.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya arkadaşlarım hep aynı şeyi söylüyor. Finalde tatlıda göreceğiz seni falan. Ben tatlıcı değilim.
1: Nedisin?
0: Pastacıyım. Ben kek ürünleri yapıyorum yani. Kek.
1: Karıştırıyorsun sadece.
0: Evet.
1: Butik pastacılık.
0: Butik pastacılık. Zaten benim masaüstü şeflerim var. Mikserlerim. Evet. Yani idare
1: hazır ederim. Ben de pastacı olurum.
0: Olmuş mu?
1: Daha iyi yoğursan olacak. İşte güç, güç. Gökhan'dan yardım alabilirsin kollarından.
2: Ay şefim almasın, sonra laf oluyor, söz oluyor.
0: Aha, Hakan Bey hiç kendime sardıramam, haklısın İpek.
2: Ben yaparım
0: Gökhan
2: arkadaşım.
0: Gökhan ağzını açmaz.
3: Muhatabım değilsin, sizin gibi konuşabilirsin.
4: İpek Hanım yardım etmeye meraklıymış. Birazdan kendi hamurunu açıp gelip
2: evet,
4: yardım eder.
2: Evet, zaten değil mi bitirecek? İpek Hanım erken bitireceği
4: evet,
2: için diyor.
4: En azından yani yardım etsin. Bütün puanlar ona gidiyor.
2: Bak diyor ki İpek Hanım zaten erken bitirecek. O da yardım eder.
4: Kadınlar demek ki bizi alt edemeyeceklerini anladılar. Kendileri dayanışma yapıyorlar ki erkeklerin de dayanışma yaptığını düşünüyorlar.
1: Mantılar gelsin. Haydi bakalım. İpek senden bir hamur şov görecek mi, şöyle çevirecek misin?
2: Yok şefim, ben onu yapamam.
1: Hakan ben yaparım diyor ama.
2: Yapsın. Ben sanmıyorum onun da yapabileceğini.
3: Yumurtayı nereye koyuyordum ya?
1: Nasıl?
3: Yumurtayı nereye koyuyordum, unuttum ya. Kafam gitti birden.
1: Bir adet yumurta.
2: Hamura. Koymamış tabii ki şefim.
3: Daha hamur bitti mi?
2: Aha ya, yoğurmuşsun.
3: Olabilir.
2: Unun nerede? O yumurtayı koyunca un ne yapacaksın? Tamam.
1: O da oldu bence.
2: Bir tanesini eledik.
3: Mutlu ol, mutlu.
2: Mutluyum zaten, emin ol.
1: Nasıl tutturacaksın hamuru?
2: Gökhan Bey, hamura yumurta koymadı.
3: Tutturacağım.
2: Sonra belki dayanışma oluyor ya.

0: bıçağı kaldır, parmağını kesme. Bunu kaldır. O hamuru kaldır. İşi biten malzemeyi kaldır, önünü aç.
1: Tamam şefim.
0: Hızlı, hızlı. Haydi. Son 30 dakika. Son 30 dakika. Gökhan, güzel gidiyorsun.
1: Sağ olun şefim.
0: Hamur da güzel gidiyor. Haydi Hakan. Bir hamur sende kaldı.
2: Ben yapmıyorum şefim. Ben sadece eğleneceğim.
0: Nasıl yapmıyorum? Olur mu öyle şey?
2: Keyif yapacağım, eğleneceğim şefim.
1: Niye buraya yarışmaya gelmedin mi abi sen ya?
2: Yarışmayı bıraktım ben. Daha yarışmayacağım.
3: İki gündür zaten sadece bize film izleteceğini hani söyleyip hiçbir şey yapmıyor.
2: Tamam işte film seyrettiriyorum. Bak nasıl, bak görüyor musun bak.
1: Öyle bir şey yok.
2: Bak böyle bir hamur yapacağım. Bak görüyor musun?
3: Ya şefim alay ediyor resmen ya.
0: Abi ne yapıyorsun? Abi olmaz, ne yapıyorsun ya?
2: Oğlum yok.
0: Ya,
3: dalga geçiyor resmen.
0: Ama bak iyi niyeti sen suistimal ediyorsun ha.
3: Evet.
0: Bak harbiden iğne... Abi un yoksa yumurtada kullanma canım. Ben ne yapıyorsun sen ya? Sana ne dedim? Tamam yoğur dedim. Yumurta önemli değil ya. Resmen dalga geçiyor, ayıp ediyorsun ha.
2: Ya yok, dalgalık malgı bir şey
0: tamam,
2: yok ya.
0: Tamam toparla o zaman ya. Aldın yumurtayı, onun içerisine koydun ya. Olmayacak bir şey oldurmaya çalışıyorsun.
4: Şefim veririm ama vermem.
0: Bilmem.
4: Yok vermem. Bu sefer vermem.
0: Gökhan'dan iste.
1: Ne abi, hayırdır?
2: Yok kimseden istemiyorum şefim. Ben yemeği çıkaramıyorum. Beceriksizim, çıkaramıyorum.
0: Ya ne alakası var beceriyle beceriksizlikle?
2: Bunu bu şekilde yapabilirsem yaparım, yapamazsam yapamam.
1: Hep kadınlar mı dayanışma yapacak?
0: Geç aslanım gibi.
1: Al abicim, bırak onu.
0: Hah! Buyur buradan yak, buyur buradan yak.
1: Bırak onu buraya.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu kardeşim. Da erkek dayanışması olsun.
4: Olsun.
2: Kadın dayanışması yaptılar. Bize cephe aldılar. Yani Gökhan'ın da bu şekilde davranması açıkçası çok güzel bir hareketti.
0: Haydi şefim, pastane şefim.
3: Pastacılığıma da salladınız ya.
0: Yo, ben senin pastalarını çok beğeniyorum, gördüm. Butik çalışıyorsun, illa hamur yoğuracaksın. Her pastacı hamur yoğuracak diye bir kaydı yok. Gökhan'dan yardım alabilirsin bak.
3: Gökhan çok güzel yapıyor da ben o kadar güç uygulayamıyorum.
1: Ben de uygulayamıyorum da idare ediyoruz.
3: Bir de o hamurunun bir az kısmını kullandı ya, diğerini zaten verdi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey'e. Hamur açmak için güç mü gerekir yoksa teknik mi gerekir?
3: Güç de tabii ki gerekir bence. Çünkü eziyorsun hamuru, ez açıyorsun oklavayla.
1: Hamur açmayı bilmek gerekir şefim.
4: Teknik gerekir. Alttan yukarı doğru böyle yoğuracaksın. Bir de böyle yoğuracaksın.
0: Evet.
4: Öyle toparlanır. Onun hamuru bence tam yoğrulmadığı için öyle duruyor.
1: Kimin hamuru? Ha, Fındar'ın.
0: Bence güç de burada önemli bir unsur.
1: Kesinlikle.
4: Ama şefim su böreği...

0: çok güç gerektiriyor ya. Sadece yumurtadan yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: O çok güç gerektiriyor.
2: Teknik kadar güç de önemli. Çünkü erkekler daha ince gerçekten açıyor. Benim gücüm yetmedi yani bugün.
1: Unatalım altına biraz. Unatmazsan açamazsın onu.
2: Az önce tatlı.
1: İnce. Bak burası kalın bunun. Bu kalın. Bak burası ince. Burası kalın. Buradan itibaren açacaksın.
3: Tamam.
1: Bak ver bana. Bak. Şu kol. Tamam arkadaş, bunu alıyorsun. Böyle bak. Uzatıyorsun. Ve önün tamam, dolu olduğu için de evet. Uzatamıyorsun. Anladın? Anladım. Şöyle yedire. Şöyle alacaksın. Şöyle açacaksın. Anladın?
3: Bravo.
1: Bak gel buraya öğren.
3: Harikasınız çocuk.
1: Anladın?
3: Anladım. Al.
1: Böyle uzat hamuru. Hamuru uzat. Haydi.
2: Tüm Hakan Bey'in yaptıklarınızı görüyor musunuz?
1: Hakan Bey'in yaptıklarını
2: böyle hemen bakalım. Böyle bir şeyler.
1: Güzel yapıyor. Siz de bu adama bulaşıp duruyorsunuz ya.
2: Hayır, ne yaptığını merak ettim.
1: Bakalım ne yapıyor?
3: Bak, kocaman kalp yaptı.
1: Kime yaptın o kalbi ya?
3: Size.
1: Ya Hakan abi bırak Allah aşkına. Al abi şunun altını. Git biraz un al gel. Un hızlı. Hızlı.
3: Gökhan'cığım biraz un alabilir miyim senden? Al abi, orada var.
1: Getir. Koy bura. Al abi sana. Şu... Hakan abi kolları bir görelim. Ben bir açayım sana, yardım edeyim azıcık. Tamam.
0: Şefim şu yarışmada da bir bana yardım etmediniz.
2: Senin yardıma ihtiyacın olmadığı için olabilir mi?
0: Şükürler baby.
2: Ne olsa benim sayemde şampiyonluğa oynuyorsun.
0: Sen de mi Brutus?
1: Haydi.
2: Şefim buraya da bir el atın lütfen.
1: Hemen
0: şefim,
1: size de el atalım.
0: Yani.
1: Tamam, sana da el atayım mı?
0: İstemiyorum ben.
1: Bak mantıyı nasıl kapatacaksın bir göstereyim mi? Bak aldık mantıyı.
0: Ben de yapayım şefim
1: uçlarından
0: beraber.
1: Uçlarından şöyle aldık. Tamam. Tık. Kapattık mı? Bir de buradan kapattık mı şöyle? Dört köşesini kapatmamız lazım.
0: Şöyle.
1: Sonra aldık, koyduk. Bohça gibi yapıyorsun.
0: Tamam.
1: Bohça.

0: Olmuş işte, güzel. Ne var bunda?
1: Bir yuvarlak.
0: Senin hamuru, senin hamurun kuru, hamurun.
1: Kuru derken tam oranında su koydum bir çay bardağı.
2: Çok unlamışsın.
1: Güzel unladım altını.
0: Kaçma, gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Sayın pastacı. Vallahi hep korkuyor bu kız benden ya.
3: Korkuyor ama hep sizden yüksek puan alıyor şefim.
2: Evet.
1: Demek ki lezzetli yapıyorum. Yok,
0: ilk gün iyi puan vermedim. Sana puanım. Sıfır.
1: Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ama ilk gün kimseye ikinci, vermediniz. Sonra... Herkese sıfır sıfır galiba. Sadece İpek Hanım'a biri verdiniz.
2: Ben bana sıfır verdi.
0: Sıfır.
1: Hoş geldin aramıza. Gökhan Bey, siz mi bir aldınız şeften? Biri bir alma şerefine nail oldu. Onu...
2: Hakan Bey aldı.
3: Ben denizim abi olabilir.
0: Bir.
3: Teşekkür ederim.
0: Bak, hepinize yardım ettim ona göre.
1: Tamam, şimdi büyüklüğü önemli mi?
0: Şimdi bunu güzelce bir yuvarla kes, şöyle bir yuvarlak
1: kare
0: tabakla.
1: Kare kesmeyeceğim mi?
0: Sonra kare kes.
1: Şimdi komple kare alsam?
0: Yok, kare kes, tamam. Şimdi kare kes. Al. Bak, kimse bana bir şey demesin. Hepinize yardım ettim. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Bak, şu biraz daha, şu küçüklükte olursa daha iyi olur.
3: Hemen
0: senin yerinde olsa bunları birer daha keserim şöyle. Şöyle, tamam.
3: Koca ellerle onları nasıl ısıracağım bilmiyorum.
0: Gel. Al, küçült. Hamurları küçük, içerisine koy, büyük.
2: Nasılsınız Gökhan Beyciğim? Kayseri
3: İyiyim.
2: Mantısı mı yapıyorsun?
3: Sen nasılsın? Evet, Kayseri mantısı yapıyorum.
2: Efsane. Un koy altına da tabağa yapışmasın bari.
0: Şu tezgahlarınızı ilk önce bir toparlayın. Tezgahları bir toparlayın, temizleyin. Temizlik görelim.

0: Vallahi bugün işte Hakan işi götürecek, işi bitirdi çünkü haberiniz olsun.
1: Lezzet de önemli şefim.
0: Lezzet dönemi de adam götürüyor işi, bir de adama kızıyorsunuz.
1: Evet şefim, Gökhan Bey'in hamuruyla.
2: Niye kıskanıyorsunuz? Sen de git karşındaki arkadaşına
1: ver. Almam. Yardımcı ben kendim ol. Yapabilirim.
2: Tamam, yapıyorsan kendin yap.
1: Yapıyorum zaten.
0: Gökhan, ne durumdasın? Vav. Wow. Şu ana kadar en güzel incelik sana ait bu arada.
3: Sağ olun şefim.
0: Vallahi.

0: böyle mantı istiyorum senden.
1: Üçgen.
0: Gör, gör, gör. Al. Üçgen, bohça şeklinde. İpek. Hakan Bey, böyle olacak mı sizinki de?
2: İnşallah.
0: Yardım edeyim mi, geleyim mi?
2: Olabilir.
1: Şimdi
2: her daim yardıma ihtiyacımız var, biliyorsunuz.
0: Al. Buraya bir tane koydum. Aynısını istiyorum. Ya sen bu liderlikten dolayı böyle bir rahatsın.
1: Hayır şefim.
0: Vallahi rahatsın.
3: Ben onu bugün göreceğim şefim, bakalım kim lider.
0: Peki sence geçebilir mi Gökhan?
1: Ya şefim, ne olduğu belli olmaz ki şimdi.
3: Balonların da havası sönüyor şefim.
0: Balonların havası nasıl sönüyor?
3: İğne batırırsan söner.
4: Yani yok, çok havalanma, arada 9 sayı var diyor yani.
1: Doğru söylüyor.
3: Bugün kesinlikle bende yani.
0: İpek, efendim? Sen Gökhan'dan korkuyor musun rakip olarak? Doğru söyle ama. Arada bu 9 puan fark var.
1: Şefim bir bana bakın.
0: Baktım.
1: Bir de ona bakın.
0: Ona da baktım.
1: Tamam. Şefim, bir daha bana bakın.
3: Kendisiyle.
1: Sizce hiç korkar göz var mı bende?
3: Kendisiyle o kadar çok şu an tezata düştü ki. Yemeği tatıyor, ya bu Gökhan'dır ya benimdir diyor.
1: Evet. Oo. Söylüyorum.
3: Ondan sonra.
1: Söylüyorum.
3: Yok, Gökhan'dan korkmuyorum. Bu ne demek?
1: Korkmuyorum. Niye korkayım ki?
3: Korkacaksın o zaman.
1: Hayır, niye korkayım abi? El lezzetimiz aynı.
3: Onun için işte el lezzetimiz aynı, onun için korkacaksın.
1: Belki
3: yani
1: puan vermeyeceğim. Belki hepsine sıfır.
3: Veriyorsun ama maalesef. Dün de gördük, verdin.
1: Belki hepsine puanı sıfır basacağım.
3: O zaman kendine de basmış
1: olsun,
3: olacaksın
1: basayım
3: belki.
1: Olsun, basayım. Sonuçta yine ben senden yüksek olacağım.
3: Hadi bakalım. İpek Hanım rakip olarak kesinlikle benden korkuyordur. Fakat bunu kendine bile itiraf edemiyor.
1: Ben ondan korkmam yani Gökhan. Asla.

0: Sen korkuyor musun Gökhan? Birbirinizin tatlar birbirimize yakın ya. Sen de öyle söylüyorsun çünkü.
1: Korkmuyorum. Şu an puan olarak benden önde olduğu için rakip olarak onu görüyorum şu an.
2: Ben de seni görüyorum.
1: Ama kimin ne olacağı belli olmaz ki şefim. Bugün belki Funda Hanım üst üste 5-5 alacak. Öne geçecek. Yani bu da olabilir. Hakan Bey'i unuttuk. Belki Hakan Bey son gün hepimizden iyi puan alacak, öne geçecek.
0: Evet, son
1: yani
0: gün genelde...
1: İpek Hanım öyle bir havaya girdi ki birinci benim. Yani haftayı bitirdi yani.
2: Benim
1: bu gazla nereye kadar bilmiyorum.
2: Benim
1: evet, senin sayende
2: yani.
1: Bravo.
2: Bu gazla ben eve kadar koşarım. Her seferinde kendi puanım, puanım diye verdim. Kendi tabağım diye verdim. İşte o kadar lezzetli yemek yapıyorum ki diyorum ben de. Senin damağın şaşırıyor. Aa, acaba ben de yapmış olabilir miyim diyorsun. Tatlım, ben kötüyü bulup puan veriyorum. Yani beğenmiyorsunuz en kötü falan diye yorumlar yapıyorsunuz ya.
3: Ama işte en kötü ben de tabakların içinde kötüyü hala algılayamadın yani.
1: Dün en kötüyü bulduğun için mi kendine 5 puan verdin?
2: Hayır, orada sağ olsun Hakan Bey tüyo verdi bana.
1: Nasıl yani? Ha, senin yemeğini yorumlarken
2: evet,
1: mi?
2: Evet, yorumladı.
1: Gördün mü Hakan abi? Şefimiz de tam da bunu söylüyordu.
4: Bir yorum yok. Direkt vuruş var.
3: Hep aynı, hep aynı. Fragman izledik, reklam izledik, film izledik, kısa film izledik.
2: İpek Hanım, siz bu filmi daha önce gördünüz
3: Gördüm.
2: Mü?
3: Gördüm.
4: Vay.
2: Ama işte filmin başlangıcı var, fragmanı var, bir sonuca gidemiyor.
0: Nedir bu aranızdaki çekişme? Dördünüz birbirinize...
4: Beni çekemiyorlar şefim, beni çekemiyorlar. Kafadan rakip gördüler.
2: Hakan tamamen bugün dikkatler üzerine çekmek istediği, başka bir şey yok.

0: Yandı mı bu? Bana mı öyle geliyor?
1: Sumak koydum ya, rengi değişti.
0: Bilmiyorum, biraz yanmış gibi duruyor.
2: Bir yanık kokusu geldi oralardan İpek.
1: Sana zaten...
0: Son 10 dakika. Sana son 10 dakikamız var. Ben senin yerinde olsam daha inceltirdim onları.
1: İnceltiyorum şefim.
0: 10 dakika var. Mantının suları nerede? Boş duralım haydi. Mantının suyu nerede?
1: Döktüm.
0: Niye döküyorsun?
1: Niye dökmeyeyim?
0: E şurada buharda dursaydı soğuyacak şimdi bu.
1: Ha, o zaman taktik geliştirdim.
0: Hemen hızlı hızlı hızlı. Artık mantılar

0: suya girmesi lazım. Daha bunların sosları var. Bilmem çıkar mı?
1: Bence çıkar ya. Ben bunu bu kadarını bile yiyemiyorum.
0: Sen kendin için yapma. Benim
1: evet,
0: için
1: yap.
0: Evet,
1: sizin için yapacağım. O yüzden bir cesaret edemedim.
0: Hayır,
1: yeter mi?
0: Bana yetmesi lazım. Tadımda 3 tane rakibim var. Kendine 4 kişi, 5 kişilik mantı bekliyorum ben.
1: Ha, tamam, 2 yesin.
2: Şefim inceldi mi?
0: İnceldi.

0: Sen niye bu kadar rahatsın ya?
1: Değilim şefim, bitti.
0: Bir temizlik falan yapmayın.
1: Ama bir şey yapıyorum.
0: Yanındaki rakibine laf söylüyorsun. Rakip aldı başını gidiyor. Adamın sosu hazır, tezgahı temiz, şefim, mantısı
1: ya
0: hazır.
1: Şefim, bana da yoğrulmuş hamur verseydiniz ben de yapardım.
0: Evet, biraz hızlanalım. Hızlanalım, evet. Bakayım. Birazcık daha yapsaydım be. Yap onları da hızlı hızlı, hızlı hızlı. Haydi. Zaman akıyor. Haydi. 23 dakikada yaptım mantıya, 45 dakika verdim. Arkadaşlar, bırakın laylaylom yapmayı.

0: Son 6 dakika. Hızlanıyoruz. Haydi. O mantının yoğurdu mu?
1: Evet.
0: Biraz meze gibi olmuş da.
1: Sulandırsa mıydım ki?
0: Bilmem. Siz evde mantıyı sulandırılmış bir şekilde mi yoksa meze şeklinde mi yiyorsunuz? Mantı yoğurdu istiyorum. Haydi.

0: Hızlanıyoruz. O doğrasak diyorum birazdan. Son 4 dakika. Evet, çok iyisiniz. Güzel, süper. Nerede? Sarımsak nerede? Sarımsağını rendeleyebilirsin hızlı bir şekilde. Tamam. Sosuna.
1: Evet, bir tanesi.
0: Çok güzel gidiyor.
1: Bir tanesi. Dur, bir saniye. Şimdi.
0: Havaya at, zeytinyağını dök. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Süper. Çok güzel, aferin. Sık! Muhteşem. Ver abi coşkuyu. Evet. Seninki ne durumda? Heh, çok güzel. Evet. Güzel. Onunla koymasan şöyle kaşıkla güzelce kibar kibar. Evde ten,

0: Hakkını ver. İnce tarafıyla. Evet, bilmiyorum, çok güzel. Biliyorum. Çok güzel. Devam, hızlı. Hızlı. Hamur. Dur, yapma oyunu. Al. Al. Bu senin üzerinden burada. Al. Al. Daha ne yapayım ya? Mantıyı da ben yaptım zaten hepsinin mantısını. Ya. Gel, gel. Ayağının altından çıkayım. Yanmasın.
1: Ay, bu yanacak.
0: Tamam, çek kenara. Güzel. Bence o yeterli zaten. Kapat ocağın altını. Tamam. At sarımsağı içerisine.
1: Sumak da koyacağım.
0: Evet, sumağına da bitsin. Tabaklama saatine geçeceğiz. Haydi. Son 2 dakika. Tabaklamaya geçelim arkadaşlar. Son 2 dakika. Abicim, bunun altı çalışmıyor. Evet. At sumağını karıştır. Mantıyı süzdür. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı.

0: Hızlı. Evet, bugün yine lider yemeğini erken bitirdi. Evet, öne alalım senin yemeğini. Peçeteni kaldır, tezgahlarını sil.
1: Ben ne dedim? Ben yapacağım ve birinci bitireceğim dedim. Yine ben yaptım ve yine ben bitirdim.
2: İpek'in erken bitirmesi stratejik olarak kendi açısından tutar ama bizlerin bakış açısından tutmaz.
0: Haydi hızlanalım biraz, mantıyı süzelim.
3: Pişmiş midir şefim?
0: Pişti tabii canım, pişmez olur mu? Hızlı bir şekilde. Yoğurt sosunu bir yapar mısın bir?
3: Tamam.
0: Evet, yoğurt sosunu yap. Hızlı Funda. Son bir dakika bu arada. Yetiştiremeyenlerden puan keseceğim, bilginiz olsun.
1: Şefim ya.
0: At yoğurdun içerisine.
1: Keşke kahve ayırsaydım.
0: Biraz yapsaydım da şurada.
1: İkimiz içerdik ya.
0: Evet, karşılıklı bir... Ben orta şekerli seviyorum.
1: Ben de sade seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Kahve atmayan var mı? İlla ki vardır. Biri yapmamıştır yani.
0: Hızlı. Son 30 saniye. Evet. Son 30. Evet. Abi yoğurdu nerede onun yoğurdu?
2: Koy burada, kuruyor.
0: Tamam, hızlı. Evet, dök sos üstüne. Dök sos üstüne. Sayacağım geriye.
3: Tamam.

0: Son 10 saniye tezgah toparlamanız lazım. 9,
1: 8,
0: 7,
1: 6,
0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2, 1,
0: 0. Hiçbir şeye dokunmayın.

0: Çek gidelim şöyle kenara.
1: Şefim bir şey yapmak istiyorum.
0: Söyle.
1: Funda mantı yaptı.
2: Alnım dolu şimdi.
0: Ne oldu şimdi? Bu ne
2: demek? Niye beni bu kadar hafif alıyorlar ya? Şimdi ben de evde yapıyorum.
0: Hafif aldığın için mi yaptın onu?
3: Hayır. Yerdi mi, övdü mü ben anlayamadım.
0: Ben de anlamadım.
2: O bende gizli. İpek'im ben ne yaptığını anlayamıyorum. Övüyor mu, yeriyor mu, seviyor mu, sevmiyor mu anlayamıyorum ama galiba 3 günde ona kazandırdığım 15 puandan dolayı bir bana sempatisi var.
0: Şimdi Türk kahveli mantı tadımı gelsin. Hadi gidelim tadıma bakalım ne olacak.
3: Benim yemeğim bugün harika oldu. Kesinlikle bugün ben puanları toplarım. İpek'le puan farkım vardı. Kapatacağıma inanıyorum.
4: Benim yemeğim.
0: Mantılar yapıldı.
2: Çok detaya girmeyeceğim şefim ama rahatsız edici bir şey yakaladım.
3: Az önce bir yorumdan ben bunu yakaladım kimin olduğunu.
2: Kendi tabağını tanımak için yapılmış bitiyor.
5: 3 gündür taktik yapıyordun, geçtin şimdi özüne döndün. Yanılıyor olabilirim.
3: Vallahi risk alacağım.
0: Puanınız?
3: 0.
2: 0.
3: 0.
2: 5.
0: Şimdi tadım sırası bende. Hiç İtalyan raviolisi yediniz mi? Bir yemeği katletmenin sonucunu göstereyim mi sana? Mantıyı hafif sulandırmanız lazımdı. Sana puanım maalesef 1.

0: Bugün yemeği Türk kahveli mantıydı. Mantılar yapıldı. Şimdi tadıma geçiyoruz. Bakalım tadımda en güzel yemeği kim yapmış? Ben de test edeceğim tabii. Kendi imza yemeklerimden bir tanesiydi. İlk Funda, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsanız başlayalım.
1: Başlayalım şefim.
0: Heyecan var galiba.
1: Evet, ve bugün kimseye tüyo yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, çünkü sürekli yemekler hakkında en ince ayrıntısına kadar yorum yaptım. Yaptım, hep benim tabağımı bulup sıfır verdiler.
0: Kendi tabağına da sıfır veriyorsun ama hep.
1: Yok hayır, dün 5 verdim şefim, lütfen. Ama gene İpek'in tabağıyla karıştırdım. İkimize de 5 verdim.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım şefim.
0: Peki. Açalım. Elimizi indirelim efendim aşağıya. Ağzımızı açalım. Biraz daha büyük.
1: Çok acı.
0: Nasıl buldun yemeğimizi?
1: Beğenmedim.
0: Neyini beğenmedin?
1: Çok detaya girmeyeceğim şefim ama rahatsız edici bir şey yakaladım.
0: Ne mesela?
1: Yoğun bir tat, öyle söyleyeyim. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü sonra hepsi buluyorlar. Hmm. Ama beğenmedim.
0: Bir strateji mi geliştiriyorsun?
1: Evet.
0: Bu tüyoyu bize de
1: bence bu bir tüyo, yani öyle söyleyeyim. Kendi tabağını tanımak için yapılmış bir tüyo.
0: Öyle mi?
1: Hı hı.
0: Peki, kimin olabilir sizce?
1: Bence Gökhan Bey'in. Pardon, Hakan Bey'in.
0: Hakan Bey'in?
1: Hı hı.
0: Hmm. Puanınız?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Sıfır. Dediğim gibi artık tüyo yok. Mahvettiler beni 3 gündür. Bir de hep kendi yemeğimi kötüleyip anlattım.
0: Hmm.
1: Sonra hepsi anladı benim yemeğimin ne olduğunu. Hiç acımadan sıfır verdiler. Biri bile vermediler.
0: Açalım.

0: Evet, yorum yapmayı düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum. Bu da kocaman bir mantı. Hem hamuru çok büyük, hem de içi çok büyük geldi bana. Ve tahmin de ediyorum zaten.
0: Kimin olabilir?
1: İpek Hanım'ın bu. Hmm. Çünkü orada onun bir hatasını gördüm. Neydi? Kendi kabullenmedi. Söylemek istemiyorum. Daha sonra söylerim.
0: Sen de hep daha sonra söylüyorsun.
1: Öyle söylemiyorum. Tadına baktım, söylemiyorum. Ben de kalsın. İlk ben yorumluyorum, sonra herkes benden ya da diğer arkadaşlardan öğrenip yapıyoruz yani bunu. Ben de yaptım çünkü.
0: İpek Hanım'ın olduğuna inanıyorsun.
1: İnanıyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Öyle mi?
1: Bugün İpek'e 5 yok. Bugün kendi tabağımı bulacağım. Şefim.
0: Ne oldu?
1: Benim şu an ağzımda bir tane sarımsak kabuğu var. Alabilir miyim onu?
0: Alabilirsin tabii ki.
1: Arkadaş, hangi kimin tabağıysa, ki benim olamaz, ben sarımsaklarımı soymuştum. Biri kabuğuyla
0: hazır mısınız?
1: Koymayı denemiş. Hazırım. Açayım mı?
0: Açabilirsiniz. Açar mısınız?
1: Benim ağzım açık mı şu an? Açık. Ya şefim.
2: Çok büyük.
0: Evet. Yorum gelsin.
1: Gelsin yorum. Bu harç, şöyle söyleyeyim size, annemin harcı. Yani içindeki kıyma annemin baharat oranı kadar.
0: Annenize mi benim yaptığım tarifi yapıyor?
1: Evet, aynı yapıyorsunuz ve ben annemin tuz ayarını ve karabiber ayarını bildiğim için köftede, hı hı, iç harcını hani evde öğrendiğim gibi yaptım. Bu benim annemin mantısının içinin aynısı.
0: Sizin olduğuna inanıyorsunuz.
1: Evet.
0: İpek'in olabilir mi?
1: Aslında

0: Hamurundan dolayı İpek'le aynı gibiydik bir ara, gezdim baktım.
1: Hakan hamuru, Gökhan hamuru da ince bu arada. Kimin olabilir sence bu?
0: Ya hamurdan bakarsak İpek'le aynı. Ya İpek'in de olabilir, benim de, ama iç harcından ben benim olduğunu düşünüyorum.
1: Peki puanın?
0: 5.
1: 5.

0: açalım. Nasıl buldun mantıyı? Türk kahveli mantı.
1: Mantı efsane güzel. Çok lezzetli olmuş. İç harcı, hamuru, yoğurdu, aradaki feslerin geçişi çok güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Bence bu Gökhan Bey'in tabağı. Onun mantısı bence.
0: Puanın gelsin.
1: Yani 5 vermeye çok isterdim ama burada kendi tabağımı bulmaktı derdim 0.
0: O kadar beğendin, 0 verdin ya.
1: Evet, çünkü burada ben kendi tabağımı bulup kendime puan vermem gerekiyor.
0: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü. Bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Kalkabilir miyim?
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim. En güzel mantı bence senin de. Bakacağım şimdi.
2: Hayır canım, benim de.
1: O senin miydi? Süper yapmışsın. Sonunda.
3: Yine
1: iyi gidiyorum.
3: Şefi.
1: Ama bana göre iyi. Belki benim mantım sana göre iyi
3: belki
1: gelecek.
3: Belki sen bana ya, taktik yapmış, içine bir şey koymuş. Bence sen taktik yapmışsın.
2: Bence
3: hemen
2: de
3: kendi
2: yani.
3: Şeyini buldun.
2: Bütün
3: ya.
2: Malzemelerimiz aynı sonuçta. Annesinin iç harcı nasıl oluyor ona?
1: Karabiber, tuz. Kaç gündür bana diyorsunuz ki tuzun eksik, tuzun evet. Eksik, tuzun
3: bugün
1: eksik.
3: Ben fazla
1: bugün
3: mı
1: hayır, tam sizin istediğiniz gibi koydum.
3: 3 gündür taktik
1: zaten
3: yapıyordum.
1: Yemek
3: bugün taktikten
1: tanımak
3: mi kaçtı?
1: Değil mi? İlk gün yemeğiniz önünüze koyulur koyulmaz benim yemeğim dedi.
3: O zaman şunu mu çıkaralım? 3 gündür taktik yapıyordun, geçtin şimdi özüne döndün.
1: Hayır,
3: özüne
1: taktik
3: döndün,
1: baştan beri siz yapıyorsunuz.
3: Tuz koymayıp, bir taktiktir tuz koymamak.
1: Tuz koymamak değil, ben
3: şimdi
1: tuz koyuyorum, siz beğenmiyorsunuz.
3: Koydum,
1: ben
3: koydum,
1: sizin istediğiniz
3: şimdi
1: kadar
3: oldu
1: koydum.
3: Dedin.
1: Abartsız diyorsunuz ya bana abartılı bir
3: abartı
1: şekilde
3: bir
1: tuzsuz
3: şey
1: tuzsuz. Benim 3 gündür yemeklerim tuzsuz değildi, kusura bakmayın. Size göre tuzsuz, bana göre ben deli.
2: Üçümüze göre tuzsuz.
1: Tamam
2: tuzsuz
1: ama benim demek. Şimdi herkesin bir mutfağı
2: tamam,
1: vardır.
2: Tamam biliyorum.
1: Ben kendi mutfağımda kullandığım tuz oranı o. Ya 2 gündür yaptığım yemekler evet benim tarzım yemeklerdi. O yüzden bence hak ettim.
0: Hazırsak Gökhan seninle başlamak
3: şefim.
0: İstiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Parmağında yara bandı var. Kestin mi elini?
3: Yok şefim, yandı.
0: Nasıl becerdin onu ya?
3: Yani şey, kevgirin kenarı kızmış. Ben de değdim yanlışlıkla.
0: Mutfakta elini yaktın yani.
3: Ya mutfakta oluyor yani şefim bu tür kazalar.
0: Yanmalar olur.
3: Kesinlikle. O yemeğin lezzeti yeter ki önemli. Yani yemek güzel çıksın da mutfak kazaları olabilir.
0: Güzel mantı yaptığına inanıyor musun?
3: Ben inanıyorum. Sizin de eliniz değdi.
0: Gerçi benim elim hepinize
3: hepsine
0: değdi.
3: Değdi evet.
0: Evet.
3: Ama hamurumu gayet ince açtım ve lezzetli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Açalım.

0: Nasıl buldun?
1: Şefim, bu benim yemeğim değil. Çünkü hamuru biraz kalın. Al dente pişmiş gibi geldi bana. Gerçi çok da hani ölmemesi gerekiyor mantının ama yani çok hoşuma gitmedi yani. Bu benim yemeğim değil. Bu Funda'nın olabilir.
0: Puanın?
1: 0.
0: Funda kalın mı açtı?
1: Ya, tam görmedim ama bir ara kalındı.

0: incelttim onu da bilmiyorum yani tamamen gayri ihtiyari bir yorum.
1: Açalım.

0: onun yoğurdunda tuz yok. Benim yemeğim değil bu. Yani çok lezzet böyle birbirine geçmemiş gibi geldi bana. Ama tadı da çok kötü de değil yani şimdi. Ne desem bilemedim. Benim de olabilir mi acaba? Risk. Gene işte riskler, stratejiler.
1: Sence kimin olabilir?
0: Yani benim yemeğim demek istemiyorum. Yani arada kaldım. İpek'in yemeği güzel dendi. Benim de olabilir. Yani Hakan Bey'in de olabilir. Hepsini saydım zaten.
1: Puanın gelsin.
0: Ben 3 vereceğim şefim buna.
1: 3.
0: Emin olamadım. Sonuçta İpek Hanım'la biraz aramız açılmasına izin veremem yani. Açılmaması gerekiyor.
1: Açalım.

0: Az önce bir yorumdan ben bunu yakaladım kimin olduğunu. Sarımsak ve yoğurt lezzeti güzel. Fesleğen ağza geliyor. Bilmem anladınız mı? Bu yemek İpek Hanım'ın.
1: Nasıl bir yorum yapmıştı o?
0: Funda Hanım, lezzeti güzel, fesleğen ağza geliyor dedi. Bunun da lezzeti güzel, fesleğen biraz ön planda. Baskın herhalde patlatarak bu yoğurdun içine karıştırdı, bilmiyorum. Taktik kim yapmış olabilir?
1: Kim yapmış olabilir?
0: İpek Hanım. Çünkü fesleğeni şefim, hani elimizde patlattığımız zaman tadı bir ön plana çıkar ya.
1: Evet.
0: Belki...
1: Fesleğeni biz elimizde mi patlatıyoruz? Ben ilk defa böyle bir yorum duyuyorum ya.
0: Şöyle vurulduğu zaman tamam, nane tamam. Ve taze yapraklı şeyler de...
1: Kokuyu alırız.
0: Kokuyu alırız. O... Bu lezzete yansır diye düşünüyorum şefim. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki ama... Çok ben önemli. Fesleğeni öyle yapıyorum. Daha güzel bir fesleğen tadı alıyorum.
1: Peki, puanınız...
0: Sıfır.

0: Evet, nasıl buldun?
1: Şefim, bu Gökhan mantısı. Çünkü evde kendim de yaptığım zaman sarımsak sosundan, yoğurt sosu, işte pardon karıştırdım. Yani sarımsağından yoğurduna, kıymanın iç harcından mantısına kadar incecik. Biraz sarımsağı baskın. Ben öyle seviyorum. Bu benim yemeğim.
0: Peki puanınız?
1: Tabii ki 5.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım.
1: İpek gülüyor.
0: Buyurun.
1: Ya inanmıyorum.
2: İnanma. Kendine verdin, rahat ol.
1: Oley be! 3 Hakan. İnanmıyorum.
2: Verirsin tabii yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim de neyse söylemeyeyim.
3: Çak, teşekkür ederim.
4: Aynen, bu söyleyeyim.
3: Havada kaldı.
1: Ben teşekkür ederim. Anladım şefim.
0: Erkek dayanışması mı oldu?
2: Evet.
1: Ben
2: hamur verdi
1: olamadım.
2: Şefim en basit.